0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökümen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeli yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8. Ben

0: bu ne biçim iştir
1: diye bana sorma. Her ne halin varsa kendin gör, bu ne biçim aşk.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

duvarın beyazlanmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp

de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

0: Radar 91.8.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı sen. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

bir gece bezginiydi. Üstelik adam akıllı.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1698, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777, Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1829, 25 bin kişilik bir Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Silivan'ı teslim aldı. 1839, Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1900, Friedrich Schaff'ın Almanya yakınlarında ilk zeplin uçuşunu gerçekleştirdi. 1917, Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan etti. 1932, 1. Türk Tarih Kurultayı Atatürk'ün huzurunda Ankara Halk Evi'nde toplandı. 1932, Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934, Uzun Bıçaklar Gecesi, Enström'ün ölümüyle sona erdi. 1945, 15 Yunan mülteciyi öldüren 2 kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi. 1964, ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu kurumlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan Yurttaşlık Hakları Yasası'nı imzaladı. 1966, Antalya Spor Kulübü kuruldu. 1966, Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Mururoa Adası'nda gerçekleştirdi. Denemenin kod adı Aldebaran'dı. 1972, Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1976, 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. 1978, o yıllarda bir gezegen olarak kabul eden Plüton'un Charon uydusu keşfedildi. 1985, Andrei Gromyko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı. 1986, Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu. 1990, Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı, 609'u Türk, 1426 kişi öldü. 1992, Olimpiyat oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye 5. oldu. 1993, Sivas Madımak Oteli yakıldı, otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü. 2001, göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan AbioCor ilk kez bir hastaya uygulandı. 2002, Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu. 2004, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeli yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1698, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777, Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1829, 25 bin kişilik bir Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Silivan'ı teslim aldı. 1839, Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1900, Friedrich Schaff'ın Almanya yakınlarında ilk zeplin uçuşunu gerçekleştirdi. 1917, Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan etti. 1932, 1. Türk Tarih Kurultayı Atatürk'ün huzurunda Ankara Halk Evi'nde toplandı. 1932, Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934, Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi. 1945, 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi. 1964, ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu kurumlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan Yurttaşlık Hakları Yasası'nı imzaladı. 1966, Antalya Spor Kulübü kuruldu. 1966, Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Mururoa Adası'nda gerçekleştirdi. Denemenin kod adı Aldebaran'dı. 1972, Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1976, 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. 1978, o yıllarda bir gezegen olarak kabul eden Plüton'un Charon uydusu keşfedildi. 1985, Andrei Gromyko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı. 1986, Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu. 1990, Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı, 609'u Türk, 1426 kişi öldü. 1992, Olimpiyat Oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye 5. oldu. 1993, Sivas Madımak Oteli yakıldı, otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü. 2001, göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan Abiocor ilk kez bir hastaya uygulandı. 2002, Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu. 2004, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm. Gözümün

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökümen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1698, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777, Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1829, 25 bin kişilik bir Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Silivan'ı teslim aldı. 1839, Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1900, Friedrichshafen, Almanya yakınlarında ilk zeplin uçuşunu gerçekleştirdi. 1917, Yunanistan, Türkiye'ye savaş ilan etti. 1932, 1. Türk Tarih Kurultayı, Atatürk'ün huzurunda Ankara Halk Evi'nde toplandı. 1932, Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934 Uzun Bıçaklar Gecesi Enström'ün ölümüyle sona erdi. 1945 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi. 1964 ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu kurumlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan Yurttaşlık Hakları Yasası'nı imzaladı. 1966 Antalya Spor Kulübü kuruldu. 1966 Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Mururoa Adası'nda gerçekleştirdi. Denemenin kod adı Aldebaran'dı. 1972 Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1976 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. 1978 O yıllarda bir gezegen olarak kabul eden Plüton'un Charon uydusu keşfedildi. 1985 Andrei Gromyko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı. 1986 Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu. 1990 Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı, 609'u Türk, 1426 kişi öldü. 1992, Olimpiyat oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye 5. oldu. 1993, Sivas Madımak Oteli yakıldı, otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü. 2001, Göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan AbioCor ilk kez bir hastaya uygulandı. 2002 Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu. 2004 Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Selçuklu semt pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat semt pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki semt pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler semt pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye semt pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir semt pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe semt pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk semt pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edildi.

0: tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üyeyle en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. CHP'nin 38. olan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hakkında Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Gazeteciden, öğrenciden, akademisyenden, sivil toplumdan korkmak mecburiyetinde değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamı ile ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Ankara Valiliği sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Başkentte 2024 yılında en 2000 sahipsiz sokak hayvanı olduğu tespit edilmişti. Ankara Valisi Yakup Can Polat, bugün itibariyle toplanan sahipsiz sokak hayvanı sayısının en 2000'e ulaştığını açıkladı. Depozitosu olan ambalajlar sistemi, kısa adıyla DOA, Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar bank hesaplarına transfer edebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin yapılan incelemeler neticesinde bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorununsa iptal edilmesine karar verdi. Kayseri'de polis ekiplerince bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1658 şahıs yakalandı. 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1063 hesapla ilgili çalışma yapıldı. 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı. 52 hesaba erişim engeli getirildi. Türkiye Selçukluları Hükümdarı Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyet Kayseri için, dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaş borcunu 6 yıl yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya geliyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek, bu yükün altından nasıl kalkacak, dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Sağlık Bakanı Yardımcısı Yasin Erkoç'la bir araya gelerek Kayseri'deki vatandaşların hastanelerle ilgili taleplerini Erkoç'a iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi 11.709.913 ile en fazla üyesi olan parti olurken Saadet Partisi ise geçen yıla göre üye sayısını 127.882 yeni katılımla muhalefet partileri arasında en fazla üye kaybeden parti oldu. Yeniden Refah Partisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre 703.085 üye ile en çok üyesi olan 3. parti oldu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1698, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777, Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1829, 25 bin kişilik bir Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Silivan'ı teslim aldı. 1839, Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1900, Friedrich Schaff'ın Almanya yakınlarında ilk zeplin uçuşunu gerçekleştirdi. 1917, Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan etti. 1932, 1. Türk Tarih Kurultayı Atatürk'ün huzurunda Ankara Halk Evi'nde toplandı. 1932, Kerim Han Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934 Uzun Bıçaklar Gecesi Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi. 1945 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi. 1964 ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu kurumlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan Yurttaşlık Hakları Yasası'nı imzaladı. 1966 Antalya Spor Kulübü kuruldu. 1966 Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Mururoa Adası'nda gerçekleştirdi. Denemenin kod adı Aldebaran'dı. 1972 Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1976 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. 1978 O yıllarda bir gezegen olarak kabul eden Plüton'un Charon uydusu keşfedildi. 1985 Andrei Gromyko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı. 1986 Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu. 1990 Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı, 609'u Türk, 1426 kişi öldü. 1992, Olimpiyat oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye 5. oldu. 1993, Sivas Madımak Oteli yakıldı, otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü. 2001, göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan AbioCor ilk kez bir hastaya uygulandı. 2002 Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu. 2004 Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
6: Ergül her nesil.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM. Her
1: gün her nesil. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya içerik üreticileri için yeni kurallar devreye giriyor. Buna göre üreticiler artık yapay zeka tarafından oluşturulan karakterlere etiket koymak ve gizli reklamları kaldırmak zorunda olacak. Türkiye tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, yaklaşık 3000 personel, gelişmiş savunma kabiliyetleri ve kritik komuta görevleriyle NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu tarihi zirvenin Türkiye'de yapılmasının ülkenin stratejik önemini ve NATO içindeki ağırlığını bir kez daha kanıtladığını belirterek, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun erimli liderliğinin bir sonucu olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde milli hafızanın diri tutulması ve demokrasi zaferinin doğru aktarılması konusunda medya ve akademiye büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik düzenlemeleri içeren Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 8 maddesi yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu, uzun süredir üzerinde çalıştığı kapsamlı raporu tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim etti. İçişleri Bakanı Çiftçi, 2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettiklerini duyurdu. Bakan Çiftçi, hiçbir suç odağının kendisini hukukun üstünde göremeyeceğini belirtti. Batman'da 19 yıllık sır çözüldü. Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan bir erkek cesedine ait faili meçhul dosya, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla aydınlatıldı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeye bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı ve Sarız 30, Özvatan 31, Akkışla, Bünyan ve Tomarza 32, Develi, Felahiye, Yahyalı, İncesu ve Sarıolan 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle: Yozgat 31, Nevşehir ve Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimiz: bugün İstanbul 32, İzmir 35, Ankara ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Basın İlan Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında Aktif İş Gücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü imzalandı. İletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması ve aktif iş gücü hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen projeyle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün inşallah yeni bir protokolle bu işbirliğine yeni bir pencere açacak, alanında uzman gazetecilerin, medya mensuplarının ve iletişimcilerin yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu protokol, sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliğindedir," dedi. Erdemlerimizle Varız projesi kapsamında Gençlik Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: 71. Erva'yı açmanın mutluluğunu hep beraber yaşadık. Dile kolay. 3 yılda 71 Erva. 17 bini geçmiş sporcu sayısı. Hepsi aktif lisanslı. Artık meyveler de gelmeye başladı. Şampiyonluklar geliyor. 2 hafta önce dünya şampiyonluğu, yine ondan önce bilek güreşinde dünya ikinciliği, sürekli şampiyonluklar geliyor ve bunlar bizi mutlu ediyor. Her mahallede olacağız diye çıktığımız yolda 71.sini Demokrasi Mahallesi, İldem Demokrasi Mahallesi'nde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 5 branşta olacaklar. Voleybol, basketbol, güreş, boks. Dolayısıyla Erva Spor Okulları'yla meydan okuyoruz. Sözümün arkasındayım.
1: Kayseri Valiliği himayelerinde suça sürüklenme riski taşıyan çocukları topluma kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesiyle ilgili bilgiler veren Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Özellikle şehrimizde, ki şu an Kocaeli olarak başladık ama şehrin genelinde de projeye çocuklarımız dahil oluyor. Şu an 3 tane mahkeme kararıyla bu mahkeme kararlarında Erva projesi ve Sensiz Olmaz projesinde çocukların almış oldukları cezaların buralarda rabit edilmesiyle alakalı kararlar alındı. Zor bir proje. Çünkü gerçekten biz biliyorsunuz aile yılı içerisindeyiz. Ailelerimizin korunması, topluma çocuklarımızın geri kazanılması ve rabit edilmesiyle alakalı yapılan güçlü bir çalışma. Çok paydaşlı bir çalışma.
1: Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, tecil taksitlendirme konusuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi.
4: Şimdi şöyle, aslında bu çok fazla konuşuldu. Şimdi bu bir yapılandırma değil.
5: Evet.
4: Yani bir vergi yapılandırması değil.
5: Değil.
4: Yani aslında 6183 sayılı kanun, yani amme alacaklarının tahsili hakkında kanuna ilişkin aslında düzenlemenin bir anlamda genişletilmesi, bir anlamda esnemesini içeren bir kanun değişikliği. Ama 20 Sıranoğlu tebliğ ile de, yani tahsilat genel tebliğ ile de, yani 31.08 2026 tarihine kadar olan başvurulara da bir özel bir düzenleme geldi.
1: Beyaz Ay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, engelliler kanununun yürürlüğe girişinin 21. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelliler kanununun kabulünün 21. yılında elde edilen kazanımları koruyarak geliştirilmesini önemsiyoruz, dedi. TFF Kadınlar 3. Ligi'nde 21. grubun lideri Kayseri Gençler Birliği playoff çeyrek finalinde Ankara ekibiyle Genç Yiğitler Spor Kulübü ile karşılaşacak. 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye cuma gece yarısından geçerli olacak şekilde 93 kuruş indirim bekleniyor. Yerel Haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil. Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
2: Ergün, her nesil.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Ergün, her nesil.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
10: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, dağ tekilliğe yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya içerik üreticileri için yeni kurallar devreye giriyor. Buna göre üreticiler artık yapay zeka tarafından oluşturulan karakterlere etiket koymak ve gizli reklamları kaldırmak zorunda olacak. Türkiye tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, yaklaşık 3000 personel, gelişmiş savunma kabiliyetleri ve kritik komuta görevleriyle NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu tarihi zirvenin Türkiye'de yapılmasının ülkenin stratejik önemini ve NATO içindeki ağırlığını bir kez daha kanıtladığını belirterek, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun erimli liderliğinin bir sonucu olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde milli hafızanın diri tutulması ve demokrasi zaferinin doğru aktarılması konusunda medya ve akademiye büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik düzenlemeleri içeren Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 8 maddesi yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu, uzun süredir üzerinde çalıştığı kapsamlı raporu tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim etti. İçişleri Bakanı Çiftçi, 2026 yılının organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettiklerini duyurdu. Bakan Çiftçi, hiçbir suç odağının kendisini hukukun üstünde göremeyeceğini belirtti. Batman'da 19 yıllık sır çözüldü. Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan bir erkek cesedine ait faili meçhul dosya, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla aydınlatıldı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün futbol severleri büyük bir karşılaşma bekliyor. İspanya ile Avustralya bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek. Meksika'daki kutlamalara gölge düştü. FIFA Başkanı, Meksika milli takımının

0: Dünya Kupası maçının ardından Meksiko City'de düzenlenen kutlamalar sırasında 4 kişinin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle duyurarak taziye mesajı yayımladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenerek turnuvaya veda eden İran milli futbol takımı ülkesine geri döndü. Futbolcular Tahran'da taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, kuruluşunun 60. yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı. Gecede takımın 2026-2027 sezonunda terleyeceği yeni formalar da ilk kez görücüye çıktı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı ilk antrenmanla başladı. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı basketbol Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı tamamlandı. Milli takımımız nefes kesen maçta Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Melik Gazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, kulübün yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2026-2027 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacağını üzülerek duyurdu. Ümitler Milli Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Kadınlar artı 70 kiloda tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı muhteşem bir performansla Avrupa şampiyonu oldu. Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2. turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölge güvenliğinin ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı göstermesiyle sağlanabileceğini belirtti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrat Partisi üyelerinin evlerini hedef alan 3 ayrı kundaklama saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. ABD'nin Ohio eyaletinin kırsal bölgelerindeki bir evde son 4 yıldır tek bir odada son derece kötü koşullarda tutulan 16 çocuk güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik geniş çaplı hava saldırısı gerçekleştirmesi üzerine Polonya önlem amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Kanada'da yüzüne yarasa temas eden 11 yaşındaki bir çocuk kuduz virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. İsrail'in işgal altındaki tarihi Filistin toprakları üzerinde ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı, Rus ordusunun gece yarısından beri kente yönelik hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiki İspanya'ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil dedi. Afrika'nın petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'da kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 12 tesis kapatıldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü sayesinde 10 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 211 milyar liralık tasarruf yapıldığını belirterek, çevre dostu bu avantaj karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toprak mahsulleri ofisi sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı. Yani bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği talimatla azami erken teslim oranı %40'dan %45'e, en erken teslim süresi %50 günden %80 güne çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği, ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında taahhüt ettiği düzenlemeleri bugün yürürlüğe koyarak çok sayıda ABD menşeli sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı. Avrupa Birliği, birlik dışından e-ticaret yoluyla gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 euroluk yeni gümrük vergisini bugün itibariyle yürürlüğe koydu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemelerin Temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor. Ödemeler farklı yöntemlerle yapılabiliyor. MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 29 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6160 liradan, çeyrek altın ise 10089 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı ve Sarız 30, Özvatan 31, Akkışla, Bünyan ve Tomarza 32, Develi, Felahiye, Yahyalı, İncesu ve Sarıolan 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat 31, Nevşehir ve Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 32, İzmir 35, Ankara ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1698, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777, Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1829, 25 bin kişilik bir Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Silivan'ı teslim aldı. 1839, Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1900, Friedrich Schaff'ın Almanya yakınlarında ilk zeplin uçuşunu gerçekleştirdi. 1917, Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan etti. 1932, 1. Türk Tarih Kurultayı Atatürk'ün huzurunda Ankara Halk Evi'nde toplandı. 1932, Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934, Uzun Bıçaklar Gecesi, Enström'ün ölümüyle sona erdi. 1945, 15 Yunan mülteciyi öldüren 2 kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi. 1964, ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu kurumlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan Yurttaşlık Hakları Yasası'nı imzaladı. 1966, Antalya Spor Kulübü kuruldu. 1966, Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Mururoa Adası'nda gerçekleştirdi. Denemenin kod adı Aldebaran'dı. 1972, Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1976, 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. 1978, o yıllarda bir gezegen olarak kabul eden Plüton'un Charon uydusu keşfedildi. 1985, Andrei Gromyko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı. 1986, Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu. 1990, Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı, 609'u Türk, 1426 kişi öldü. 1992, Olimpiyat oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye 5. oldu. 1993, Sivas Madımak Oteli yakıldı, otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü. 2001, göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan Abiocor ilk kez bir hastaya uygulandı. 2002, Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu. 2004, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir hatunun dokunduğu cami denilince ilk akla gelen Hunat Hatun Camii'dir. Oysa ondan çok daha önce bir hatunun tüm zerafetiyle dokunmuş olduğu çok önemli bir tarihi cami var. Öğrenmek ister misiniz?
3: Kayseri'de bir kadın himayesinin zerafetini ve iradesini taşıyan kadim mabetler arasında Hunat Hatun Camii ile birlikte öne çıkan yapılardan biri de ondan yaklaşık 30 yıl daha eski bir müdahalenin izlerini taşıyan Gülük Camii'dir. Bu erken tarihli dokunuş, Anadolu'da Türk-İslam şehirleşmesinin ilk evrelerinde kadın vakıf kurucularının rolünü de açıkça ortaya koyan kıymetli bir örnektir. Caminin bulunduğu Gülük Mahallesi, Kayseri'nin sur dışında teşekkül eden ilk Türk-İslam mahallesidir. Türk-İslam şehir geleneğinde mahallenin kalbi daima camidir. Şehir, mabedin etrafında gelişir. Yapı, 1080-1178 yılları arasında hüküm süren Danışmendiler devrine tarihlenir ve bu yönüyle Kayseri Ulu Camii ile aynı mimari iklimi paylaşır. İnşa kitabesi günümüze ulaşmamış olmakla birlikte oldukça farklı görüşler vardır. Bunlardan en ilginç olanı ise Cami-i Kebir'in banisi Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmış olabileceği şeklindedir. Bugün camide bulunan kitabeler yapım değil, onarıma aittir. 1205 yılında meydana gelen Kayseri'deki büyük depremde özellikle mihrap ciddi zarar görür. Yapı, 1210 tarihli kitabeden de anlaşılacağı üzere Atsız Elti Hatun tarafından ihya edilmiştir. Atsız Elti Hatun, Ulu Cami'nin banisi Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi, Yağı Basan'ın oğlu Melik Muzaffereddin'in kızıdır. Aynı deprem sonrasında Melik Muzaffereddin de Ulu Cami'de kapsamlı bir onarım yaptırmıştır. Caminin kuzey kapısı ile muhtemeldir ki minare de o dönemde ilave olunmuştur. Bu yönü ile bu ailenin Kayseri'deki mimari faaliyetler üzerindeki belirleyiciliği oldukça açıktır. Her ne kadar bu yıllar artık Selçuklu hakimiyetinin belirginleştiği bir dönem olsa da Danışmentliler ile Selçuklular arasındaki akrabalık bağları ve siyasi yakınlık iki hanedan arasındaki ilişkiyi sürekli canlı tutmuştur. Danışmentli Beyliği'nin kurucusu Danışment Gümüştekin Ahmet Gazi'nin Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman'ın dayısı olması, Kayseri Pınarbaşı'nda türbesi bulunan Emir Melik Gazi'nin Sultan Mesud'un kayınpederi olması bu yakınlığın açık birer göstergesidir. Sultan Mesud'un oğlu 2. Kılıç Arslan'ın 1178'de Danışmentli Beyliği'ne son vermesinden sonra dahi Danışmentli ailesi Selçuklu bürokrasisi içinde nüfuzunu korumaya devam etmiştir. İşte Atsız Elti Hatun da bu güçlü siyasi ve kültürel ortamın etkili kadın vakıf kurucularından biri olarak Gülük Camii'ne zarif fakat kalıcı bir dokunuş bırakmıştır. Bugün caminin en dikkat çekici unsurlarından biri olan Çini Mihrap, 1205 depremi sonrası gerçekleştirilen bu onarımın ürünüdür. 13. yüzyıl Türkiye Selçuklu mozaik Çini tekniğiyle hazırlanan mihrapta firuze ve lacivert tonların hakim olduğu geometrik ve bitkisel bezeme repertuarı görülür. Bu bezeme dili köklerini Büyük Selçuklu İran estetiğinden alsa da Anadolu'da yeni ve özgün bir yoruma kavuşmuştur. Plan şeması bakımından Gülük Camii enine dikdörtgen düzeniyle Kayseri Ulu Camii ile benzerlik gösterir ve Büyük Selçuklu çok sahanlı cami geleneğinin Anadolu'daki erken uygulamalarından biri olarak dikkat çeker. Köşede konumlanan taç kapısı ise yapıyı Anadolu cami mimarisi içinde istisnai örneklerden biri haline getirir. Külliyenin medresesi günümüze ulaşmamış olmakla birlikte Danışmentli ve Selçuklu camilerinde medreselerin çoğunlukla camiye bitişik olarak inşa edildiği bilindiğinden medresenin muhtemelen caminin güney cephesinde yer aldığı düşünülmektedir. İç mekanda özellikle batı tarafta bulunan hücrelerin talebe odaları olarak kullanıldığı, zaman zaman inziva ve itikaf mekanı işlevi de gördüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca erken dönem camilerinde yüksek minareler olmaz. Günümüzde yapılanlar sonradan ilavedir. Gülük Camii'nde bir minare olmaması, minber minare geleneğinin korunmuş olması, yapının özgün karakterini daha da kıymetli kılar. Caminin ismine gelince, 1334 yılında meydana gelen bir başka deprem, camide yeniden ciddi hasarlara yol açmıştır. Bu kez Osmanlı döneminde gerçekleştirilen onarımın, muhtemelen vakıf evlatlarından ve mahalle sakinlerinden Şemseddin Gülük'ün öncülüğünde yapılmasıyla artık cami onun adıyla anılmaya başlanmıştır. Aynı onarım sırasında camiye bir de hamam eklenmiştir. Hamamın kalıntıları erken Osmanlı mimarisinin izlerini günümüze taşımaktadır. Şimdi kısaca özetlersek, Gülük Camii Danışmentli dönemi eseridir. Muhteşem mihrabı Selçuklu döneminde Danışmentli soyundan Atsız Elti Hatun tarafından yaptırılmıştır. Hamam ise Osmanlı dönemi olup Gülük Şemseddin tarafından sonradan ilave edilmiştir. Bütün bu tarihi katmanlar birlikte değerlendirildiğinde Gülük Camii'nin yalnızca tek bir dönemin değil, Danışmetli, Türkiye Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin sürekliliğini bünyesinde taşıyan çok katmanlı bir mimari hafızaya sahip olduğu görülür.
2: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında çok katmanlı tarihiyle çok önemli bir eser olan Gülük Camii'nin muhteşem çini mihrabı ve hamam bölümünün bir an önce restore edilmesi gerekmektedir.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Basın İlan Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında aktif iş gücü hizmetleri işbirliği protokolü imzalandı. İletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması ve aktif iş gücü hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen projeyle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bugün inşallah yeni bir protokolle bu işbirliğine yeni bir pencere açacak, alanında uzman gazetecilerin, medya mensuplarının ve iletişimcilerin yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu protokol, sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliğindedir," dedi. Erdemlerimizle Varız projesi kapsamında Gençlik Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: 71. Erva'yı açmanın mutluluğunu hep beraber yaşadık. Dile kolay. 3 yılda 71 Erva. 17.000'i geçmiş sporcu sayısı. Hepsi aktif lisanslı. Artık meyveler de gelmeye başladı. Şampiyonluklar geliyor. 2 hafta önce dünya şampiyonluğu, yine ondan önce bilek güreşinde dünya ikinciliği, sürekli şampiyonluklar geliyor ve bunlar bizi mutlu ediyor. Her mahallede olacağız diye çıktığımız yolda 71.sini Demokrasi Mahallesi, İldem Demokrasi Mahallesi'nde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 5 branşta olacaklar. Voleybol, basketbol, güreş, boks. Dolayısıyla Erva Spor Okulları'yla meydan okuyoruz. Sözümün arkasındayım.
1: Kayseri Valiliği himayelerinde suça sürüklenme riski taşıyan çocukları topluma kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesiyle ilgili bilgiler veren Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Özellikle şehrimizde, ki şu an Kocaeli olarak başladık ama şehrin genelinde de projeye çocuklarımız dahil oluyor. Şu an 3 tane mahkeme kararıyla bu mahkeme kararlarında Erva projesi ve Sensiz Olmaz projesinde çocukların almış oldukları cezaların buralarda rabit edilmesiyle alakalı kararlar alındı. Zor bir proje. Çünkü gerçekten biz biliyorsunuz aile yılı içerisindeyiz. Ailelerimizin korunması, topluma çocuklarımızın geri kazanılması ve rabit edilmesiyle alakalı yapılan güçlü bir çalışma. Çok paydaşlı bir çalışma.
1: Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, tecil taksitlendirme konusuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi.
4: Şimdi şöyle, aslında bu çok fazla konuşuldu. Şimdi bu bir yapılandırma değil.
5: Evet.
4: Yani bir vergi yapılandırması değil.
5: Değil.
4: Yani aslında 6183 sayılı kanun, yani amme alacaklarının tahsili hakkında kanuna ilişkin aslında düzenlemenin bir anlamda genişletilmesi, bir anlamda esnemesini içeren bir kanun değişikliği. Ama 20 Sıranoğlu tebliğ ile de, yani tahsilat genel tebliğ ile de, yani 31.08.2026 tarihine kadar olan başvurulara da bir özel bir düzenleme geldi.
1: Beyaz Ay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, engelliler kanununun yürürlüğe girişinin 21. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelliler kanununun kabulünün 21. yılında elde edilen kazanımları koruyarak geliştirilmesini önemsiyoruz, dedi. TFF Kadınlar 3. Ligi'nde 21. grubun lideri Kayseri Gençler Birliği playoff çeyrek finalinde Ankara ekibiyle Genç Yiğitler Spor Kulübü ile karşılaşacak. 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye cuma gece yarısından geçerli olacak şekilde 93 kuruş indirim bekleniyor. Yerel Haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, dağ tekilli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Gerçekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
3: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
3: Ergül, her nesil.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: elinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya içerik üreticileri için yeni kurallar devreye giriyor. Buna göre üreticiler artık yapay zeka tarafından oluşturulan karakterlere etiket koymak ve gizli reklamları kaldırmak zorunda olacak. Türkiye tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, yaklaşık 3000 personel, gelişmiş savunma kabiliyetleri ve kritik komuta görevleriyle NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu tarihi zirvenin Türkiye'de yapılmasının ülkenin stratejik önemini ve NATO içindeki ağırlığını bir kez daha kanıtladığını belirterek, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun erimli liderliğinin bir sonucu olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde milli hafızanın diri tutulması ve demokrasi zaferinin doğru aktarılması konusunda medya ve akademiye büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik düzenlemeleri içeren Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 8 maddesi yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu uzun süredir üzerinde çalıştığı kapsamlı raporu tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim etti. İçişleri Bakanı Çiftçi 2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettiklerini duyurdu. Bakan Çiftçi hiçbir suç odağının kendisini hukukun üstünde göremeyeceğini belirtti. Batman'da 19 yıllık sır çözüldü. Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan bir erkek cesedine ait faili meçhul dosya, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla aydınlatıldı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün futbol severleri büyük bir karşılaşma bekliyor. İspanya ile Avustralya bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek. Meksika'daki kutlamalara gölge düştü. FIFA Başkanı, Meksika milli takımının Dünya Kupası maçının ardından Mexico City'de düzenlenen kutlamalar sırasında 4 kişinin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle duyurarak taziye mesajı yayımladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenerek turnuvaya veda eden İran milli futbol takımı ülkesine geri döndü. Futbolcular Tahran'da taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, kuruluşunun 60. yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı. Gecede takımın 2026-2027 sezonunda terleyeceği yeni formalar da ilk kez görücüye çıktı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı ilk antrenmanla başladı. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı basketbol dünya kupasında son 16 turu heyecanı tamamlandı. Milli takımımız nefes kesen maçta Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Melik Gazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, kulübün yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2026-2027 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacağını üzülerek duyurdu. Ümitler Milli Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar artı 70 kiloda tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı muhteşem bir performansla Avrupa şampiyonu oldu. Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2. turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Şebnem Ferah'la karşınızdayız.

Üsküp'ten Yalova'ya göç eden bir ailenin 3 kızından en küçüğü olarak 12 Nisan 1972 tarihinde Yalova'da dünyaya gelen Şebnem Ferah'ın müziğe olan ilgisi 5-6 yaşlarında başlamış ve müzikle tanışmasında ailesinin çok büyük rolü olmuştur. Ferah'ın ailesinde hemen hemen herkes müzikle iç içe ve evin her köşesinde enstrüman olduğu için müzik konusunda bilgili ve hazır olarak piyasaya atıldı.

İlkokulda mandolin ve solfej dersleri almaya başlayan Ferah, okul orkestrasında da solistlik yaptı. Liseyi Bursa Özel Namık Sözeri Lisesi'nde yatılı bir öğrenci olarak okudu ve bu dönemler Şemren Ferah'ın kendisini tanımasına, tek başına ayakta kalmasına yardımcı oldu. Sanatçının müzik hayatı daha sonra okul orkestraları ve küçük topluluklarla devam etti. Lise yıllarında Pegasus adlı grubuyla beraber çalışan ama kafasında bir kız grubu hayali olan Ferah, 80'lerin ortasında Bursa'da açılan bir stüdyo sayesinde Sedat Yıldırım Sarıca ile tanışmış ve bu hayalini 1988 yılında kurduğu Volvox grubuyla gerçekleştirmiştir.

Sanatçı müzik ile daha yoğun ilgilenebilmek için ODTÜ ekonomi bölümünü 2. sınıfta terk etmiş ve daha sonra İstanbul'a gelince İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolmuştur. Doktor School'un emeklilik konserinde Özlem Tekin ile birlikte ön grup olarak çıkan Şevlen Ferah, 94 yılında Volvox grubunun dağılmasıyla bireysel çalışmalarına yoğunluk vermiştir.

Onur Tunç ve Sezen Aksu ile karşılaşmasıyla müzik yaşamında yeni bir sayfa açılan Ferah, 96 yılında Kadın adlı ilk solo albümünü Sezen Aksu ve Onur Tunç'un da destekleriyle Rocks Müzik'ten çıkardı. Bu albümünde İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük ve Demir Demirkan'la çalıştı. İlk klibini Vazgeçtin Dünya'dan adlı parçasına çekti. Gerek kaset ve CD satışları, gerekse video klibiyle uzun süre listelerde bir numara olarak boy göstermiş ve daha sonra Yağmurlar, Bu Aşk Fazla Sana ve Fırtına adlı şarkılarına da klip çekti.

Sanatçının ablası Aycan Ferah 1998 yılında hayatını kaybetti. Ferah, üzüntülü bir dönemin ardından 2,5 yıllık bir aradan sonra 30 Haziran 1999'da Artık Kısa Cümleler Kuruyorum adlı ikinci albümünü çıkardı ve 10 Temmuz 1999 Perşembe günü ikinci albümünün ilk klibi bugün müzik kanallarında boy göstermeye başladı. İlk albümünde olduğu gibi ikinci albümünde de İskender Paydaş ve Pentagram ekibiyle çalışan şarkıcı, albümün ikinci video klibini Artık Kısa Cümleler Kuruyorum şarkısı için yaptı. İkinci albümün ardından yine araya uzun bir stüdyo dönemi girdi. 99 yılında meydana gelen 17 Ağustos depreminde babası Ali Ferah yaşama veda etti.

Sanatçı 24 Nisan 2003'te Kelimeler Yetse adlı albümünü dinleyicilere sundu. 28 Nisan 2003'te bu albümün ilk videosu Ben Şarkımı Söylerken müzik kanallarında yayınlanmaya başladı. Bu albümden çekilen diğer video klipler ise sırasıyla Mayın Tarlası ve Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler oldu. Ferah, Türkiye'nin birçok şehrinde konserler vermeye devam etti.

21 Haziran 2005'te Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde 5. albümü Can Kırıklarını yayımlayan Şebnem Ferah, ilk klibini de albümle aynı ismi taşıyan şarkısı Can Kırıklarına çekti. Önceki albümlerine oranla sert sounduyla dikkat çeken albümün 29 Temmuz 2005 günü Park Orman'da gerçekleşen gala konseriyle yeniden dinleyicileriyle buluştu. Bu albümdeki Çakıl Taşları şarkısı ikinci video klip olarak seçildi.

Sanatçının 16 Aralık 2009 tarihinde Benim Adım Orman albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Albüm satışa çıktığı ilk hafta listelere bir numaradan giriş yaptı. İlk video klip Yalnız adlı şarkısına çekildi. İkinci video klip ise Eski isimli şarkısına çekildi. Albüm ve sanatçı beklenen sound'dan yumuşak, derin, alabildiğine karamsar temalarla dolu olduğu yönünde eleştiriler aldı.

Ferah'ın 9 Mayıs 2013 tarihinde piyasaya çıkan 7. stüdyo albümü Ot, çıktığı ilk hafta en çok satanlar listesine 1 numara olarak girmiş ve uzun süre listelerde kalmıştır. Albümün adı olan Ot, öz Türkçe'de kelime anlamıyla ateş demektir. Albümün çıkış parçası Birileri Var adlı şarkı oldu. Albümde 9 şarkının söz ve müziği Şebnem Ferah'a aitken, Çok Yorgunum adlı şarkının sözleri Nazım Hikmet'e, müziği ise Cem Karaca'ya aittir.

Sanatçının son albümü ise 12 Nisan 2018'de yayımlanmış olan Parmak İzi'dir. Albüme çekilen ilk video klibi Küllerinden adlı parçaya çekilmiştir. Sanatçının en son yer aldığı proje ise Muratan Munga'nın proje albümünde seslendirdiği Aşktan Nasıl Gidilir adlı parçasıdır. Albümlerinin dışında da Şemlen Ferah'ı pek çok farklı çalışmada görmek mümkün. Kimi şarkılara geri vokalleriyle, kimileriyle düet yaparak onlara eşlik etmiştir. Bunun yanı sıra birçok sanatçıyla beraber yardım konserleri vererek pek çok faaliyetlerde bulunmaya sanatçımız devam etmekte. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Şemlen Ferah'la birlikteydik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Basın İlan Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında aktif iş gücü hizmetleri işbirliği protokolü imzalandı. İletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması ve aktif iş gücü hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen projeyle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün inşallah yeni bir protokolle bu işbirliğine yeni bir pencere açacak, alanında uzman gazetecilerin, medya mensuplarının ve iletişimcilerin yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu protokol, sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliğindedir, dedi. Erdemlerimizle Varız projesi kapsamında Gençlik Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: 71. Erva'yı açmanın mutluluğunu hep beraber yaşadık. Dile kolay. 3 yılda 71 Erva. 17 bini geçmiş sporcu sayısı. Hepsi aktif lisanslı. Artık meyveler de gelmeye başladı. Şampiyonluklar geliyor. 2 hafta önce dünya şampiyonluğu, yine ondan önce bilek güreşinde dünya ikinciliği, sürekli şampiyonluklar geliyor ve bunlar bizi mutlu ediyor. Her mahallede olacağız diye çık.

0: Yaptığımız yolda 71.sini Demokrasi Mahallesi, İldem Demokrasi Mahallesi'nde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 5 branşta olacaklar. Voleybol, basketbol, güreş, boks. Dolayısıyla Erva Spor Okulları'yla meydan okuyoruz. Sözümün arkasındayım.
1: Kayseri Valiliği himayelerinde suça sürüklenme riski taşıyan çocukları topluma kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesiyle ilgili bilgiler veren Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Özellikle şehrimizde, ki şu an Kocaeli olarak başladık ama şehrin genelinde de projeye çocuklarımız dahil oluyor. Şu an 3 tane mahkeme kararıyla bu mahkeme kararlarında Erva projesi ve Sensiz Olmaz projesinde çocukların almış oldukları cezaların buralarda rabit edilmesiyle alakalı kararlar alındı. Zor bir proje. Çünkü gerçekten biz biliyorsunuz aile yılı içerisindeyiz. Ailelerimizin korunması, topluma çocuklarımızın geri kazanılması ve rabit edilmesiyle alakalı yapılan güçlü bir çalışma. Çok paydaşlı bir çalışma.
1: Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, tecil taksitlendirme konusuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi.
3: Şimdi şöyle, aslında bu çok fazla konuşuldu. Şimdi bu bir yapılandırma değil.
4: Evet.
3: Yani bir vergi yapılandırması değil.
4: Değil.
3: Yani aslında 6183 sayılı kanun, yani ammel alacaklarının tahsili hakkında kanuna ilişkin aslında düzenlemenin bir anlamda genişletilmesi, bir anlamda esnemesini içeren bir kanun değişikliği. Ama 20 Sıranoğlu tebliğ ile de, yani tahsilat genel tebliğ ile de, yani 31.08.2026 tarihine kadar olan başvurulara da bir özel bir düzenleme geldi.
1: Beyaz Ay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 21. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Engelliler Kanunu'nun kabulünün 21. yılında elde edilen kazanımları koruyarak geliştirilmesini önemsiyoruz, dedi. TFF Kadınlar 3. Ligi'nde 21. grubun lideri Kayseri Gençler Birliği playoff çeyrek finalinde Ankara ekibiyle Genç Yiğitler Spor Kulübü ile karşılaşacak. 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye cuma gece yarısından geçerli olacak şekilde 93 kuruş indirim bekleniyor. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
8: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
9: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
8: Ergül, her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
9: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
8: Ergül.
5: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya içerik üreticileri için yeni kurallar devreye giriyor. Buna göre üreticiler artık yapay zeka tarafından oluşturulan karakterlere etiket koymak ve gizli reklamları kaldırmak zorunda olacak. Türkiye tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, yaklaşık 3000 personel, gelişmiş savunma kabiliyetleri ve kritik komuta görevleriyle NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu tarihi zirvenin Türkiye'de yapılmasının ülkenin stratejik önemini ve NATO içindeki ağırlığını bir kez daha kanıtladığını belirterek, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun erimli liderliğinin bir sonucu olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde milli hafızanın diri tutulması ve demokrasi zaferinin doğru aktarılması konusunda medya ve akademiye büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik düzenlemeleri içeren Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 8 maddesi yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu, uzun süredir üzerinde çalıştığı kapsamlı raporu tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim etti. İçişleri Bakanı Çiftçi, 2026 yılının organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettiklerini duyurdu. Bakan Çiftçi, hiçbir suç odağının kendisini hukukun üstünde göremeyeceğini belirtti. Batman'da 19 yıllık sır çözüldü. Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan bir erkek cesedine ait faili meçhul dosya, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla aydınlatıldı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
10: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün futbol severleri büyük bir karşılaşma bekliyor. İspanya ile Avustralya bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek. Meksika'daki kutlamalara gölge düştü. FIFA Başkanı, Meksika milli takımının Dünya Kupası maçının ardından Meksiko City'de düzenlenen kutlamalar sırasında 4 kişinin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle duyurarak taziye mesajı yayımladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenerek turnuvaya veda eden İran milli futbol takımı ülkesine geri döndü. Futbolcular Tahran'da taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor, kuruluşunun 60. yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı. Gecede takımın 2026-2027 sezonunda terleyeceği yeni formalar da ilk kez görücüye çıktı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı ilk antrenmanla başladı. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı Basketbol Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı tamamlandı. Milli takımımız nefes kesen maçta Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Melik Gazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, kulübün yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2026-2027 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacağını üzülerek duyurdu. Ümitler Milli Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Kadınlar artı 70 kiloda tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı muhteşem bir performansla Avrupa şampiyonu oldu. Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2. turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
11: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
12: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
13: Kayseri'de iz bırakanlar.
14: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kalaylı Koz Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Molu köyünde 1635 yılında dünyaya gelen Ahmet Paşa'nın hikayesi, Anadolu'nun sade bir köyünden Osmanlı Sarayı'nın en yüksek mertebelerine uzanan inişli çıkışlı bir yolculuktur. Babası kalaycılık yaptığı için Kalaylı Ahmet diye anılan Ahmet, daha sonraları sarayda kısa bir süre koz bekçileri odasında bekletildiği için halk arasında Kalaylı Koz lakabıyla da meşhur olacaktı. Genç yaşta Kayseri'den ayrılarak İstanbul'a gitti. Sarayda görev almak onun için büyük bir fırsattı. Önce Mabeyinci Yusuf Ağa'nın yanında bulundu. Ardından Kızlar Ağalığı değişince Kahvecibaşılığa getirildi. Saray görevlilerinin ardından Sakabaşılık'la birlikte Cidde'ye hacca gitme fırsatı buldu. Orada tam 7 yıl beylerbeylik yaparak Cidde valisi olarak görev aldı. Tahsili yoktu ama devrin şartlarını iyi biliyordu. Osmanlı bürokrasisinin kapılarının çoğu para ve doğru ilişkilerle açılabiliyordu. Bu yolla Van valiliğini elde etti. Çok geçmeden vezirlik payesiyle birlikte kaptanı derya makamına yükseltildi. Ancak bu parlak dönem uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra görevden alındı ve Bozcaada'da da ikamete mecbur edildi. Ahmet Paşa için düşüş hiçbir zaman kalıcı olmadı. Valide Gülnüz Sultan'ın desteğiyle yeniden devlet kademelerinde yükseldi. Trabzon, Sivas ve Kıbrıs valilikleri, ardından da Sadaret Kaymakamlığı görevleri geldi. Azak seferinde kaybolması onun hakkındaki söylentileri artırsa da yine de affedilmeyi başardı ve Kandiye valiliğine tayin edildi. Nihayet 1704 yılında Osmanlı tahtının en yüksek makamlarından biri olan sadrazamlığa yükseldi. Fakat bu görevde de talihi yaver gitmedi. Onun ardından sadrazam olan Baltacı Mehmet Paşa'nın entrikaları yüzünden makamında sadece 3 ay kalabildi. Azledildi, Limni'ye sürüldü. Sonraki yıllarda kaderi hep aynı şekilde tekrar etti. Hanya, İnebahtı, Kandiye, Trabzon gibi görevlerle yeniden yükseldi. Ardından hakkındaki şikayetler yüzünden tekrar sürgün edildi. İnebahtı muhafızı olduğu sırada 1715 yılında 80 yaşında hayata veda etti. Ahmet Paşa çağdaşlarının gözünde kibirli, azametli ve kendini fazlasıyla öven bir kişilikti. Öyle ki 3. Ahmet'in tahta çıkışında kendi payı olduğunu iddia etmiş, hatta daha önceki padişah 2. Mustafa'yı tahttan indiren ünlü Edirne vakasını da kendisinin düzenlediğini söylemekten geri durmamıştı. Bu büyüklenmeleri dönemin şairlerinin kalemine de konu oldu. Onun kibriyle alay eden dizeler yazıldı. Hayatı boyunca sürgün ile saray, valilik ile azil arasında gidip gelen Kalaylı Koz Ahmet Paşa, Osmanlı tarihine hem talihli hem talihsiz bir devlet adamı olarak geçti. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
13: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölge güvenliğinin ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı göstermesiyle sağlanabileceğini belirtti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrat Partisi üyelerinin evlerini hedef alan 3 ayrı kundaklama saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. ABD'nin Ohio eyaletinin kırsal bölgelerindeki bir evde son 4 yıldır tek bir odada son derece kötü koşullarda tutulan 16 çocuk güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik geniş çaplı hava saldırısı gerçekleştirmesi üzerine Polonya önlem amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Kanada'da yüzüne yarasa temas eden 11 yaşındaki bir çocuk kuduz virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. İsrail'in işgal altındaki tarihi Filistin toprakları üzerinde ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı, Rus ordusunun gece yarısından beri kente yönelik hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiki İspanya'ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil dedi. Afrika'nın petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'da kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 12 tesis kapatıldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü sayesinde 10 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 211 milyar liralık tasarruf yapıldığını belirterek, çevre dostu bu avantaj karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toprak mahsulleri ofisi sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı. Yani bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği talimatla azami erken teslim oranı %40'dan %45'e, en erken teslim süresi %50 günden %80 güne çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği, ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında taahhüt ettiği düzenlemeleri bugün yürürlüğe koyarak çok sayıda ABD menşeli sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı. Avrupa Birliği, birlik dışından e-ticaret yoluyla gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 euroluk yeni gümrük vergisini bugün itibariyle yürürlüğe koydu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemelerin Temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor. Ödemeler farklı yöntemlerle yapılabiliyor. MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 29 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6160 liradan, çeyrek altın ise 10089 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı ve Sarız 30, Özvatan 31, Akkışla, Bünyan ve Tomarza 32, Develi, Felahiye, Yahyalı, İncesu ve Sarıoğlan 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle: Yozgat 31, Nevşehir ve Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimiz: bugün İstanbul 32, İzmir 35, Ankara ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1698, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777, Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1829, 25 bin kişilik bir Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Silivan'ı teslim aldı. 1839, Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1900, Friedrich Schaff'ın Almanya yakınlarında ilk zeplin uçuşunu gerçekleştirdi. 1917, Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan etti. 1932, 1. Türk Tarih Kurultayı Atatürk'ün huzurunda Ankara Halk Evi'nde toplandı. 1932, Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934, Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi. 1945, 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi. 1964, ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu kurumlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan yurttaşlık hakları yasasını imzaladı. 1966, Antalya Spor Kulübü kuruldu. 1966, Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Mururoa Adası'nda gerçekleştirdi. Denemenin kod adı Aldebaran'dı. 1972, Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1976, 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. 1978, o yıllarda bir gezegen olarak kabul eden Plüton'un Charon uydusu keşfedildi. 1985, Andrei Gromyko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı. 1986, Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu. 1990, Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı, 609'u Türk, 1426 kişi öldü. 1992, Olimpiyat oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye 5. oldu. 1993, Sivas Madımak Oteli yakıldı, otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü. 2001, göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan AbioCor ilk kez bir hastaya uygulandı. 2002, Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu. 2004, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Mirasın izleri.
1: Kültürel mirasları dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğal mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğiz. Torosların güneydoğusunda, Fırat Nehri'ne bakan yüksek dağların zirvesinde, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği büyüleyici bir anıt yükselir. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2150 metre yüksekliğindeki bu dağ, yalnızca doğal bir güzellik değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasına kazınmış eşsiz bir kültürel mirastır. M.Ö. 1. yüzyılda Komagene Krallığı hükümdarı 1. Antiyokos tarafından yaptırılan Nemrut Dağı tümülüsü, geç Helenistik dönemin en görkemli anıtlarından biri kabul edilir. Burada kralın kendi mozolesi, tanrılara adanmış dev heykeller, kabartmalar ve yazıtlar, hem bir uygarlığın ihtişamını hem de insanın ölümsüzlüğe ulaşma arzusunu anlatır. Dağın zirvesine çıkıldığında doğu ve batı teraslarında karşılayan o devasa taş figürler insanı büyüleyen bir ihtişamla sessizce gökyüzüne bakar. Tanrı Zeus'un, Apollo'nun, Herakles'in ve Tanrıça Fortuna'nın dev kireç taşı heykelleri Kral Antiyokos'un kendi heykeliyle yan yana durur. Bu yan yana geliş krallığın politik ve dini felsefesini gözler önüne serer. İnsanla Tanrı arasındaki sınırların bulanıklaştığı, hükümdarın tanrılarla eşdeğer bir konuma yükseltildiği bir inanç dünyası. Komagene Krallığı, kültürlerin kavşağında bir uygarlık olarak doğmuştu. Perslerin doğu gelenekleriyle Makedonların ve Helenlerin batı mirası burada aynı çatı altında birleşti. Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller ve kabartmalar bu sentezin taşlara kazınmış en canlı örnekleriydi. Bir yanda Pers kökenli güneş ve ateş kültü, öte yanda Helenistik dönemin tanrılar panteonu. İşte Nemrut, bu iki dünyanın görkemli bir kesişim noktasıdır. Heykellerin yanı sıra ortostatlar, yani stel kabartmaları, krallığın ideolojisini ve dini törenlerini anlatan eşsiz sahneler sunar. Kral Antiyokos, tanrılarla tokalaşırken tasvir edilmiştir, bu sahneler onun tanrısal meşruiyetini vurgulayan birer manifesto gibidir. Kullanılan taş işçiliği ve teknoloji, dönemin diğer yapılarıyla kıyaslandığında olağanüstü derecede ileridir. Her bir heykelin yüksekliği 8-10 metreyi bulur, baş kısımları ise zamanın yıpratıcı etkisiyle gövdelerinden ayrılmış, bugün zeminde devasa taş bloklar halinde sergilenmektedir. Ancak Nemrut'u diğer antik anıtlardan ayıran yalnızca heykellerin büyüklüğü değildir. Buradaki atmosfer adeta gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bir kutsal mekan duygusu yaratır. Gün doğumu ve gün batımı anlarında Nemrut'un heykelleri kızıl ve altın tonlara boyanır. Bu anlar ziyaretçiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Nemrut Dağı, insanın ölümsüzlük arayışının ve kültürler arası etkileşimin en görkemli simgelerinden biridir. UNESCO bu benzerliği görmüş ve Nemrut Mozolesi'ni 1987 yılında Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Bugün Nemrut sadece Komagene Krallığı'nın değil, tüm insanlığın ortak hazinesi olarak kabul edilmektedir. Nemrut Dağı'na çıkıldığında insan kendisini zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder. Sessizlik, taşlara sinmiş ihtişam ve gökyüzüne uzanan dev figürler. Hepsi tarihin bir gün sona erdiğini ama kültürün ve insanlığın bıraktığı izlerin sonsuza taşındığını anlatır. Nemrut sadece bir dağ değil, tanrıların, kralların ve insanlığın unutulmaz hikayesini taşıyan bir zirvedir. Kültürel mirasları dinlediniz. Haftaya bir diğer kültürel mirasımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 07 77. Beyza Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 503 73 70. Derviş Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Derya Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 51. Nart Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 47 29.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Basın İlan Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında Aktif İş Gücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü imzalandı. İletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması ve aktif iş gücü hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen projeyle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün inşallah yeni bir protokolle bu işbirliğine yeni bir pencere açacak, alanında uzman gazetecilerin, medya mensuplarının ve iletişimcilerin yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu protokol, sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliğindedir, dedi. Erdemlerimizle Varız projesi kapsamında Gençlik Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: 71. Erva'yı açmanın mutluluğunu hep beraber yaşadık. Dile kolay. 3 yılda 71 Erva. 17.000'i geçmiş sporcu sayısı. Hepsi aktif lisanslı. Artık meyveler de gelmeye başladı. Şampiyonluklar geliyor. 2 hafta önce dünya şampiyonluğu, yine ondan önce bilek güreşinde dünya ikinciliği, sürekli şampiyonluklar geliyor ve bunlar bizi mutlu ediyor. Her mahallede olacağız diye çıktığımız yolda 71.sini Demokrasi Mahallesi, İldem Demokrasi Mahallesi'nde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 5 branşta olacaklar. Voleybol, basketbol, güreş, boks. Dolayısıyla Erva Spor Okulları'yla meydan okuyoruz. Sözümün arkasındayım.
2: Kayseri Valiliği himayelerinde suça sürüklenme riski taşıyan çocukları topluma kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesiyle ilgili bilgiler veren Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Özellikle şehrimizde, ki şu an Kocaeli olarak başladık ama şehrin genelinde de projeye çocuklarımız dahil oluyor. Şu an 3 tane mahkeme kararıyla bu mahkeme kararlarında Erva projesi ve Sensiz Olmaz projesinde çocukların almış oldukları cezaların buralarda rabit edilmesiyle alakalı kararlar alındı. Zor bir proje. Çünkü gerçekten biz biliyorsunuz aile yılı içerisindeyiz. Ailelerimizin korunması, topluma çocuklarımızın geri kazanılması ve rabit edilmesiyle alakalı yapılan güçlü bir çalışma. Çok paydaşlı bir çalışma.
2: Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, tecil taksitlendirme konusuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi.
5: Şimdi şöyle, aslında bu çok fazla konuşuldu. Şimdi bu bir yapılandırma değil.
6: Evet.
5: Yani bir vergi yapılandırması değil.
6: Değil.
5: Yani aslında 6183 sayılı kanun, yani ammel alacaklarının tahsili hakkında kanuna ilişkin aslında düzenlemenin bir anlamda genişletilmesi, bir anlamda esnemesini içeren bir kanun değişikliği. Ama 20 sıranoğlu tebliğ ile de, yani tahsilat genel tebliğ ile de, yani 31.08 2026 tarihine kadar olan başvurulara da bir özel bir düzenleme geldi.
2: Beyazay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 21. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Engelliler Kanunu'nun kabulünün 21. yılında elde edilen kazanımları koruyarak geliştirilmesini önemsiyoruz, dedi. TFF Kadınlar 3. Ligi'nde 21. grubun lideri Kayseri Gençler Birliği playoff çeyrek finalinde Ankara ekibiyle Genç Yiğitler Spor Kulübü ile karşılaşacak. 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. akaryakıt kurulu ürünlerinden LPG'ye cuma gece yarısından geçerli olacak şekilde 93 kuruş indirim bekleniyor. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Yeni nesil. Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazası Kums Mall AVM.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.

Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın. Oh.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıl.

0: villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya içerik üreticileri için yeni kurallar devreye giriyor. Buna göre üreticiler artık yapay zeka tarafından oluşturulan karakterlere etiket koymak ve gizli reklamları kaldırmak zorunda olacak. Türkiye tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, yaklaşık 3000 personel, gelişmiş savunma kabiliyetleri ve kritik komuta görevleriyle NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu tarihi zirvenin Türkiye'de yapılmasının ülkenin stratejik önemini ve NATO içindeki ağırlığını bir kez daha kanıtladığını belirterek, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun erimli liderliğinin bir sonucu olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde milli hafızanın diri tutulması ve demokrasi zaferinin doğru aktarılması konusunda medya ve akademiye büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik düzenlemeleri içeren Uzman Erbaş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 8 maddesi yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu, uzun süredir üzerinde çalıştığı kapsamlı raporu tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim etti. İçişleri Bakanı Çiftçi, 2026 yılının organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettiklerini duyurdu. Bakan Çiftçi, hiçbir suç odağının kendisini hukukun üstünde göremeyeceğini belirtti. Batman'da 19 yıllık sır çözüldü. Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan bir erkek cesedine ait faili meçhul dosya, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla aydınlatıldı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün futbol severleri büyük bir karşılaşma bekliyor. İspanya ile Avustralya bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek. Meksika'daki kutlamalara gölge düştü. FIFA Başkanı, Meksika milli takımının Dünya Kupası maçının ardından Mexico City'de düzenlenen kutlamalar sırasında 4 kişinin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle duyurarak taziye mesajı yayımladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenerek turnuvaya veda eden İran milli futbol takımı ülkesine geri döndü. Futbolcular Tahran'da taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, kuruluşunun 60. yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı. Gecede takımın 2026-2027 sezonunda terleyeceği yeni formalar da ilk kez görücüye çıktı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı ilk antrenmanla başladı. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı Basketbol Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı tamamlandı. Milli takımımız nefes kesen maçta Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Melik Gazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, kulübün yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2026-2027 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacağını üzülerek duyurdu. Ümitler Milli Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Kadınlar artı 70 kiloda tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı muhteşem bir performansla

0: Avrupa şampiyonu oldu. Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, ikinci turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2004 yılına gideceğiz.

25 Ocak 2004. Geleneksel dil ve lehçelerde ulusal radyo ve televizyonlardan yayına imkan veren yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Ocak 2004. Kapatılan Refah Partisi'ne yönelik kayıp trilyon davasında mahkum olan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Saadet Partisi üyeliği ve genel başkanlığı görevinden ayrıldı. 5 Şubat 2004. Dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, 2004 yılında dünyanın en iyi bilardocusu seçildi. 8 Şubat 2004. Anadolu rock müziğinin öncülerinden sanatçı Cem Karaca, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.

14 Şubat 2004. Hamburg doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın son filmi Duvara Karşı, Berlin Film Festivali'nde en iyi film seçilerek Altın Ayı ödülünü aldı. 7 Mart 2004. Almanya'nın Wörsen kentindeki Dünya Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Belçika'yı yenerek ikinci kez üst üste şampiyonluğu elde etti. 9 Mart 2004. İstanbul Kartal'da kabul edilmiş Masonlar Derneği Yakacık Locası'nda iki patlama oldu. Biri canlı bomba olmak üzere 6 kişi yaralandı.

16 Mart 2004. Kartal'daki hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yapılan bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. 20 Mart 2004. Milli atlet Yelizay, İngiltere'deki yürüyüş Grand Prix yarışmasında 20 kilometrede 1.43.15.00 ile birinci oldu. 23 Mart 2004. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Şehitler Coğrafyası Projesi kapsamında yapılan araştırmalar sonucu, Gelibolu Yarımadası'nda 2000 askerin gömüldüğü gerçek şehitlik bulundu. 25 Mart 2004, Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 9 kişi hayatını kaybetti.

28 Mart 2004. Yerel seçimler yapıldı. Seçimleri, yerel seçimlere ilk kez katılan AK Parti kazandı. Parlamentoda temsil edilen AK Parti %41, CHP ise %18 oy aldı. 10 Nisan 2004. Sabancı Holding Başkanı Sakıp Sabancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 9 Mayıs 2004. Marmaray Projesi Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşaatının temeli Başbakan Erdoğan tarafından atıldı. 21 Mayıs 2004. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı. 21 Mayıs 2004. Malki cinayeti davasında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iş adamı Erol Evcil müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 23 Mayıs 2004. Hitit Devleti'nin önemli kentlerinden biri olan Çorum'un Orta Höyük ilçesindeki Şapinuva Ören yerinde yapılan kazılarda Hititlerin belediye hizmeti verdiğine dair yazıtlar bulundu.

11 Haziran 2004. Dalgıç Yasemin Dalkılıç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki denemede 1.57'de 46.05 metreye dalarak desteksiz sabit ağırlıklı dalış dalında dünya rekoru kırdı. 30 Haziran 2004. Türk sinemasının iyi kalpli kötü adamı Hüseyin Baradan hayatını kaybetti. 14 Temmuz 2004. Organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı, Avusturya'nın Graz kentinde eski MİT mensubu Faik Meral adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı. 26 Temmuz 2004. Karikatürist Oğuz Aral hayatını kaybetti. 31 Temmuz 2004. Halterci Şule Şahbaz, oyunlar tarihinde dopingli çıkan ilk Türk sporcu oldu. 3 Ağustos 2004. Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezler İstanbul'da

6 Ağustos 2004. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yönelik silahlı ve bombalı saldırıya ilişkin açılan davanın görülmesine başlandı. Tutuklu olarak yargılanan 13 sanıktan 3'ü tahliye edildi. 4 Ekim 2004, Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Peker ve iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

9 Ekim 2004, Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan THK paraşütçüsü Hakan Zengin, Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. 10 Ekim 2004, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uğur Yücel'in Yazı Tura adlı filmi en iyi film ödülüyle birlikte toplam 11 ödül kazandı. 12 Ekim 2004, Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon kapsamında gıyabi tutuklu olarak aranırken teslim olan Hakan Öztürk, Ali Şahin Gürman ve Ali Bin Kalkan haklarındaki karar vicahiye çevrilerek cezaevine gönderildi.

14 Ekim 2004. Alaaddin Çakıcı, tutuklu bulunduğu Avusturya'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklandı ve Tekirdağ'da F tipi cezaevine konuldu. 15 Ekim 2004. Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi Gencay Çakıcı, Avusturya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. 16 Ekim 2004. MKE'ye bağlı Çankırı Silah Fabrikası'nda Türkiye'nin ilk bomba atar silahı üretilmeye başlandı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü sayesinde 10 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 211 milyar liralık tasarruf yapıldığını belirterek, çevre dostu bu avantaj karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toprak mahsulleri ofisi sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı. Yani bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği talimatla azami erken teslim oranı %40'dan %45'e, en erken teslim süresi %50 günden %80 güne çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği, ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında taahhüt ettiği düzenlemeleri bugün yürürlüğe koyarak çok sayıda ABD menşeli sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı. Avrupa Birliği, birlik dışından e-ticaret yoluyla gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 euroluk yeni gümrük vergisini bugün itibariyle yürürlüğe koydu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemelerin Temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor. Ödemeler farklı yöntemlerle yapılabiliyor. MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 29 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6160 liradan, çeyrek altın ise 10089 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı ve Sarız 30, Özvatan 31, Akkışla, Bünyan ve Tomarza 32, Develi, Felahiye, Yahyalı, İncesu ve Sarıolan 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat 31, Nevşehir ve Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 32, İzmir 35, Ankara ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Nöbetçi Eczaneler.
3: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 07 77. Beyza Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 503 73 70. Derviş Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Derya Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 51. Nart Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 47 29.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Basın İlan Kurumu'yla Türkiye İş Kurumu arasında Aktif İş Gücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü imzalandı. İletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması ve aktif iş gücü hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen projeyle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bugün inşallah yeni bir protokolle bu işbirliğine yeni bir pencere açacak, alanında uzman gazetecilerin, medya mensuplarının ve iletişimcilerin yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu protokol, sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliğindedir, dedi. Erdemlerimizle Varız projesi kapsamında Gençlik Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: 71. Erva'yı açmanın mutluluğunu hep beraber yaşadık. Dile kolay. 3 yılda 71 Erva. 17.000'i geçmiş sporcu sayısı. Hepsi aktif lisanslı. Artık meyveler de gelmeye başladı. Şampiyonluklar geliyor. 2 hafta önce dünya şampiyonluğu, yine ondan önce bilek güreşinde dünya ikinciliği, sürekli şampiyonluklar geliyor ve bunlar bizi mutlu ediyor. Her mahallede olacağız diye çıktığımız yolda 71.sini Demokrasi Mahallesi, İldem Demokrasi Mahallesi'nde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 5 branşta olacaklar. Voleybol, basketbol, güreş, boks. Dolayısıyla Erva Spor Okulları'yla meydan okuyoruz. Sözümün arkasındayım.
2: Kayseri Valiliği himayelerinde suça sürüklenme riski taşıyan çocukları topluma kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesiyle ilgili bilgiler veren Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Özellikle şehrimizde, ki şu an Kocaeli olarak başladık ama şehrin genelinde de projeye çocuklarımız dahil oluyor. Şu an 3 tane mahkeme kararıyla bu mahkeme kararlarında Erva projesi ve Sensiz Olmaz projesinde çocukların almış oldukları cezaların buralarda rabit edilmesiyle alakalı kararlar alındı. Zor bir proje. Çünkü gerçekten biz biliyorsunuz aile yılı içerisindeyiz. Ailelerimizin korunması, topluma çocuklarımızın geri kazanılması ve rabit edilmesiyle alakalı yapılan güçlü bir çalışma. Çok paydaşlı bir çalışma.
2: Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, tecil taksitlendirme konusuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi.
6: Şimdi şöyle, aslında bu çok fazla konuşuldu. Şimdi bu bir yapılandırma değil.
7: Evet.
6: Yani bir vergi yapılandırması değil.
7: Değil.
6: Yani aslında 6183 sayılı kanun, yani amme alacaklarının tahsili hakkında kanuna ilişkin aslında düzenlemenin bir anlamda genişletilmesi, bir anlamda esnemesini içeren bir kanun değişikliği. Ama 20 Sıranoğlu tebliğ ile de, yani tahsilat genel tebliğ ile de, yani 31.08 2026 tarihine kadar olan başvurulara da bir özel bir düzenleme geldi.
2: Beyaz Ay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 21. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Engelliler Kanunu'nun kabulünün 21. yılında elde edilen kazanımları koruyarak geliştirilmesini önemsiyoruz, dedi. TFF Kadınlar 3. Ligi'nde 21. grubun lideri Kayseri Gençler Birliği playoff çeyrek finalinde Ankara ekibiyle Genç Yiğitler Spor Kulübü ile karşılaşacak. 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye cuma gece yarısından geçerli olacak şekilde 93 kuruş indirim bekleniyor. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
8: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
11: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
10: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
9: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
7: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.
9: Ergün her nesil.
12: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
13: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
14: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Ergül her nesil. Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya içerik üreticileri için yeni kurallar devreye giriyor. Buna göre üreticiler artık yapay zeka tarafından oluşturulan karakterlere etiket koymak ve gizli reklamları kaldırmak zorunda olacak. Türkiye tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, yaklaşık 3000 personel

0: Kuvvetleri personeline yönelik düzenlemeleri içeren Uzmaner Baş Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk 8 maddesi yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu, uzun süredir üzerinde çalıştığı kapsamlı raporu tamamlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim etti. İçişleri Bakanı Çiftçi, 2026 yılını organize suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele yılı ilan ettiklerini duyurdu. Bakan Çiftçi, hiçbir suç odağının kendisini hukukun üstünde göremeyeceğini belirtti. Batman'da 19 yıllık sır çözüldü. Kozluk ilçesinde 2007 yılında bulunan bir erkek cesedine ait faili meçhul dosya, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla aydınlatıldı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün futbol severleri büyük bir karşılaşma bekliyor. İspanya ile Avustralya bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek. Meksika'daki kutlamalara gölge düştü. FIFA Başkanı, Meksika milli takımının Dünya Kupası maçının ardından Meksiko City'de düzenlenen kutlamalar sırasında 4 kişinin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle duyurarak taziye mesajı yayımladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenerek turnuvaya veda eden İran milli futbol takımı ülkesine geri döndü. Futbolcular Tahran'da taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, kuruluşunun 60. yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı. Gecede takımın 2026-2027 sezonunda terleyeceği yeni formalar da ilk kez görücüye çıktı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı ilk antrenmanla başladı. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı basketbol dünya kupasında son 16 turu heyecanı tamamlandı. Milli takımımız nefes kesen maçta Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Melik Gazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, kulübün yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2026-2027 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacağını üzülerek duyurdu. Ümitler Milli Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar artı 70 kiloda tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı muhteşem bir performansla Avrupa şampiyonu oldu. Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2. turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var. Yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
5: Kültür Panorama.
6: Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. İki kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitap

0: hafta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli Kulak'ta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur: Benim davam adam olmak davası, adam olmayanın yüzüne tükürün. Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Süs yoktur, dolambaç yoktur, söz nettir. Kan yazısı ve Suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, İnanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı. Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım. 5. mevsim, Yasaklı Rüyalar, Gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı.
1: Kültür Panorama. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölge güvenliğinin ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı göstermesiyle sağlanabileceğini belirtti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrat Partisi üyelerinin evlerini hedef alan 3 ayrı kundaklama saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. ABD'nin Ohio eyaletinin kırsal bölgelerindeki bir evde son 4 yıldır tek bir odada son derece kötü koşullarda tutulan 16 çocuk güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik geniş çaplı hava saldırısı gerçekleştirmesi üzerine Polonya önlem amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Kanada'da yüzüne yarasa temas eden 11 yaşındaki bir çocuk kuduz virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. İsrail'in işgal altındaki tarihi Filistin toprakları üzerinde ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı, Rus ordusunun gece yarısından beri kente yönelik hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiki İspanya'ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil dedi. Afrika'nın petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'da kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 12 tesis kapatıldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü sayesinde 10 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 211 milyar liralık tasarruf yapıldığını belirterek, çevre dostu bu avantaj karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı. Yani bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği talimatla azami erken teslim oranı %40'dan %45'e, en erken teslim süresi %50 günden %80 güne çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği, ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında taahhüt ettiği düzenlemeleri bugün yürürlüğe koyarak çok sayıda ABD menşeli sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı. Avrupa Birliği, birlik dışından e-ticaret yoluyla gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 euroluk yeni gümrük vergisini bugün itibariyle yürürlüğe koydu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemelerin Temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor. Ödemeler farklı yöntemlerle yapılabiliyor. MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 29 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6160 liradan, çeyrek altın ise 10089 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı ve Sarız 30, Özvatan 31, Akkışla, Bünyan ve Tomarza 32, Develi, Felahiye, Yahyalı, İncesu ve Sarıolan 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle: Yozgat 31, Nevşehir ve Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimiz: bugün İstanbul 32, İzmir 35, Ankara ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1698, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777, Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1829, 25 bin kişilik bir Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Silivan'ı teslim aldı. 1839, Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1900, Friedrich Schaff'ın Almanya yakınlarında ilk zeplin uçuşunu gerçekleştirdi. 1917, Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan etti. 1932, 1. Türk Tarih Kurultayı Atatürk'ün huzurunda Ankara Halk Evi'nde toplandı. 1932, Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934, Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi. 1945, 15 Yunan mülteciyi öldüren 2 kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi. 1964, ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu kurumlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan Yurttaşlık Hakları Yasası'nı imzaladı. 1966, Antalya Spor Kulübü kuruldu. 1966, Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Mururoa Adası'nda gerçekleştirdi. Denemenin kod adı Aldebaran'dı. 1972, Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1976, 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. 1978, o yıllarda bir gezegen olarak kabul eden Plüton'un Charon uydusu keşfedildi. 1985, Andrei Gromyko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı. 1986, Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu. 1990, Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı, 609'u Türk, 1426 kişi öldü. 1992, Olimpiyat oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye 5. oldu. 1993, Sivas Madımak Oteli yakıldı, otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü. 2001, göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan Abiocor ilk kez bir hastaya uygulandı. 2002, Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu. 2004, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radarın rotası.
2: Radarın rotasından herkese merhaba. Kayseri'ye geldim fakat nereye gezeceğim diyenler için bugünkü rotamız Anadolu'nun kuş cenneti Sultansazlı. Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Sultansazlı Kuş Cenneti. Kayseri'nin 70 kilometre güneyinde Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeler arasında yer alan bu eşsiz sulak alan, mevsimlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 ila 13 bin hektarlık bir alan kaplıyor. Bölgenin kuzeyinde ise heybetiyle Erciyes Dağı yükseliyor. Dağın eteklerinde büyük bir tatlı su bataklığı yer alıyor. Sazlıklarla kaplı bu alanın bazı yerlerinde kamış, kafa otu, kandıra ve açık havalarda ise nilüfer ve süsen çiçekleri görülebiliyor. Ayrıca sahanın merkezine doğru rüzgarlarla yer değiştiren yüzlerce küçük saz adacığı bulunuyor. Bu adacıklar su seviyesine göre alçalıp yükseliyor. Sultan Sazlığı'nın bir diğer özelliği ise tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındırması. Alanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yay gölü tuzlu suya sahip, ayrıca kuzeybatı köşesinde yer alan çöl gölü ise oldukça sığ ve yaz aylarında tamamen kuruyabiliyor. Bu gölde bitki örtüsü neredeyse hiç yok. Bu eşsiz doğa parçası Afrika ile Avrupa arasındaki kuş göç yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Bu nedenle her yıl yüz binlerce göçmen kuş burada mola veriyor. Eğer doğa fotoğrafçılığına ilginiz varsa bu eşsiz doğa harikasını ziyaret edip fotoğraflayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre burada yaklaşık 300 farklı kuş türü yaşıyor. Bunların 80'den fazlası bölgede kuluçkaya yatıyor. En sık görülen türler arasında akpelikan, küçük karabatak, flamingo, turna, dik kuyruk, kılıç gaga ve kara samur bulunuyor. Sultan Sazlı, sahip olduğu bu doğal zenginlikler nedeniyle 1971 yılında su kuşları koruma ve üretme sahası, 1993'te ise 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. 1998'de ise tabiatı koruma alanı olarak tescillendi. Alanda ayrıca yürüyüş parkurları, kuş gözlem kuleleri ve doğayla baş başa kalabileceğiniz küçük kulübeler de bulunuyor. Doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için Sultan Sazlı adeta kaçırılmayacak bir fırsat. Rota Radar'da bugünkü rotamız Sultan Sazlı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Dijital manşet.
3: Dijital manşetle beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital manşet. Nöbetçi Eczaneler.
4: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 07 77. Beyza Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 503 73 70. Derviş Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Derya Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 51. Nart Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 47 29.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Basın İlan Kurumu ile Türkiye İş Kurumu arasında aktif iş gücü hizmetleri işbirliği protokolü imzalandı. İletişim ve medya sektöründe istihdamın geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması ve aktif iş gücü hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen projeyle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün inşallah yeni bir protokolle bu işbirliğine yeni bir pencere açacak, alanında uzman gazetecilerin, medya mensuplarının ve iletişimcilerin yetişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu protokol, sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliğindedir, dedi. Erdemlerimizle Varız projesi kapsamında Gençlik Erva Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış programında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: 71. Erva'yı açmanın mutluluğunu hep beraber yaşadık. Dile kolay. 3 yılda 71 Erva. 17.000'i geçmiş sporcu sayısı. Hepsi aktif lisanslı. Artık meyveler de gelmeye başladı. Şampiyonluklar geliyor. 2 hafta önce dünya şampiyonluğu, yine ondan önce bilek güreşinde dünya ikinciliği, sürekli şampiyonluklar geliyor ve bunlar bizi mutlu ediyor. Her mahallede olacağız diye çıktığımız yolda 71.sini Demokrasi Mahallesi, İldem Demokrasi Mahallesi'nde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 5 branşta olacaklar. Voleybol, basketbol, güreş, boks. Dolayısıyla Erva Spor Okulları'yla meydan okuyoruz. Sözümün arkasındayım.
1: Kayseri Valiliği himayelerinde suça sürüklenme riski taşıyan çocukları topluma kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Sensiz Olmaz projesiyle ilgili bilgiler veren Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Özellikle şehrimizde, ki şu an Kocaeli olarak başladık ama şehrin genelinde de projeye çocuklarımız dahil oluyor. Şu an 3 tane mahkeme kararıyla bu mahkeme kararlarında Erva projesi ve Sensiz Olmaz projesinde çocukların almış oldukları cezaların buralarda rabit edilmesiyle alakalı kararlar alındı. Zor bir proje. Çünkü gerçekten biz biliyorsunuz aile yılı içerisindeyiz. Ailelerimizin korunması, topluma çocuklarımızın geri kazanılması ve rabit edilmesiyle alakalı yapılan güçlü bir çalışma. Çok paydaşlı bir çalışma.
1: Yeminli Mali Müşavir İsmail Bağcı, tecil taksitlendirme konusuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi.
4: Şimdi şöyle, aslında bu çok fazla konuşuldu. Şimdi bu bir yapılandırma değil.
5: Evet.
4: Yani bir vergi yapılandırması değil.
5: Değil.
4: Yani aslında 6183 sayılı kanun, yani amme alacaklarının tahsili hakkında kanuna ilişkin aslında düzenlemenin bir anlamda genişletilmesi, bir anlamda esnemesini içeren bir kanun değişikliği. Ama 20 Sıranoğlu tebliğ ile de, yani tahsilat genel tebliğ ile de, yani 31.08 2026 tarihine kadar olan başvurulara da bir özel bir düzenleme geldi.
1: Beyaz Ay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 21. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Engelliler Kanunu'nun kabulünün 21. yılında elde edilen kazanımları koruyarak geliştirilmesini önemsiyoruz, dedi. TFF Kadınlar 3. Ligi'nde 21. grubun lideri Kayseri Gençler Birliği playoff çeyrek finalinde Ankara ekibiyle Genç Yiğitler Spor Kulübü ile karşılaşacak. 2026-2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye cuma gece yarısından geçerli olacak şekilde 93 kuruş indirim bekleniyor. Yerel Haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
1: Ergül her nesine.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Bir günde teslim ediyoruz.

İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme bekleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşar ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik, dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün futbol severleri büyük bir karşılaşma bekliyor. İspanya ile Avustralya bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek. Meksika'daki kutlamalara gölge düştü. FIFA Başkanı, Meksika milli takımının Dünya Kupası maçının ardından Mexico City'de düzenlenen kutlamalar sırasında 4 kişinin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle duyurarak taziye mesajı yayımladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenerek turnuvaya veda eden İran milli futbol takımı ülkesine geri döndü. Futbolcular Tahran'da taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor, kuruluşunun 60. yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı. Gecede takımın 2026-2027 sezonunda terleyeceği yeni formalar da ilk kez görücüye çıktı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı ilk antrenmanla başladı. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı Basketbol Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı tamamlandı. Milli takımımız nefes kesen maçta Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Melik Gazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet

0: Bozbey, kulübün yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2026-2027 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacağını üzülerek duyurdu. Ümitler Milli Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Kadınlar artı 70 kiloda tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı muhteşem bir performansla Avrupa şampiyonu oldu. Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2. turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Kıracı konuk edeceğiz.
2: Artık her şey için...

Öğretmen bir babanın çocuğu olarak ilk öğrenimine doğduğu şehir olan Kahramanmaraş'ta başlar. 1982'de ilkokul 4. sınıftayken babasının tayini nedeniyle ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. Sanatçı ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul Hasköy'de tamamlar. Bu aralarda müziğe olan ilgisi artar ve babası ona bir doğum gününde

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümüne girer. 92 yılına gelindiğinde ise Ortaköy'de bir barda sahne hayatına başlar. Kıraç, kendi müziğini daha geniş kitlelere duyurma, paylaşma arzusu sonucu 94 yılında ilk demo kasetini hazırlar. Bir arkadaşının aracılığıyla TMC Film'le anlaşır. 98 yılı Mayıs ayında ilk albümü Deli Düş piyasaya sürülür. Dağların Kadını, Talihim Yok Bahtım Kara ve Ben Yolumu Bulurum şarkılarına klip de çeker.

2000 yılı Ocak ayında ikinci albümü Bir Garip Aşk Bestesi çıkar. İlk klip şarkısı Gidiyorum'un başarısının ardından Kıraç'ın dinleyici kitlesi bir hayli artar. Bir Garip Aşk Bestesi ve Karahisar Kalesi adlı şarkıları da müzik klibi çekilir.

Bir Garip Aşk bestesinden bir sene sonra, 2001 yılı Şubat ayında Funda Arar'la yaptığı düet albüm Sevgiliye Sevgilerle günü anısı olarak dinleyicilerle buluşur. Bu albümde Sevgiliye ve Çeşmi Naz parçalarına da klip çeker.

2001 yılının sonunda müzikseverlerle buluşan Zaman albümüyle geniş kitlelere sesini duyurmaya devam eder. Bu albümde Endamın Yeter, Gönül, Kan ve Gül, Yıllar Sonra ve Zaman parçaları çok beğenilir ve Kıraç bunları da klip çeker.

2002 yılında TMC filmden gelen bir diziye jenerik ve müzik yapma teklifi, Kıraca müzikal yaşamında yeni bir kapı açar. Zerda'nın jeneriği ve müzikleri geniş kitlelerin ilgisini çekmeye başarır. 2003 yılı baharında dizinin müziklerinden oluşan Zerda albümü, müzik marketlerdeki yerini alarak başarılı bir satış grafiği yakalar. Zerda'nın başarısını bir başka dizi, Bir İstanbul Masalı takip eder. Yüksek izlenme oranı bulunan Aliye, Binbir Gece ve Beyaz Gelincik adlı dizilerin müziklerinde de Kıraç'ın imzası bulunur.

0: uyanırsam bir hazan sabahında bir şarkı daha yazacağım sana.
1: ...2003 Ağustos ayındaysa yeni albümü Kayıp Şehir için stüdyo çalışmaları başlar. Albümde yer alan Senden Başka, Tek Hatıra, Razıysan Gel, Yalan ve Ayşe adlı şarkılara video klip çekilir.

Fenerbahçe'nin 100. yılı için 2007 yılında bir beste yapar. Funda Arar'la birlikte TRT 4'te Gölgeler adlı müzik programını sunmaya başlar. Aynı yıl Binbir Gece ve Annem dizilerinin de

2008 yılında yağmur zamanı, gözyaşı çetesi, sessiz fırtına adlı dizilerin müziğini yapar. Nişanlısı Ayşe Şule Bilgiç'in yazdığı Gönül Salıncağı adlı dizinin müziklerini yapıp ufak bir rolde de yer alır. Aynı yılda A Milli Futbol takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği başarıdan ötürü Haydi adlı albüm çıkartır. Daha sonra ise birçok sinema filminin müziklerine yine kıraç imza atar.

2009 yıllarının sonlarında Yolcu adlı albümü piyasaya çıkar. Ardından nişanlısı Ayşe Şule Bilgiç ile evlenir ve baba olur. 2010 yılında Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yer alan Türkiye Milli Basketbol Takımı için Show Zamanı adlı albüm çıkarır. Aşk ve Ceza, Unutulmaz, Ömre Bedel ve Karadağlar dizilerinin müziklerini

91.8 Radyo Radar'daydık. Kıraç'ı o güzel şarkılarıyla programımıza konuk ettik. Bir başka programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 07 77. Beyza Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 503 73 70. Derviş Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Derya Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 51. Nart Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 47 29.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut başkan Mehmet Büyüksimici yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimici, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül

0: markette bulunan Karçığır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçığır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik, dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün futbol severleri büyük bir karşılaşma bekliyor. İspanya ile Avustralya bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek. Meksika'daki kutlamalara gölge düştü. FIFA Başkanı, Meksika milli takımının Dünya Kupası maçının ardından Meksiko City'de düzenlenen kutlamalar sırasında 4 kişinin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle duyurarak taziye mesajı yayımladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenerek turnuvaya veda eden İran milli futbol takımı ülkesine geri döndü. Futbolcular Tahran'da taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor, kuruluşunun 60. yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı. Gecede takımın 2026-2027 sezonunda terleyeceği yeni formalar da ilk kez görücüye çıktı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı ilk antrenmanla başladı. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı basketbol dünya kupasında son 16 turu heyecanı tamamlandı. Milli takımımız nefes kesen maçta Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Melik Gazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, kulübün yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2026-2027 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacağını üzülerek duyurdu. Ümitler Milli Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar artı 70 kiloda tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı muhteşem bir performansla Avrupa şampiyonu oldu. Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2. turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
5: Bu hafta çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Suya kanmış hatun türbesi. Bu türbe hakkında halk arasında gerek isminden gerekse tarihlenmesi açısından oldukça fazla bilgi kirlilikleri mevcuttur. Peki dört dörtlük olarak tam doğru bilgileri edinmek ister misiniz?
6: Yanıkoğlu Mahallesi'nde bulunan bu yapının hiçbir kitabesinin olmaması bilgi kirliliklerinin baş sebebi olmaktadır. Türbe, baldaken tarzda bir türbedir. Yani bu tarz türbelerin üst örtüleri ayak ve sütunlarla taşınan kapalı, yanları ise açık formdadır. Türbe sanat tarihi açısından 14. yüzyıla tarihlenir. Başka bir deyişle Eratna dönemidir. Efsaneler tarihi eserleri yaşatırlar. Halk tarafından bilinirliğini sağlayarak sahiplenilmesine katkı sağlarlar. Efsanede anlatan da dinleyen de bilir ki çok hoş olsa da anlatılan gerçek dışıdır. Bir de hurafe vardır. Efsane gibi asla masum değildir. Çünkü akla ve mantığa aykırı olsa da anlatan bunu inanarak anlatır. Dinleyenin algı ve tepkisi ise bilgi birikimiyle doğrudan ilintilidir. Suya kanmış hatun türbesi hakkında anlatılan yaygın ama tamamen yanlış bilgi ise Yavuz Sultan Selim Büyük Mısır Seferi sırasında güzergah üzerindeki Kayseri'ye 16 Haziran 1514 yılında uğrayarak 4 gün kalır. Burası doğrudur. Ancak sıcaktan bunalan orduya suya kanmış hatun tarafından su verilir. Suya kanmış hatun eline aldığı bir testi ile içindeki su hiç bitmeden tüm ordunun susuzluğunu giderir. İsmini de bu olağanüstü olaydan alır şeklinde iyi niyetle anlatılsa da tam bir hurafedir. Oysa anlatılan olayın içeriği aslında bizi çok ilgilendirmese de akademik ve objektif tarihçilik açısından tamamen yanlıştır. Şöyle ki, suya kanmış hatunun dönemi 14. yüzyılın 3. çeyreği yani Eratna dönemine, dahası ölüm tarihi de 1281 yılına tarihlenmektedir. Bu bakımdan Yavuz Sultan Selim'in Kayseri'de konaklanması ile suya kanmış hatunun dönemi arasında neredeyse 230 yıl fark vardır. Burada karışıklığa sebep olan durumlardan birisi de türbeyle ilgili Osmanlı arşivlerindeki ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki belgeler en erken tarih olarak 1512 yılına tarihlenmektedir. Fakat belgelerde doğrudan bu türbeden değil, suya kanmış hatun zaviyesinden bahsedilmektedir. Ayrıca günümüzde de devam eden bir mülhak yani vakıf evlatları tarafından yönetilen Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman Vakfı elinde Hicri 917 yani 1511 yılına tarihli bir vakfiye bulunmaktadır. Daha önceki tahrirlerde vakfiyenin kaybolduğu belirtildiğine göre çok daha eskilerden gelen vakıf bu tarihte vakıf evlatları tarafından yeniden kurulmuş veya vakfiye tarihi yanlış okunmuştur. Arapçada 9 sayısı yani tis'a ile 7 sayısı yani seb'a okunurken sıkça karıştırılabilmektedir. Eğer böyle ise vakfiyenin tarihi Hicri 917 değil 717 olur ki bu da türbenin mimari olarak yapım tarihine ve suya kanmış hatunun dönemine daha akla yatkın bir tarihlenme olur. Bir başka önemli husus ise isminin yani suya kanmış adının aslında nereden geldiği ile ilgilidir. Kayseri, Moğol İlhanlılar döneminde Moğollar içindeki Uygur Türkleri tarafından kurulan Eratna Devleti idaresindeyken Türklerde bulunan Ülüş Teşkilatı'na bağlı olarak mal varlığını suyurgal etmek uygulaması vardı. Bu uygulama bizlerin bildiği vakfetmenin karşılığıdır aslında. Suyurgal ise kadim Türkçemizde bağışlamak demektir. Bu uygulamadan kaynaklı olan isimlendirme, halk arasında söyleniş kolaylığı ile suyurgatmış hatun değişerek suya kanmış hatun şekline dönüşmüştür. Baldaken tarzı yani üst örtüsü ayak ve sütunlarla taşınan, üstü kapalı, yanları ise açık olan, içinde sanduka bulunmayan bu sıra dışı türbenin hurafelerden arınmış tarihini bilmek kadar, Tomarza, Talas, Gesi, Delikli Taş, Gedris, Billur ve Tontar burnunda vakfiyelerinin olduğunu bilmek de türbeyi koruyup, kollayıp ve yaşatmak adına önemli bir husustur.
5: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında suya kanmış hatun hakkındaki en doğru bilgileri dört dörtlük olarak öğrendiniz.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, bölge güvenliğinin ABD'nin çekilmesi ve ülkelerin egemenliğine saygı göstermesiyle sağlanabileceğini belirtti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Yunanistan'ın Selanik kentinde iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrat Partisi üyelerinin evlerini hedef alan 3 ayrı kundaklama saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. ABD'nin Ohio eyaletinin kırsal bölgelerindeki bir evde son 4 yıldır tek bir odada son derece kötü koşullarda tutulan 16 çocuk güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik geniş çaplı hava saldırısı gerçekleştirmesi üzerine Polonya önlem amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Kanada'da yüzüne yarasa temas eden 11 yaşındaki bir çocuk kuduz virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. İsrail'in işgal altındaki tarihi Filistin toprakları üzerinde ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı, Rus ordusunun gece yarısından beri kente yönelik hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiki İspanya'ya yönelik sert eleştirilerde bulunarak İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil dedi. Afrika'nın petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'da kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 12 tesis kapatıldı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik 74 füze ve 496 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği duyuruldu. Avrupa Birliği Adalet Divanı, Google'ın Android mobil işletim sisteminde hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 4,1 milyar euroluk para cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddederek cezayı kesinleştirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1406'ya, can kaybı ise 438'e çıktı. Fransa'nın güneyindeki Herald kentinde çıkan ve komşu Aude vilayetine yayılan orman yangınında yaklaşık 900 hektarlık alan küle döndü. Hint yetkililer 30 yıl önce dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanışı sırasında yaşamını yitiren dağcının cesedini geri getirmeyi amaçlıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için Ukrayna yönetimi üzerindeki baskıyı arttırmayı sürdüreceğini söyledi. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden birçok ülkenin taraftarları tribünler ve meydanlarda Filistin'e destek veriyor. Rus ordusunun Ukrayna'ya başkent Kiev'e yönelik hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 86'ya çıktığı bildirildi. Filistinli kaleci Salim Al-Asgar'ın katil İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, bölge güvenliğinin ABD'nin çekilmesi ve ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabileceğini belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü sayesinde 10 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 211 milyar liralık tasarruf yapıldığını belirterek, çevre dostu bu avantaj karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toprak mahsulleri ofisi sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı. Yani bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği talimatla azami erken teslim oranı %40'dan %45'e, en erken teslim süresi %50 günden %80 güne çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği, ABD ile geçen yıl varılan ticaret anlaşması kapsamında taahhüt ettiği düzenlemeleri bugün yürürlüğe koyarak çok sayıda ABD menşeli sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini kaldırdı. Avrupa Birliği, birlik dışından e-ticaret yoluyla gelen düşük değerli ürünlere yönelik 3 euroluk yeni gümrük vergisini bugün itibariyle yürürlüğe koydu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemelerin Temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor. Ödemeler farklı yöntemlerle yapılabiliyor. MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 46 lira 70 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 29 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6160 liradan, çeyrek altın ise 10089 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı ve Sarız 30, Özvatan 31, Akkışla, Bünyan ve Tomarza 32, Develi, Felahiye, Yahyalı, İncesu ve Sarıoğlan 33, Yeşilhisar 36 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle: Yozgat 31, Nevşehir ve Sivas 32, Kırşehir ve Niğde 34 derece. Ve büyük kentlerimiz: bugün İstanbul 32, İzmir 35, Ankara ise 36 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1698, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777, Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1829, 25 bin kişilik bir Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Silivan'ı teslim aldı. 1839, Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1900, Friedrich Schaff'ın Almanya yakınlarında ilk zeplin uçuşunu gerçekleştirdi. 1917, Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan etti. 1932, 1. Türk Tarih Kurultayı Atatürk'ün huzurunda Ankara Halk Evi'nde toplandı. 1932, Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934, Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi. 1945, 15 Yunan mülteciyi öldüren iki kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi. 1964, ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu kurumlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan yurttaşlık hakları yasasını imzaladı. 1966, Antalya Spor Kulübü kuruldu. 1966, Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Mururoa Adası'nda gerçekleştirdi. Denemenin kod adı Aldebaran'dı. 1972, Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1976, 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. 1978, o yıllarda bir gezegen olarak kabul eden Plüton'un Charon uydusu keşfedildi. 1985, Andrei Gromyko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı. 1986, Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu. 1990, Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı, 609'u Türk, 1426 kişi öldü. 1992, Olimpiyat oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye 5. oldu. 1993, Sivas Madımak Oteli yakıldı, otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü. 2001, göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan Abiocor ilk kez bir hastaya uygulandı. 2002, Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu. 2004, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Sağlıklı bir yaşam istiyoruz, değil mi? Enerjik uyanmak, şişkinlikten kurtulmak, ben ne yedim de böyle oldum dememek istiyoruz. İşte tam da bu noktada sahneye iki önemli isim çıkıyor. Probiyotikler ve prebiyotikler. İsimleri benziyor ama görevleri tamamen farklı. Biri çalışan, biri onu doyuran ekip gibi düşünün. Önce probiyotiklerden başlayalım. Probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan iyi niyetli bakteriler, yani vücudumuzun görünmez kahramanları. Sessiz, sedasız çalışıyorlar, sindirimle uğraşıyorlar, bağışıklığa destek oluyorlar. Ama şunu bilmek lazım, bu bakteriler misafir. Geliyorlar, görevlerini yapıyorlar ve sonra biz kaçtık deyip gidiyorlar. Yoğurtta, kefirde, turşuda falan bulabilirsiniz. Ama her yoğurt ben probiyotiğim diye ortalıkta dolaşamaz. Canlı olması lazım. İşini yapacak hali olacak. Gelelim prebiyotiklere. Prebiyotikler bakterilerin kendisi değil, bakterilerin yemeği. Yani düşünün, probiyotik çalışkan işçi, prebiyotik de öğle yemeği. Eğer prebiyotik yoksa ne oluyor? Bakteri aç kalıyor. Aç kalan bakteri de çalışmıyor. Sonra biz suçu yoğurtta arıyoruz. Prebiyotikler lifli gıdalarda bol bol var. Soğan, sarımsak, pırasa, muz ve baklagiller. Yani mutfağın sessiz kahramanları. Bunlar sindirilmiyor. Kalın bağırsağa kadar gidiyor ve orada bakterilere ziyafet çakıyor. Bakteriler mutlu, bağırsak mutlu ve biz daha da mutlu. Araştırmalar diyor ki, günde biraz prebiyotik alanların bağırsak florası daha dengeli. Şişkinlik azalıyor, o yüzden probiyotiklerle prebiyotiği ayırmamak lazım. Biri varsa diğeri de olacak. Yani bu ikili elmanın iki yarısı gibi. Sadece probiyotik alıp prebiyotiği unutursanız, bağırsaklar şöyle diyor. Tamam geldin ama açsın. Sonuç mu? Daha iyi sindirim. Daha mutlu bir bağırsak ve daha az karnım niye böyle sorusu. Kısacası iyi bakterileri çağırıyoruz. Onları aç bırakmıyoruz. Bağırsaklar çalışıyor, biz rahatlıyoruz. Herkese bol lifli, bol bakterili, keyifli günler.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Nöbetçi Eczaneler.
6: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 0777. Beyza Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 503 73 70. Derviş Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Derya Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 51. Nart Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 47 29.
5: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Büyüksimici yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimici, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Her nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
1: Ergün her nesil.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdi.

0: içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik, dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bugün futbol severleri büyük bir karşılaşma bekliyor. İspanya ile Avustralya bu akşam saat 22'de karşı karşıya gelecek. Meksika'daki kutlamalara gölge düştü. FIFA Başkanı, Meksika milli takımının Dünya Kupası maçının ardından Meksiko City'de düzenlenen kutlamalar sırasında 4 kişinin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle duyurarak taziye mesajı yayımladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenerek turnuvaya veda eden İran milli futbol takımı ülkesine geri döndü. Futbolcular Tahran'da taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, kuruluşunun 60. yıl dönümünü coşkulu bir törenle kutladı. Gecede takımın 2026-2027 sezonunda terleyeceği yeni formalar da ilk kez görücüye çıktı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı ilk antrenmanla başladı. İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 yaş altı basketbol dünya kupasında son 16 turu heyecanı tamamlandı. Milli takımımız nefes kesen maçta Venezuela'yı 78-73 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Melik Gazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, kulübün yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2026-2027 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacağını üzülerek duyurdu. Ümitler Milli Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Kadınlar artı 70 kiloda tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı muhteşem bir performansla Avrupa şampiyonu oldu. Sezonun 3. Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da mücadele eden milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2. turda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: mekanların güzel yerlerinin sigara içmesini

0: içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Yayın tekrarı.
4: Mali gündemin nabzını tutuyor. Vergi, SGK ve mali alanındaki en güncel bilgileri sunarak işletmelerin ve bireylerin finansal sağlığını korumak için rehberlik sağlıyoruz. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri'de takipçilerimiz, herkese merhaba. Ben Mali Müşahir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Yeminli Mali Müşahir İsmail Bağcı. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum. Ben de uğraşıyoruz, İyi. Çalışıyoruz. Devam. Bizim vergiyle ilgili ilişkilerimiz devam ediyor.
1: Kesinlikle, yani süresiz devam ediyoruz.
2: Tabii. Yani hiçbir şekilde gündemde sürekli bir yoğunluk oluyor. Sürekli tebliğler oluyor. Sürekli kamu idaresi tarafından yapılan düzenlemelere biz de takip ediyoruz. O yüzden de gündeme sıcak kalmak durumundayız. Tabii.
1: Evet, bu sıcak gündemde gerçekten 6. ayın 4'ü 2026'da bir resmi gazetede yayınlanan torba yasamız var.
2: Evet.
1: Vergiyle ilgili.
2: Evet.
1: Bu yayınlanan resmi gazetede torba yasada hayatımıza neler katıyor?
2: Şimdi aslında şöyle, Haziran'ın 4'ünde yayınlanan, resmi gazetede yayınlanan 7582 sayılı bir kanunumuz var. Aslında biz torba yasa diyoruz ama hani birçok vergi kanununu ilgilendiren bir aslında kanun oldu. Şimdi bunun içinde aslında birçok şey barındırıyor. Ama hani temel düzende baktığımızda aslında bu bir ay gibi bir sürede olmak üzere hani çok fazla da konuşuldu zaten. Hani bunun üzerindeki düzenlemeler. Ama hani şu an tebliğlerimizle bu artık nasıl uygulanacağı, ne yapılacağına ilişkin hani hayatımız aslında bir yön çiziyor. Vergisel olarak bir yön çiziyor. Aslında çok önemli düzenlemeler de barındırıyor kendi içinde. Hani bunlardan birisi 6183 sayılı kanunun 48. maddesi, biliyorsunuz. Tecil. Evet. Müessesesi. Bu tecil müessesesinin içerisinde bir düzenleme oldu. Kanunun içerisinde 36 ay ibaresi 72 aya çıkarıldı. Onun dışında teminat uygulamasında hani kanunun lafzının içerisinde 50 bin kelimesi 1 milyona, daha sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu tutar 10 milyona çıkarıldı. Ayrıca da 20 Sıranoğlu tahsilat genel tebliği yayınlandı 6. ayın 16'sında. Bu da ayrıca bir düzenleme içeriyor. Yani bu çok farklı bir hani düzenleme, genel düzenlemenin dışında aynı zamanda özelde bir düzenleme, belli tarihe kadar olan bir süreç için bir düzenleme öngörüyor. Bunun dışında varlık barışı dediğimiz bir husus var. Hani aslında namı diğer, biz varlık barışı olarak biliyoruz ama burada bir Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 19. maddesi eklendi. Bu kanun içerisinde de hani aslında kayıt dışı olan bir para unsurlarının milli ekonomiye kazandırılması amaç ediniyor. Hani bu konu aslında daha önce de hani gündeme gelmiş bir konu. Yani önceki yıllarda da birkaç kere çıkarılan bir hani kanunun benzer devamı gibi değerlendirebiliriz. Burada yani bu kanunun dışı, yani kanunun bu maddesi dışında, geçici 19 dışındaki benim en önemli yani unsurlardan birisi hani 2026 yılında beklediğimiz, aslında 2026 yılında uygulamasını biz bekliyorduk. Ama 2027 yılında uygulamaya girecek olan sanayi sicil belgesine haiz, evet, üreticiler ile zirai üretim yapan kurumlar, yani kurumlar vergisi mükelleflerine %12,5'luk bir vergi oranı, yani bu faaliyetlerine, üretim faaliyetlerine yönelik kazançlarına uygulanacak %12,5'luk bir vergi oranı hani gündeme geldi. Bunun dışında yani yurt dışından alınan malların aynı şekilde Türkiye'ye hiç girmeden transit şekilde Türkiye dışına tekrar satılması suretiyle elde edilen kazançlara bir indirim mekanizması geldi. Aynı zamanda bu işlere aracılık hizmetlerine de aynı şekilde buna bir indirim mekanizması geldi. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesine eklenmek suretiyle. Yani bunun dışında nitelikli hizmet merkezleri diyebiliriz. Buna ilişkin bir düzenlememiz var. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan gerçek kişilere yönelik bir vergi düzenlemesi var. Ya bunun dışında aslında bunu çoğaltabiliriz de bu konuşulduğu için artık çok fazla girmeye gerek yok. Yani aslında özet olarak baktığımızda bunlar.
1: Peki bu kanun 2180 kanunda birçok mükellefimizin, işverenimizin merakla beklediği tecil taksitlendirme olayı var.
2: Evet.
1: Bu kimleri kapsıyor, hangi borçlarını kapsıyor ve nasıl yapılıyor?
2: Şimdi şöyle, aslında bu çok fazla konuşuldu. Şimdi bu bir yapılandırma değil.
1: Evet.
2: Yani bir vergi yapılandırması değil.
1: Değil.
2: Yani aslında 6183 sayılı kanun, yani ammel alacaklarının tahsili hakkında kanuna ilişkin aslında düzenlemenin bir anlamda genişletilmesi, bir anlamda esnemesini içeren bir kanun değişikliği. Ama 20 Sıranoğlu tebliğ ile de, yani tahsilat genel tebliğ ile de, yani 31.08 2026 tarihine kadar olan başvurulara da bir özel bir düzenleme geldi. Şimdi aynı kanunun genel lafzında 36 ay 72 aya çıkarılması ibaresi genel, 10 milyon teminat genel, ama ayrıca bir de özel bir düzenlememiz var. Buradaki durum aslında şu: kanunun yayım tarihinden sonraki gün olan, yani 05.06.2026 tarihinden sonraki, yani tarihi itibariyle vadesi dolan borçları, vadesi dolan borçları içeren bir uygulama, ama şimdi buna ÖTV, özel tüketim vergisiyle 2026 yılında uygulanan geçici vergi, yani kurumlar vergisinden mahsup edilen geçici vergi bu hususa girmiyor. Bunun dışındaki genel kamu alacaklarının girdiğini söyleyebiliriz biz bu hani uygulamaya. Şimdi buradaki durum şu aslında: 05.06.2025 tarihi itibariyle vadesi gelmiş, dolmuş. Ve 16.06.2026 sonrasında da hani tebliğ geldiği için, evet, tahsilat genel tebliği geldiği için 31.08.2026 tarihine kadar tecil ve taksitlendirme başvurusunda özellikle bir durum ortaya çıktı. Şimdi buradaki olayın en önemlisi şu: yani uygulanan faiz oranı aslında 39'dan 29'a indi. Yani burada tecil ve taksitlendirme faizi aslında hani buradaki başvuru ve kabul edilme suretiyle yapılan taksitlendirmede uygulanacak olan oran %29. Yani bu çok önemli bir hani konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi diğer bir konu da şu: Eylül'ün 2026'sı, Eylül 2026 itibariyle ödeme başlayacak. Yani taksitlendirme yapılsa da Eylül 2026 itibariyle başlayacak. Ya bu aslında süreç şu şekilde: 2026, yani bu tarih itibariyle gerçekten borçları biriken gerçek ve tüzel kişiler için aslında bir anlamda rahatlatma mekanizması olarak karşımıza çıkacağını söyleyebilirim. Şimdi buradaki olay şu: şimdi başvuru sürecinden bahsedeyim. Şimdi başvuru dijital sistemine, yani GİPGOH.tr ya da Dijital Vergi Dairesi ya da E-Devlet, elektronik ortamda yapılabilir. Ancak bizzat vergi dairesine de yazılı da başvurulabilir. Yani başvuru hakkında bunu söyleyebilirim. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: vergi dairesine olan tüm borçlar içeriyor. Evet. Yani bir kişi gidip de ben borcumu böleyim, bir kısmı tecil olsun, bir kısmı olmasın gibi bir husus söz konusu değil. Tebliğde bunu net bir şekilde belirtiliyor. Vergi dairesine olan borçlarda da her vergi dairesine olan borcu ayrı ayrı tecil ve taksitlendirme başvurusunun yapılması gerekiyor. Şimdi buradaki husus şu: tamam, biz 36 aydan 72 aya çıkarıldığını, evet, söyleyelim biz. Ama bu nasıl uygulanacak? Yani buradaki taksit sayısının belirleyecek esas ne? Aslında bunu 20 Sıranoğlu tahsilat genel tebliğ çok ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Burada aslında taksit sayısını belirleyen 3 hususa değinmiş. Bunlardan birincisi borçlunun zor durum hali. Şimdi birazdan açıklayacağız. Yani ikincisi tecile bağlı alacağın türü. Üçüncü de borçlunun hukuki statüsüne göre bizim tecil taksitlendirme üst sınırımızı belirliyor. Şimdi bu kısım zaten çok önemli. Şimdi burada önemli olan şeylerden birisi şu: borçlunun zor durum hali. Şimdi borçlunun zor durum halini belirleyecek bir objektif kriter nedir? O da likidite oranı. Şimdi likidite oranına dediğimiz unsur da aslında şu: şimdi bilanço ve işletme esasına tabi defterlerde hani bunun için ayrı bir formülasyon belirtmiş. Burada da dönem varlıktan bilanço usulünden, evet, bahsediyorum. Dönem varlıktan stokları düşüp bunu da kısa vadeli yabancı kaynaklara böldüğümüzde aslında bir likidite oranına ulaşıyoruz. Aynı şekilde burada işletme hesabında da kasa, bankalar ve kısa vadeli alacakların toplamının yine kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle bulunuyor. Şimdi burada bu bulduğumuz oran aslında bize taksitlendirmenin bir üst sınırını verecek. Yani bu da nedir? Şimdi biz bir likidite oranı dedik. Aslında bu likidite oranının aslında genel formülasyonuna baktığımız zaman hani kısa vadeli borçları ödeyebilme gücü. Yani biz stoğu mesela çıktık, stoğu çıktığımız zaman aslında bizim dönem varlık dediğimiz husus bir yıl içerisinde paraya çevrilebilecek, hızlı paraya çevrilebilecek bir likidite. Ve kısa vadeli borçlarda bir yıl içerisinde yine ödenmesi öngörülen borçlardan bahsettiğimiz için hani burada çıkan oran aslında firmanın ödeme gücünü bir noktada verecektir. Tabii ki. O yüzden de şimdi bu oran eğer 0.50'nin 0.50 ve üzerinde ise burada taksitin üst sınırı 36 ay olacak. 0.50 ile 0.30 arasında ise 48 ay, 0.30 ve altında ise de 72 aylık bir taksit öngörülüyor. Buradaki üst sınırların aslında belirleyen unsurları bunlar. Şimdi yapılandırmanın genel aslında çerçevesinde hani borçlunun zor durum halinin tespiti ve taksit sayısındaki birinci kriteri bu. Vergi dairesinin değerlendirme kriteri. Bunun tamamı da zaten tahsilat genel tebliğinde yazıyor. Diğeri de alacak türüne göre burada sadece alacak türünde bir husus belirtmiş. Burada da katma değer vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisi. Bunu ayrı tutmuş. Yani bunlar diyor, bunlara ilişkin borçlar ve bunların devamı olan vergi ziya, gecikme zammı, gecikme faizi gibi feri borçları da aslında taksit sayısındaki üst limiti 12 olarak tutmuş kanun koyucu. Burada yani tebliği düzenleyen de aynı şekilde üst sınır 12 ay olarak belirlemiş. Bir de borçlunun hukuki statüsüne göre bir belirleme yapılmış. Bu da nedir? Hani il özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ve bunlara bağlı tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar. Aynı zamanda bunların da sermayesinin yarıdan fazlasına sahip olduğu tüzel kişilerin de hukuki statüsünü ayırmış ve bunlara ilişkin de tüm kamu borçları için 72 taksiti öngörmüş kanun koyucu. Aslında dediğim gibi hani burada bizim belirlemiş olduğumuz şey şu, biz taksit sayısının üst sınırını aslında belirlemiş oluyor. Bu tebliğdeki bu üç unsurun değerlendirilmesiyle aslında söylenecek birinci nokta bu. Bunun dışında da bir hesaplama var. Tabii. Bu hesaplama da şu, aslında vade tarihinden, yani bizim normalde bir vade tarihimiz var. Geçmiş dönem diyelim ki firmanın 2023 yılının Ocak ayında vadesi olan bir kamu borcu var ama şu ana kadar hiç ödenmemiş. Burada da tecil talep tarihine kadar bir hesaplama yapılıyor. Gecikme zammıyla birlikte değerlendiriliyor. Değerlendirildikten sonra toplam borç belirleniyor. Toplam borç belirlendikten sonra da bu konuda eğer tecili kabul edilenler ve taksite ayarlanan buna göre ödeme planı çıkartılıyor. Aslında temel mantığı bunun üstüne kurulu. Sadece burada dediğim gibi toplam borç belirlendikten sonra tecil talep tarihinden itibaren uygulanacak faiz oranı 39 değil de artık 29 oluyor. Hı hı. Ve taksit sayıları da buna göre genişliyor. Yani aslında firmalara bir anlamda şu borcunu genele yayma ve aslında biraz daha finansal durumunu rahatlatmayı aslında öngörüyor. Sistem bunun üstüne biraz daha kurulu olduğunu görüyoruz biz. Diğer bir husus da şu, teminat uygulaması. Şimdi teminat uygulamasında dediğim gibi 10 milyon sınırı dediğimiz şey ne? Bunu biraz açmak gerekiyor aslında. Şimdi firmaların 10 milyon TL ve üstü, 10 milyon TL ve altı borçlarında tecil talebinde herhangi bir teminat aranmayacak. Aranmıyor. Ama 10 milyon TL'nin üstünde bir borç varsa burada da şu 6183.48. maddesinin söylediği husus şu, 10 milyon TL'nin üzerinde olan kısımda üzerine sirayet eden kısmın yarısı kadar da teminat verilmesi gerekiyor. Şimdi burada aslında dikkat edilmesi gereken husus, bana çok geliyor bu soru. Örnek veriyorum, vergi dairesi daha önce alacağını teminat altına alabilmek için bir haciz uygulaması yapmış. Diyelim ki bir araca bir haciz koymuş ama haciz dediğim hani herhangi bir yakalama kararı yok. Sadece hacizde alacak garanti altına almış.
1: Bir notere gittiğimizde notere satış verecek durumunda o aracı
2: aynen öyle, aynen öyle. Şimdi bunu mesela başvuruyu yapıp reddolu olduğu zaman bunu, ya bizim teminatımız da vardı aslında, hayır bu teminat o teminat değil. Bu daha önce alacağın garanti altına alınması için koyulmuş bir haciz. Hani teminatın aslında bizzat verilmesi gerekiyor. Yani bu aslında hani bir yorum mu, aslında bir yorum ama normalde kanun mantalitesine göre teminat rızaen verilmesi gereken bir husus. Hani burada onu dikkat etmemiz gerekir. Hani buradaki durumda. O yüzden de 10 milyon TL üzerinde bir borç varsa bu 10 milyon TL'yi geçtikten sonraki kısmı, yani 10 milyonun üzerindeki kısmın yarısı kadar teminat verilmek durumunda. Zorunluluk bu. Ya bu kanun koyucunun koyduğu bir zorunluluk. Teminat uygulaması. Onun dışında şimdi bu hususları konuştuktan sonra aslında bizim söyleyeceğimiz husus da şu. Burada biz bunları sağladık. Likidite oranlarını zaten biz biliyoruz ama zaten bu hesaplanacak. Teminatı verdik. Bundan sonraki aşama değerlendirmesi 20 sıranoğlu tahsilat genel tebliğine göre tutarına bakılmaksızın vergi dairesi müdürü tarafından tebliğde yer alan hususlar açıklamalara göre sonuçlandırılacak. Yani buradaki aslında taksit sayısının üst sınır olduğunu ondan dolayı söyleyebiliyoruz biz. Bunun dışında biz bu üst sınırlarla birlikte biz taksit sayısını daha az isteyebiliriz. Bunlar üst sınır. Hani burada illaki 72 ay istenecek, 36 ay ya da 48 ay istenecek diye bir şey yok. Bunun altında bir taksit sayısı da talep edilebilir vergi dairesi tarafından. Aslında bu durumun genel çerçevesi bu. Yani tecil taksitlendirmenin genel çerçevesinin aslında uygulama biçimi bu.
1: İşte mükellefim en çok işte ya biz tamam 36 veya 72 olacak da neye göre belirlediniz? Rasyona şeyleri, rakamları söylediniz. İşte vergi dairesi 31.3'e göre bilanço istiyor bizlerden. Sisteme yüklemek gerekiyor.
2: Evet.
1: İşte bilanço üstüne defter tutanlar, işte küçük işte işletme defterine göre defter tutanlar için işletme hesap özeti istiyorlar. Evet. Yani 31.3'teki bizim işletme hesap özetimiz neyse, işte 31.3'teki bilançomuz neyse o değerlere göre bizim taksit sayımız belirleniyor.
2: Aynen, aslında hani bu öngörülebilir. Yani üst sınırın ne olduğu öngörülebilir. Yani burada sadece şunu anlamak gerekiyor. Yani vergi dairesi neye göre taksit yaptı? Üst sınırı neye göre belirledi kısmındaki aslında objektif kriter tebliğde yer alıyor. Yer aldığı için de bizim aslında dikkat etmemiz gereken, yani özellikle mükellefleri yönlendirme ve bilgilendirme konusunda aslında bizim ya benimki kabul edilmiyor, benimki bu olmuyor gibi durumlara ilişkin aslında örnek veriyorum, diyorum ya haciz konusu mesela. Evet. Haciz konusuna ilişkin hani bunun bir teminat olmadığı, tekrar teminat verilmesi, bu başvurunun aslında bir başvurunun şekil şartlarının tam olarak yerine getirilmesi gerekiyor. Ama hani 0.50 ve üzerinde, yani üst sınırın 36 ay olduğunu bilmek, 0.30'un altında da 72 ay arasında da aslında üst sınırının 48 ay olduğunu aslında bizim de biraz da anlatmamız gerekiyor. Zaten aslında bu yayında da biz bunu söylemiş olalım.
1: Kesinlikle. Bir de en çok sorulardan işte İsmail Bey, ya borcumu tecil yaptırdım, taksitlendirdim, işte ihaleye gireceğim veya aracımı muayeneye götüreceğim, borcu yoktur alabilir miyim? Veya işte aracımı götürürken borcu vardır gözükebilir mi?
2: Şimdi buradaki durum aslında şu, tebliğde buna ilişkin düzenlemeyi de yapılmış. Şimdi biz aslında namı diğer borcu yoktur kağıdı.
1: Evet.
2: Borcu yoktur belgesi. Hani bildiğimiz şey bu. Aslında borç durumu gösterir bir belgedir bu. Burada tebliğde bu da açıklanıyor. Tebliğdeki açıklamanın en büyük özelliği de şu. Şimdi borç durumunu gösterir belgede eğer biz tecil edilmiş borcun %10'unu ödemişsek, %10'unu ödenmiş olması halinde en az %10'unu, o durumda aslında borç durumu gösterir belgede tecile ilişkin herhangi bir veri yer almayacak. %10'un altında ise borç tutarı ile ödenen tutar arasındaki fark o belgede görünecek. Yani şöyle söyleyeyim size, tecili yaptık biz. Tecili yaptığımız için henüz %10'a daha ulaşmadık. O yüzden herhangi bir borç belgesinde bu tecil verileri hani muaccel olmadığı halde, yani vadesi geçmediği halde bu borcun olduğu borcu yoktur belgesinde, yani borcu yoktur demeyin de borç durum belgesinde, evet, yer alacak. Ama %10'un üstüne ödemeye ulaştığında ondan sonraki aşamada istenen belgenin içerisinde bu olmayacak. Hani bunu zaten ağırlıklı olarak firmalar şundan dolayı isterler. İhaledir ya da üçüncü tarafın kendisini riskli görmesi, gibi unsurlar aslında için mükellef açısından psikolojik bir önemi var bunun. Yani bunun dışında aslında söz konusu borç ödendikten sonra bu borcun aslında bir önemi yok yani. Bu borç zaten tecillenmiş, taksitlendirilmiş. Yani zaten ihlal durumu söz konusu olursa buna ilişkin zaten uygulama çok farklı olacak. Ama hani psikolojik anlamda %10 eşiği geçildiği evet. anda borç durumuna ilişkin bir belge sorgulamasında bu görünmeyecektir.
1: Bir de işte başvuru en son 31 Ağustos olacak. Uzatmazlar ise dediğiniz gibi ilk taksit de Eylül ayında ödenecek. Dedik ki işte Eylül ayında ilk taksidi yatıramadık.
2: Evet.
1: Tecilimiz bozulacak mı?
2: Burada ya tebliğ aslında yani tecil bu tecil ve taksitlendirmesine ilişkin bu 20 sıra ne oldu? Tahsilat genel tebliğ aslında çok güzel geniş bir düzenleme yapmış. Yani bütün unsurlarıyla değerlendirmiş konuyu aslında. Şimdi orada da buna da değinmiş. Burada aslında hani başlangıç şu. Yani lafsi olarak başlangıç evet. taksitin ödenmesi, ödenmemesi süresinde ihlal sebebidir. Yalnız orada şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki hani bir takvim yılı içerisinde iki taksitin süresinde ödenmemesi halinde aslında bu bir ihlal sayılmaz diyor. Yalnız buraya yine bir şart koşuyor. Bu şartta ne? Söz konusu ödenmeyen taksit bir sonraki taksitin süresi içerisinde yine hesaplanacak faiziyle birlikte ödenmek kaydıyla. Şimdi diyelim ki biz bir taksiti ödemedik. Bu taksiti ödemedikten sonra ikinci taksitin süresi içerisinde ödediğimizde bu bir ihlal sayılmıyor. Aynı yıl içerisinde bu tekrarladı, tekrar ihlal sayılmıyor. Yalnız aynı yıl içerisinde bu ihlal üçüncü olursa bu sayılıyor. Yani bu bir ihlal sebebi artık takibe, tekrar muaccel, toplam borcun muaccel hale dönüşmesi, alınabilir hale dönüşmesi tekrar yol açıyor. Ancak şimdi oradaki lafızdan şu da çıkıyor. Bir takvim yılında iki tane ihlalle ilişkin tecil taksitlendirmeyi bozmuyor ama biz bir tanesi tecil taksitlendirmeyi geciktirdik ama ertesi taksit süresi içerisinde bunu yine ödemezsek aslında yine bozuluyor. Evet. Yani buradaki aslında kritik nokta bu. Benim iki tane hakkım var. O iki tane hakkımı ama bir sonraki dönem siz ödemediniz. Hani burada aslında bu iki hak aslında bir hakka düşmüş oluyor. Yani tekrardan buna dönüşmüş oluyor. Hani buradaki önemli olan durum şu. Hani benim söyleyebileceğim de şu. Herhangi bir şekilde ödeme zorluğu varsa dahi bir sonraki taksit süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor. Yani hesaplanan faiziyle birlikte ödenmesi gerekiyor. Yoksa tecil bozulur. Onun dışında böyle bu şekilde bir takvim yılının içerisinde de iki kere de bu konuda mükelleflerin bunu hak demeyeyim. Bu konudaki yapacağı ihlal bozulmaya neden olmayacak. Tekrar uyarıyorum. Bir sonraki taksitin ödeme süresi içerisinde ödenmesi kaydıyla. Aynen öyle. Bunun dışında tekrar hani söyleyebileceğimiz mevcut daha önceki borçlarda tecil edilen borçlar ne olacak kısmı. Hani onu da söyleyeyim çünkü arada az önce söylemeyi unuttum ben bunu. Şimdi böyle bir durumda da yine tecil başvurusunda bulunabiliyor. Burada da faiz güncellemesi yapılıyor. Mevcut tecil başvuruları ise şu anda diyelim ki bu kanun yayınlanmadan önce bir tecil başvurumuz var. Bu tecil başvurumuza ilişkinde biz tekrar başvuru suretiyle bu kısımdan yani 31.08.2026 tarihine kadar uygulanacak tecil işlemine ilişkin başvurumuzu yapıp değerlendirmeye tabi tutabiliyoruz.
1: Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Tabii. Durum aslında bundan ibaret. Yani tecili biraz tecil taksitlendirmeyi biz ne kadar detaylandırırsak aslında konu o kadar dağılıyor.
1: Tabii.
2: Yani şimdi çünkü şöyle bir durum var. Biz bunu dar çerçevede ne kadar anlatırsak aslında o kadar kolay anlaşılır hale geliyor. Yoksa 20 sıra ne oldu? Tahsilat genel tebliğini alıp okuduğumuz zaman hani bu ya yani biz mükelleflere bu tebliği okuyun. Bu tebliğe göre de hareket edin dersek şimdi bu tebliğ kazuistik çok ayrıntılı bir tebliğ. Yani bu ayrıntılı tebliğin içerisinden hani mükellefin kendi hususuna ilişkin bulma şansı zaten yok. Çünkü hani kan okumak ya da tebliğ okumak konusu ayrı bir hani uzmanlık gerektiren bir durum. Ha okunsa anlaşılır mı? Anlaşılır ama çok ciddi de kafa yormak gerekiyor. Bakın. Şimdi o yüzden de biz ne kadar konuyu darlaştırıp anlaşılabilir hale getirirsek, anlaşılan kısmıyla ilgili hani mükellefler vergi dairesine başvurusunu da doğru yapar. Yani burada bir de vergi dairesini de suçlamaz en azından. Çünkü şimdi mükellef gerekli başvuru şartlarıyla gerekli sistemini doğru yapmadığı zaman hani karşı tarafın reddiyatını benimkini yapmadılar şeklinde demesi de doğru değil. Hani o yüzden de buradaki biz şekil şartlarını, başvuru yöntemlerini doğru bir şekilde izah edelim. Bu izahın sonucunda da mükellefler başvurularını buna göre yapsınlar. Yani özellikle 10 milyon üstü kısımda teminatın nasıl verileceği, bu teminatı verildikten sonra işte 31.03.2023 26 tarihli bilançodan tecil taksitlerin üst sınırı. Yani birisi der bana 72 taksit ver, evet. Bana 36 verdiler ama. Hani bu haksızlık. Hani böyle bir şey yok.
1: Hani çünkü bu bir yapılandırma değil.
2: Ya yapılandırma değil ve şekil şartlarına tabi. Yani buradaki belirlenen taksitleri aslında tahsilat genel tebliği zaten bu konuda sıralamış. Yani 36 üst sınırında, 72 üst sınırında, 48 üst sınırında belirtmiş. Örnek veriyorum, katma değer vergisi borcu, mükellefin katma değer vergisi borcu varken, şimdi şöyle diyelim, mükellefin bir örnek verelim, hatta tebliğde bu örneğin aynısı var. Mükellefin diyelim ki gelir vergisi bir borcu var. Bu vadesi geçmiş bu tarih itibariyle, yani bu tecil taksitlendirmeye uygun bir diyelim ki 1 milyon borcu var. Ama 500 bin TL'de katma değer vergisi borcu var. Şimdi 1 milyon TL'sine bu likidite oranlarına göre aslında 0.30'un altında bu 1 milyon TL tecil taksitiyle 72 ay olarak kabul edilmiş. 72 eşit taksitlerle ödenmesi kabul edilmiş. Ama katma değer vergisinde bir bakmış ki 12 taksit. Hani böyle olur mu? Böyle olur. Çünkü katma değer vergisi ve banka sigorta muameleleri vergilerinde üst sınır 12. Yani üst sınır 12 olduğu için sadece burada hukuki statüsüne göre belirlenen kurumlarınki farklılaştırılmış. Bunun dışındakinde bir farklılaştırma yok. O yüzden de hani mükellefler belirlerken borç türüne ve borç, yani şu andaki ödeme zorluğunun matematiksel sisteme göre çıkmış haline göre tecil taksitlendirme belirlenecek. Evet.
1: Üstad, siz hep vergi borçları dediniz. Ben de katkıda bulunurum. İşte işverenlerimizde SGK borçları oluyor. İşte Bağkur borçları da oluyor. SGK ve Bağkur borçları da bu kapsamda. Mükelleflerimize, işverenlerimize SGK'ya borçları varsa, Bağkur'a borçları varsa bu şekilde gidip SGK merkez müdürlüklerine gidip başvuruda bulunabilirler. İşte tecil
2: talebinde bulunabilirler. Ya orada şöyle bir ayrım var. Yani oradaki aslında bir lafside bir ya benim kafamda bir soru işareti var. O da şöyle. Tebliğde direkt başlangıç şöyle. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi idarelerine ödenebilen borçlar olarak geçiyor. Hani burada sadece ÖTV'yi ve burada ÖTV ayrılmış ve 2026 yılına ilişkin geçici vergi ayrılmış. Onun dışında ayrılan bir şey yok. Sadece orada kamu borçları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödenebilen. Aynen öyle. Evet. Durum bundan ibaret.
1: Bir de işte 7500 kanunda varlık barışı gerçekten birçok kişiyi kapsayacak bir şekilde olacak. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız.
2: Evet, evet.
1: Bu varlık barışının özeti nedir acaba?
2: Aslında şöyle, 04.06.2026 tarihli resmi gazete, az önce bahsettiğimiz 7582 sayılı kanunun içerisine, kanun 10. maddesiyle kurumlar vergisi kanununa geçici 19. madde eklendi. Şimdi aslında kanun yayım tarihiyle yürürlüğe girdi. Yani bu şu anda yürürlükte. Yalnız şöyle bir durum var. Buna ilişkin ilgili tebliğ yayınlanmadı. Şimdi tebliğ yayınlanmadı ama şöyle de bir durum var. Bu tebliğin taslağı da kamuoyuna sunuldu. Şu an Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sisteminden herkes indirip hani bunun nasıl uygulanacağına ilişkin, daha doğrusu nasıl uygulanacağı da değişebilir. Çünkü taslak
1: tabii ki.
2: Tebliğ taslak olduğu için, hatta tebliğ yayınlandıktan sonra buna ilişkin zaten ayrıca bir programda yapabiliriz yani. Hani bunu detaylandırabiliriz. Mutlaka. Ama söz konusu varlık barışı burada aslında iki durumu ortaya koyuyor. Bunlardan birincisi, ya burada aslında amaç şu. Hani bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin bir tebliğ yayınlanacak zaten. Bu tebliğde bunun uygulama esasları belirtilecek. Şu anda taslak halde duruyor. Ama hani biz kanundan yola çıkarak, kanunun lafzından yola çıkarak aslında kanun gayet belirleyici. Kanun bunu hani çok güzel bir şekilde düzenlemiş ve nasıl yapılacağının unsurunu tek tek ortaya koymuş. Bunlardan aslında birincisi şu, gerçek ve tüzel kişiler, yani gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları. Hani bunların Türkiye'ye getirilmesi ve bildirimde bulunulması. Bir diğeri de yine gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bir bildirim suretiyle aslında ekonomiye ve sisteme katılmasından ibaret. Yani bunu bir hani sisteme katma mekanizması olarak değerlendirebiliriz. Yani burada ölü bir likiditenin sisteme aslında dahil olması ve kayıtlara yer alması. Tabii ki buna ilişkin şartlar da ortada. Bu kanunun aslında önemli özelliği 31.07.2027 tarihine kadar aslında bu bildirimde bulunabiliyoruz. Yani böyle bir bildirim zaten söz konusu. Yani bu bildirimi, yani bu kanunun süresi uzar mı kısmında hani 31.07.2027, yani bu kanun koyucunun koymuş olduğu
1: daha tarih. Daha bir yılımız var.
2: Aynen öyle. Aslında daha bir yılın da üzerinde. Ha, bu süre içerisinde söz konusu bildirim yapılabilir. Burada dediğim gibi tebliğ taslağı yayınlandı. Bu ben tebliğ taslağını defaten okudum. Hani okuduğumdan yola çıkarak zaten hani evet, biraz da üzerinde konuşalım. Şimdi aslında kanun lafzında şu. Diyor ki bu varlıklar diyor. Bu varlıklar, söz konusu varlıklar banka veya aracı kurumlara bildirilir. Şimdi banka veya aracı kurumlar da söz konusu bildirim yapıldıktan sonra bir vergi kesintisi yapar. Vergi kesintisi yaptıktan sonra bildirim tarihini takip eden 15'ine kadar, ayın 15'ine kadar söz konusu tutarı sorumlu sıfatıyla beyan eder. Ama bunu banka ve aracı kurum yapıyor. Burada mükelleflerin ya da kişilerin yapacağı bir işlem yok. Kişiler sadece bildirim yapabiliyor. Bankalar bunu sorumlu sıfatıyla beyan edip vergi dairesine öderler. Bu bildirimde de mükelleflerin aslında ödevi şu. Buradaki durumda mükellefler bunu defter kayıtlarına alacaklar. Bilanço esasına tabi olan mükellefler pasifte bir fon hesabı oluşturacak. Pasifte bir fon hesabı oluşturduktan sonra bu pasifteki fon hesabı sermaye ilave dışında, bakın sermaye ilave dışında bildirim tarihinden 2 yıl geçmedikçe herhangi bir şekilde işletmeden çekilemeyecek. Yani bu fon hesabı orada sabit kalacak, yoksa yine söz konusu bildirim bozuluyor. Buradaki önemli olan şey bu. Ha, 2 yıl geçtikten sonra bu işletmeden çekilebilir. Bu fon hesabı, yani çekim işlemi gerçekleştirilebilir. Burada da %5'lik kısımla ilgili aslında, %5 demeyin de daha doğrusu bu tutarın üzerinde ne kadar bir vergi kesintisi yapılacak? Hani burası da kanun koyucu zaten bu hususu belirtmiş. Burada %5'ten başlıyor. Burada da diyor ki söz konusu bildirimi yaptınız. Bildirimi yaptıktan sonra bu para banka hesaplarına yatırıldı. Banka hesaplarına yatırıldıktan sonra eğer bunu siz vadeli hesaplar, iç borçlanma senetleri, kira sertifikaları, girişim sermayesi yatırım fonlarında eğer 5 yıl süreyle duracağını taahhüt ederseniz ben %0 hiç vergi almam diyor. Eğer bunu diyor 4 yıl yaparsanız %1, 3 yıl yaparsanız %2, 4 yıl 3 yıl yaparsanız %2, 2 yıl yaparsanız %3, 1 yılda da %4 vergi kesintisi yaparım. Ama böyle bir taahhütünüz yoksa da %5 vergi kesintisine tabi tutulur. Aslında hani burada da kademeli şekilde, evet, bir aslında bu paranın da bir noktada kullanılma şekillerinde vergi oranları kullanılma şekline göre de belirtiliyor. Burada bir taahhüt aranıyor. Bu taahhüte göre de bildirim yaparken bu taahhüte göre de vergi oranı belirtiliyor. Şimdi burada söyleyeceğimiz başka kısım da şu. Şimdi burada biz bu vergiyi ödedik. Bilanço hesabımızda bunu kayıtlarımıza aldık. Ödenen vergi hiçbir şekilde gider yazılamaz. Aynı zamanda biz bu varlığı koyduk. Diyelim ki biz bir döviz koyduk. Dövizi de satarken zarar ettik. Yani bir kambiyo zararı oluştu. Bu kambiyo, buna ilişkin, varlık barışına ilişkin elde edilen zarar da kanuna kabul edilmeyen gider. Yani gider olarak kabul edilmeyecek. Buradaki aslında en önemli husus da şu. Bu bildirim tarihi öncesinde herhangi bir vergi incelemesi ya da takdir komisyonunun bir takdir komisyonuna bir sevk işlemi yapılmamışsa buna ilişkin bir vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacağını. Ya aslında kanun koyucu şunu söylüyor. Diyor ki getir parayı, ben vergiyi keseyim. Herhangi bir şekilde vergi incelemen ya da takdir komisyonuna sevk işlemin yoksa buna ilişkin daha sonra oluşacak bir vergi incelemesi ya da sevk işleminde ben buna ilişkin vergiyi de herhangi bir şekilde almayacağım. Aslında hani genel itibariyle şey bu. Hani uygulama bu şekilde ama bu uygulamanın şöyle bir tarafı var. Hani bu uygulamada nasıl olacağı kısmı dediğim gibi tebliğ yayınlandıktan sonra ortaya çıkacak ama diyelim ki biz bir vergi incelemesine girdik. Daha sonra bildirim tarihi itibariyle bir vergi incelemesine girdik. Bu vergi incelemesine girdiğimizde de aslında bizim bir varlık barışı bildirimimiz var. Diyelim ki bir 10 milyon evet. Varlık barışı bildirimimiz var. Ve müfettiş yapılan incelemede bir matrah farkı buldu ve matrah farkını da kayıt dışılıktan buldu. Ve toplam tutarında diyelim ki 5 milyon TL. Şimdi buradaki durum şu. Bu tutanak aşamasında kişi bunun varlık barışında varlık barışına ilişkin bir kazanç olduğunu belirtir. Vergi inceleme elemanı da söz konusu hususu araştırır ve buna ilişkin olduğunu görürse tarhiyat yapamaz. Ama başka bir nedenden olduğunu vergi müfettişi buna ilişkin olmadığını hani belirlerse buna ilişkin bir tarhiyat mekanizması ortaya çıkabilir. Bu noktada da bunun ispatı nasıl yapılabilir? Aslında soru işareti bu. Yani bir kayıt dışılık söz konusu ve bu kayıt dışılığa ilişkinde bir vergi tarihatı yapılacak ama bir varlık barışı da var. Burada dediğim gibi taslak tebliğinden gidiyorum. Taslak tebliğdeki genel çerçeveden gidiyorum. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz biz. Mükellefin matrah farkı var ama matrah farkının bir kısmı yanlış amortisman ayırması, istisnanın yanlış uygulanması, giderin fazla yazılması, maliyetin yanlış hesaplanıp daha yüksek hesaplanması. Buna ilişkin zaten bu varlık barışının söz konusu hususu değil, aynı bu uygulamanın yanlış olmasına yani söz konusu kişinin kayıt dışılığı nedeni yani matrah farkının nedeni kayıt dışı satış değil, tam tersi söz konusu kayıtlı giderlerindeki yanlış uygulamadan kaynaklı olduğu için bu varlık barışından etkilenmeyecek. Ama diyelim ki kayıt dışı satış var. Şimdi kayıt dışı satış kısmında da bu tespit edildiği zaman bunu varlık barışıyla ilişkilendirilebilir. Ama dediğim gibi burada vergi inceleme elemanının bunu tespit de etmesi gerekiyor. Evet. Bu iddianın aynı zamanda tespit olması gerekiyor. Bu konuda da işte bunun nasıl tespit olacağı kısmı da aslında bir noktada muallak ve subjektif unsuru barındırıyor. Evet. O yüzden de hani şimdi tebliğ taslak olduğu için bunun üstünde aslında hani biz şu an yorum yapıyoruz ama hani biraz daha detaylandırılsa aslında bu konu daha iyi anlaşılabilir hale geleceğini düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle yani dediğiniz gibi de tebliğ taslak haline belki tebliğ değerlerde değişiklik olabilir. Bunlar işte tebliğ yayınlandıktan sonra daha net ortaya çıkacaktır.
2: Aynen öyle, aynen öyle. Aslında durum biraz bundan ibaret. O dediğim gibi varlık barışı konusu. Ha bir de şunu söyleyeyim. Şimdi varlık barışı ile ilgili aslında yorumlarda da yanlışlık var. Yani burada şu var. Yani kayıt dışı bir likitin milli ekonomiye kazandırılması amaç ediliyor da herkes diyor ki ya aslında hani suç unsuru olan unsurlar da aslında ekonomiye giriyor. Hayır böyle bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Şimdi kanunun bu bahsettiğimiz geçici 19. madde yani 7582 sayılı kanun bunu vergiyle ilgili konuşuyor ama diğer kanundaki mevzuatları istisna tutuyor. Yani burada eğer bir suç varsa buna ilişkin tahkikat yapılmasına engel değil. Yani burada en önemli husus bu. Yani herhangi bir suç geliri ekonomiye kazandırılırken hani suçlu olanın suçu şey kar kalmayacak. Yani doğru. Neden biz vergisel olarak bakıyoruz burada? Evet. Vergisel olarak bakıyoruz ama kanun buna istisna getirmiş. Hani diğer dediğimiz diğer kanunlardaki unsurlar bunun dışında. Yani burada her türlü tahkikat yapılabilir, masak incelemesi yapılabilir. Yani buna ilişkin ama bu kayıt dışılıkla ilgili bir ilişkilendirildiği zaman vergi tahriyatı yapılmayacak. Çünkü hani burada %5'lik vergiyle aslında hani milli ekonomiye bir para, milli ekonomiye kazandırma ve bir aslında bir barış gibi değerlendireceğiz. Evet. Barış eli gibi değerlendireceğiz ama barış eli derken burada suç olmayan barış eli.
1: Evet.
2: Yani konusu suçsa zaten bunun ayrıca tahkikatı 7582 sayılı kanun engellemiyor.
1: Engellemiyor.
2: Yani o yüzden buradaki yanlış anlaşılmanın da aslında önüne geçilmesi gerekiyor. Ya geçmiş kanunlarda da aslında bu bir noktada vardı. Böyle.
1: Evet. Tabii. Zamanımızın sonuna doğru geliyor İsmail Bey. Bir de işte hep merak edilen işte ihracatçıya indirimli konular vesaire uygulanıyor. İmalatçıya uygulanıyordu. Bu 25'teki sayılı kanunda değişiklikler oldu. Evet. Hatta komisyon da dahi değişti.
2: Evet, evet, evet, evet.
1: Kurumlar
2: evet.
1: Verisi kimler için düştü?
2: Ya şimdi şu, o kısım şöyle, ya çok fazla değişiklik oldu.
1: Evet.
2: Şimdi bu konu 2026 dendi. 2026 sonrası tekrar komisyonda değişildi. Değiştikten sonraki kanun uygulaması farklılaştı. Sonuç olarak bize bir artık kanun metni yayınlandı ve bu kesin. Şimdi burada aslında hani yani fikrimce bu çok önemli bir uygulama. Hatta şöyle ekonomiye gerçekten can suyu katacak bir uygulama diyebilirim ben. Neden diyeceksiniz? Burada sanayi sicil, şimdi şöyle ben aslında kanun sistematiğini size söyleyeyim. Bu kurumlar vergisi kanunun 32. maddenin 8. fıkrasını değiştirdi. 7582 sayılı kanun. Burada da şu dendi. Sanayi sicil belgesine ait fiilen üretim faaliyetini iştigal eden kurumların, yani kurumlar vergisi mükelleflerin üretim faaliyetleri ile zirai üretim faaliyeti yapanların bu üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlara uygulanacak vergi oranı 2027 yılından itibaren olan kazançlara evet. %12,5 uygulanacak. Şimdi bu bizim aslında beklediğimiz 2026 idi. Hani 2026 olsa doğru. Biraz daha hani rahatlar mıydı? Çünkü üreticiler sonuçta hani işin içerisinde ciddi anlamda bir üretim var. Üretim olduğu için de hani buradaki üreticilerin vergi yükünün aslında biraz daha istihdama kayması, üretim faaliyetinin daha etkilenmesi ya da şöyle düşünelim. Hani bizim yabancı para dediğimiz, yabancı yatırım dediğimiz, dışarıdan gelecek yatırım dediğimiz şeyin para piyasalarından çok belki üretim sektörüne daha fazla kayacağı. Yani üretim sektörünün artık Türkiye'de biraz daha gelişmesinin önünü açabileceği bir uygulama olduğu için çok değerli bir uygulama bu. Ama hani burada adalete hani şöyle söyleyeyim size %12,5'luk vergi neden diğerlerine uygulanmıyor kısmını, hani o kısım dediğim gibi herkesin bir beklentisi var. Ya yani örnek veriyorum, hizmet sektöründe olanlara bu uygulanmayacak, %25'le devam. Tabii. Onun dışında hani işte doğrudan al sat yapan mükellefler. Ya bunun gibi mükelleflere bu uygulanmayacak. Ha, onların da beklentisi var mı bu konuda? Beklentisi var. Karşılanabilir mi? Yani karşılanabilir. Hani biz aslında bekliyoruz bu tip vergi uygulamalarıyla aslında hani biraz daha canlanmanın, yani istihdamın daha hani sürdürülebilir olması. Hani bunun normalde önünün açabileceğini düşünüyoruz ama dediğim gibi burada üretim faaliyetinin olması, ya özellikle biz belki biraz daha dar bakıyor olabiliriz. Bizim Kayseri'de şu anda organize sanayide zaten üretim faaliyetiyle iştigal eden mükellef çok fazla. Hani bunların biz şu anki likidite durumlarını net bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden biz belki değerli görüyoruz. Hani bu mükellefleri bir noktada rahatlatacak. Bu noktada da üretim faaliyetlerinde hani küskünlük diye bir şey olmayacak. Hani üretime biraz daha devam edeceklerini düşünüyorum. Yani üretimin arttırılabileceğini düşünüyorum ben. Hani bu, o yüzden de ben çok değerli buluyorum. %12,5'luk vergi oranı üretici, şu da bir gerçek. Üretici %12,5'luk vergi ama bunu bir de ihraç ederse ayrıca bir vergi indirimi uygulanmayacak tabii ki. Yani bunu, buna kanun izin vermiyor. Evet. Ama dediğim gibi bu çok ciddi ve özel bir düzenleme. Hani bunun gibi düzenlemeler reel piyasayı, üretim piyasasını, mükellefleri rahatlatır. Hani diğer sektörlere ilişkinde bir beklenti varsa da hani umarım bu beklentiler karşılanır.
1: Mutlaka vardır İsmail Bey. Hem vergi oranlarında olsun, hem KDV oranlarında olsun mutlaka bir beklentiler var. Gerçekten düşüncede nasıl uyguluyoruz? O da farklı soru işaretleri var tabii
2: evet.
1: ki.
2: Ya orada şöyle, sadece bizim dikkat etmemiz gereken husus aslında şu. Şimdi üretim faaliyetine bu geldi. Dediğim gibi tebliğsi şu anda taslak halinde. Zaten 2027 yılına kadar zaman var ama hani mükelleflerin bunu doğru da hesaplaması gerekiyor. Yani hesapların üretim faaliyetleri ve üretim dışı faaliyetlerinin aslında bir noktada ayrı tutulması, hani bunun denetiminin kendi içinde yapılması ve bu kazanç tespitinin doğru yapılması aslında mükellefler için çok büyük bir önem arz edecek. Çünkü şimdi %12,5'luk genel oranı, yani %12,5'u bütün faaliyetlerine uyguladığı zaman aslında bu üretim faaliyetinden elde edilmeyen kazançları da kapsadığı için eleştiri konusu olabilir. Olacaktır. Hani burada mükellefler sadece üretim faaliyetlerine ilişkin kazançlarını tespit etmesi adına hani biraz daha kayıtların nizami ve düzenli hale getirmesini zorunlu kılıyor.
1: Mutlaka. Yani burada bir sanayi sicil belgelerinin önemi ortaya çıktı.
2: Evet.
1: Üretim firmalarımızın sanayi sicile kayıtları yoksa bir an önce yaptırmaları da gerekiyor.
2: Evet, evet. Aynen öyle.
1: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa İsmail, onları da
2: ben
1: alalım.
2: Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Kesinlikle. Ya ben çok verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Aslında hani söz konusu tecil taksitlendirme, varlık barışı ya da üretim faaliyetine ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulaması hususunun aslında genel çerçevesini çizdiğimizi düşünüyorum. O yüzden de güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri'de takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
0: 38 saniyede bugün.
4: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında yaralananların olduğu bildirildi. Kayseri'de 3 oda başkanı yapılacak seçimlerde yeniden aday olacaklarını açıkladı. Orta sanayide kontrolden çıkan araç benzinliğe girdi. Melikgazi Kayseri Basketbol yaşanan mali sorunların ardından faaliyetlerini sonlandırdı. Kayseri'de depozito iade makineleri yoğunluk nedeniyle arıza verdi.
0: Nöbetçi Eczaneler.
5: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 07 77. Beyza Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 503 73 70. Derviş Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Derya Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 51. Nart Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 47 29.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
6: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Büyüksimitçi yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimitçi, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan Bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533.

Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik, dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
4: Bir varmış bir yokmuş eski günlerde.
5: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1966 yılına gideceğiz.

18 Ocak 1966, Af Kanunu tasarısının yetersiz olduğunu öne süren Ankara cezaevindeki mahkumlar isyan etti. İsyanlarda 3 kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı. 2 Şubat 1966, Türkiye'nin en zengin iş adamlarından Hacı Ömer Sabancı hayatını kaybetti. 7 Şubat 1966, Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman hayatını kaybetti.

1 Mart 1966. İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe açıklarında çarpışan iki Sovyet tankerinden denize sızan mazotun alev almasıyla Yüzer Karaköy iskelesi ve Kadıköy vapuru alev aldı. 20 Mart 1966. İstanbul'da Milli Türk Talebe Birliği tarafından komünizmi telin ve uyarma mitingi yapıldı. 25 Mart 1966. Amerika'da 46 günden beri komada bulunan Cumhurbaşkanı Gürsel,

5 Mayıs 1966. Türkiye'de ABD üsleriyle ilgili görüşmeler başladı. 7 Mayıs 1966. Cumhuriyet tarihinde ilk defa polis gece vakti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arama yaptı. 2 Haziran 1966. Kayseri'de Türkiye İşçi Partisi il merkezi tahrip edildi. 5 Haziran 1966. Senato kısmi seçimleri yapıldı. AP 39, CHP 18 senatörlük kazandı.

20 Haziran 1966. Bir tatbikat sırasında 16 komando eri Botan Çayı'nda boğularak şehit oldu. 28 Haziran 1966. Demokrat Parti hükümetlerinde Dışişleri Bakanlığı yapmış olan bilim dünyasının tanınmış simalarından Profesör Doktor Fuat Köprülü hayatını kaybetti. 7 Temmuz 1966. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın cezasını affetti. 12 Temmuz 1966. Muş'un Varto ilçesinde şiddetli deprem meydana geldi. 2283 kişi hayatını kaybetti.

31 Ağustos 1966, Danıştay kararını uygulamayan Çorum Belediye Başkanı'nı protesto amacıyla ölüm yürüyüşüne çıkan ve 34 günde 716 kilometre yürüyen temizlik işçileri İstanbul'a ulaştı. 5 Ekim 1966, Başbakan Demirel, Almus Barajı'nı işletmeye açtı. 8 Ekim 1966, İnönü, Ankara İl Kongresi'nde konuştu, CHP'nin ortanın solunda bulunduğunu ve aşırı sola karşı olduğunu belirtti. 17 Kasım 1966, CHP 18. Kurultayında İsmet İnönü 929 oyla tekrar genel başkan seçildi. Kasım Gülek 230 oy aldı. Harman yürü yaş yürü, usulas yavaş yürü. Gel seninle taşalım, sevgilim gitme geri. Gel seninle...

0: hakkım yok seni sevmeye.
1: 24 Ekim 1966 Bülent Ecevit CHP Genel Sekreteri seçildi. 12 Kasım 1966 Ankara'da Türk İş ve bazı öğrenci kuruluşları tarafından Amerika'ya telin mitingi düzenlendi. 13 Kasım 1966 Adana'da halk Amerikalılara ait binalara saldırdı. 8 Aralık 1966 Erzurum Dumlu Bucağı'ndaki 247 piyade alayı koğuşundaki benzin bidonunun patlaması sonucu 65 erimiz yanarak şehit oldu. 19 Aralık 1966 Sovyetler Birliği Başbakanı Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda güvenlik işlerine yönelik veya düzeni bozucu herhangi bir müdahalesinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini ve buna kararlılıkla karşılık verileceğini bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik 74 füze ve 496 silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği duyuruldu. Avrupa Birliği Adalet Divanı, Google'ın Android mobil işletim sisteminde hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle verilen 4,1 milyar euroluk para cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddederek cezayı kesinleştirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1406'ya, can kaybı ise 438'e çıktı. Fransa'nın güneyindeki Herault kentinde çıkan ve komşu Aude vilayetine yayılan orman yangınında yaklaşık 900 hektarlık alan küle döndü. Hint yetkililer 30 yıl önce dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na tırmanışı sırasında yaşamını yitiren dağcının cesetini geri getirmeyi amaçlıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için Ukrayna yönetimi üzerindeki baskıyı arttırmayı sürdüreceğini söyledi. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden birçok ülkenin taraftarları tribünler ve meydanlarda Filistin'e destek veriyor. Rus ordusunun Ukrayna'ya başkent Kiev'e yönelik hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 86'ya çıktığı bildirildi. Filistinli kaleci Salim Al-Asgar'ın katil İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü duyuruldu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, bölge güvenliğinin ABD'nin çekilmesi ve ülkenin egemenliğine saygı gösterilmesiyle sağlanabileceğini belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1698, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777, Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1829, 25 bin kişilik bir Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Silivan'ı teslim aldı. 1839, Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1900, Friedrich Schaff'ın Almanya yakınlarında ilk zeplin uçuşunu gerçekleştirdi. 1917, Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan etti. 1932, 1. Türk Tarih Kurultayı Atatürk'ün huzurunda Ankara Halk Evi'nde toplandı. 1932, Keriman Halis, Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934, Uzun Bıçaklar Gecesi, Ernst Röhm'ün ölümüyle sona erdi. 1945, 15 Yunan mülteciyi öldüren 2 kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi. 1964, ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu kurumlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan Yurttaşlık Hakları Yasası'nı imzaladı. 1966, Antalya Spor Kulübü kuruldu. 1966, Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Mururoa Adası'nda gerçekleştirdi. Denemenin kod adı Aldebaran'dı. 1972, Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1976, 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. 1978, o yıllarda bir gezegen olarak kabul eden Plüton'un Charon uydusu keşfedildi. 1985, Andrei Gromyko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı. 1986, Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu. 1990, Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı, 609'u Türk, 1426 kişi öldü. 1992, Olimpiyat oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye 5. oldu. 1993, Sivas Madımak Oteli yakıldı, otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü. 2001, göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan Abiocor ilk kez bir hastaya uygulandı. 2002, Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu. 2004, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik, dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Büyüksimici yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimici, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melik Gazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Dijital Manşet.
3: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk kuyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Dijital Manşet. ...38 saniyede bugün.
4: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında yaralananların olduğu bildirildi. Kayseri'de 3 oda başkanı yapılacak seçimlerde yeniden aday olacaklarını açıkladı. Orta sanayide kontrolden çıkan araç benzinliğe girdi. Melikgazi Kayseri Basketbol yaşanan mali sorunların ardından faaliyetlerini sonlandırdı. Kayseri'de depozito iade makineleri yoğunluk nedeniyle arıza verdi.
2: ...38 saniyede bugün.
0: Nöbetçi Eczaneler.
5: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 07 77. Beyza Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 503 73 70. Derviş Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Derya Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 51. Nart Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 47 29.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut başkan Mehmet Büyüksimici yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimici, "İnanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var," dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, "İnşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz," dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum," dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: boş yere, hep boş yere, boş yere.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik, dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseradar

0: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
1: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri'den Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyorum ve konuya ve konuğuma sizinle tanıştırmak adına çok hızlı bir giriş yapıyorum. Çünkü azıcık bir rotary yapmış olabiliriz. Sevgili Damla Ertürk bizlerle efendim. Kendisi çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Hem de çok sürpriz bir iş yeriyle şu an bugün konuğum olarak karşımda. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum.
1: Nasılsınız?

0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Gayet iyiyim.
1: Harika. Keyifli,
0: böyle heyecanlı süreçlerimiz var.
1: İlk söylediğinde ben de çok heyecanlanmıştım. Evet. Böyle şartların olgunlaşıp böyle bu kadar yoğunun içerisinde bugünün ve bu saat aralığının boşluk olması da kesinlikle bir tevafuk diye
0: evet,
1: düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten tevafuk.
1: Ne kadar güzel oldu hakikaten.
0: Evet, biraz yaz süreci. Yaz sürecinde tabii insanlar hava sıcak olduğu için daha böyle 3-4'ten sonra seanslarını ayarlamak istiyorlar.
1: Harika.
0: Öyle olunca da aslında dün doluyduk. Bugün ani bir işte 12'de online seansımızın boşalması, işte 1.5-3.5 arası bir boşalma, çift seans iptali.
1: Harika. Daha güzeli yok
0: ani
1: yani.
0: Ani bir planla hakikaten bugün buradayız. Gayet de keyifli oldu. Olacağına eminim. Çünkü daha önce de tecrübe ettik ve benim için çok keyifliydi.
1: Evet, çok keyifli bir yayındı ama bugün çok daha ev sahibi bir yayın gibi olacak senin için değil mi?
0: Evet.
1: Kendi markanı simgeleyen, duruşunla çok güzel bir şekilde temsil eden bir hanımefendi olarak.
0: Teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Güzel bir yayına daha imza atacağız.
0: Evet.
1: Öncelikle önceki yayını izlemeyen ya da seni yakinen tanımak isteyenler için Damla Ertürk kimdir diyerek başlayalım mı?
0: Tabii ki başlayalım. Damla Ertürk çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Aynı zamanda bir okul öncesi öğretmeni. Ben mesleğe işte çocuklarla çalışmaya aslında okul öncesi öğretmeni olarak başladım. Ama hani insan o kendini arayış zamanı, işte varoluşsal sancılar vesaire, bunlar beni bugün bir çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı olmaya itti. Çünkü hani bir süre sonra fikirleriniz değişebiliyor. İşte yaşantınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebiliyorsunuz. Hı hı. Ben çocuklarla çalışmayı hep çok sevdim. Ve alanımla alakalı başka bir bölgeye geçmek istedim. Yaptığım şey eğitimdi. Bir de gelişimi merak ettim. Çünkü az çok ona da hakimdim ama işte terapi noktasında tabii ki bir yetkinliğim yoktu. Tekrar bir İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü okuyup bu alanda da ihtisas yapıp çeşitli eğitimlerimi alıp şu an karşınızda çocuk gelişim uzmanı olarak bulunuyorum.
1: Harika, çok güzel aslında.
0: Çok teşekkürler.
1: Hani bölümlerimizi seçtikten sonra bazen seçtiğimiz bölüme ait hissetmiyoruz kendimizi ya.
0: Evet.
1: Ve çoğu zaman yeni bir üniversiteye geçmek için de o cesareti ya da o zaman kaybı olarak bakıyoruz bazen. Hı-hı. Mevcut üniversiteyi bitireyim, ondan sonra mesleğimde devam edeyim deyip sonrasında mutsuz bir hayat, evet, istenmeyen bir iş olarak devam edebiliyoruz.
0: Evet.
1: Seni öncelikle cesaretinden ötürü kutluyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Gözde büyümemesi mi gerekiyor? Şimdi sen bir alan okumuştun, aslında bir yetkinliğin vardı, işine hali hazırda başlamıştın ya da başlayabilirdin. Sonrasında o üniversiteyi bitirme fikri tekrardan o zaman kaybı olarak gelmemiş olması sende hangi düşüncenin getirisi ya da sonucu oldu?
0: Yani şöyle, bence heyecanlandıran bir şey olmalı. Yani hani gerçekten sabah kalkıp işe gitmek için bir heyecan olmalı.
1: Hı hı.
0: Hala öğretmenlikte bu heyecanı yaşayabiliyorum. Bunu işte sınıfın içine girdiğimde ya da kurum danışmanlıklarımda çocuklarla bu heyecanı yaşadığımı görüyorum ama bir süre sonra bazı prosedürler insanı yorabiliyor. Ya da işte öğretmenken mesela çocuklar geliyordu. Ben şimdi o çocuğun gelişiminde bir farklılık olduğunu hissedebiliyorum. Ama bir yetkinliğim olmadığı için bir tanı koyamıyorum. Gerçi şu anda yaptığımız tanı koymak ama koymak değil ama ön tanı koymaktan bahsediyorum. Aslında bir uzmana yönlendirmekten bahsediyorum. Şimdi öğretmenken bunu yapamıyorum. Ama biliyorum bir gelişimsel farklılık var. Ve yönlendirmelerde eksik kalınca, aileye bunu anlatamayınca kendimi böyle o sorumluluğun altında eziliyormuş gibi hissediyordum. Aslında bu biraz daha ben bir şey, yani bana ait bir şey.
1: Sınırlarının olması biraz rahatsız etti seni değil mi?
0: Yani
1: bir çocuk
0: evet.
1: Olunca okul öncesi öğretmeni çok çok kıymetli bir şey.
0: Evet, evet.
1: Bu farklılıkları anneler de fark edebiliyorlar ama evet, öğretmenler çok başka bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bilişsel yetenekler, motor becerileri, bunların hepsindeki farklılıkları en yakından görebilecek en kıymetli varlıklar. Hakikaten en kıymetli varlıklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz okul evet, öncesi öğretmeni
0: kesinlikle
1: olarak.
0: Öğretmenler çocuklar için çok kıymetli bir basamak. Özellikle okul öncesi öğretmenleri.
1: İlk öğretmen
0: evet,
1: değil mi?
0: Çok kıymetli bir basamak.
1: Bebek zamanları evet, böyle bebek mi çocuk
0: kesinlikle
1: mu belli değil zamanlarında.
0: Bir de bu erken teşhis ve erkenden hani problem varsa öğrenip ona uygun bir işte yol haritası çizmek çocuk için de çok kıymetli ve aile için de çok kıymetli. Yani bunlar bazen çok işte bizim hani çok genel geçer saydığımız duygusal problemler de olabiliyor. Bazen işte bizim hani çok rahatlıkla çok kısa terapi süreçleriyle atlatabildiğimiz davranış bozuklukları da oluyor. Ama bazen işte hani çok uzun süre işte gelişimsel farklılık göstermiş ve mesela burada terapi sürecinin çok uzun olacağı büyük gelişimsel farklılıklar da olabiliyor.
1: Peki az önce şeyden bahsettin. Çok kısa süre içerisinde birkaç terapiyle birlikte atlatılabilecek, aslında kısa sürede çözülebilecek problemlerden bahsettin.
0: Evet.
1: Örnek verilecek olursa, çünkü ailenin kabusu olabiliyor bazen bu farklılıklar, değişiklikler. Birkaç örnek verecek olursan.
0: Tabii ki. Yani mesela bir kardeş kıskançtı. Bu bir aslında duygusal bir sıkıntıdır. Bir at tepkisel bir durumdur. Yani çocuk orada belki başka şey söylemek istiyordur. Duygusu çok farklıdır. Varoluşsal sancılar yaşıyor olabilir. Bir kardeş dünyaya gelmiştir ve bunu tepki olarak kardeşini kıskanır, kardeşine vurur gibi durumlar olabilir. Öfkeler, ani patlamalar olabilir. Mesela kaka tutma olabilir.
1: Aa.
0: Evet tabii. Şu an aklıma bunlar geliyor.
1: Normalden yaptığından farklı davranışlar aslında.
0: Aynen aynen. Günlük rutine etkileyecek ama böyle çok büyük krizlerden bahsetmiyorum. Günlük yaşam becerilerini gerçekleştiren ama günlük yaşam becerilerini gerçekleştirirken ufak tefek krizler yaşadığınız, çocuklarınızla çatışmanıza sebep olan, ya ben bu konuda çözümsüz kaldım, artık ne yapsam beni dinlemiyor, ne yapsam yola gelmiyor, ya da işte hatta gelmeden buraya arkadaşımla bunun sohbetini yaptım. 10 gündür kabız mesela çocuk. Aa. Bunun altında duygusal bir sebep olabilir. Biz öncelikle bir fiziksel araştırma istiyoruz. Yani bir doktor kontrolü istiyoruz. Ardından bir klinik gözlem yapıyoruz. Zaten klinik gözlem dediğimiz şey yapılandırılmış oyun terapi odasında yaptığımız şey. Bir çocuğun o odaya girerkenki ruh hali bile bizim çok rahat okuyabildiğimiz bir durum aslında. Aldığı oyuncaklar, onları konuşturması, bize eşlik etmesi, bizimle kurduğu göz teması, bunların hepsi bizim için çok ciddi işaretler.
1: Anlattığın şeyler sihir gibi baktığında değil mi? İçeriye girdiğin andan itibaren hani tanımadığın bir çocuğun ruh hali, davranışları,
0: evet,
1: orada bir arabayı alması ya da iki tane bir kız bir erkek karakteri alıp böyle kavga ettirmeye başlaması,
0: evet,
1: aslında çocuğun iç dünyasını çok rahat bir şekilde oyun terapisiyle değil mi?
0: Aynen.
1: Ortaya çıkaran şeyler.
0: Bazen bunların hiçbirini yapmıyorlar bile.
1: Ya.
0: Yani tabii canım, yani sadece girip kenara oturması bile, yani orada sizinle bir güvenli bağ oluşturmadığının işareti bu da. Ve bu güvenli bağ oluşturana, yani bu güvenli bağı birlikte oluşturana kadar bu süreci devam ettiriyoruz. Önce bir güvenli bağ gerekiyor çünkü. Çocuğun bize inanıp, bize güvenip, bize oyununa katması gerekiyor.
1: Peki içeri girdiğinde herhangi bir oyuncağı ya da bir kumavuzundaki kuma böyle bir parmak daldırıp dolaştırmayan çocuklar için ne yapıyorsun? Bekliyor musun önce?
0: Tabii bekliyoruz.
1: Kendini rahat hissetmesini.
0: Biraz tekniğimi anlatmam olur.
1: Yani bir beklemek, o bağ kurmaktan bahsediyorsun ya, çok önemli,
0: evet,
1: bir şey
0: tabii
1: aslında.
0: Bekliyoruz. Tabii bekliyoruz.
1: Harika.
0: Çocuğun kendini açmasını bekliyoruz. Zaman zaman yansıtmalar da yapıyoruz. Benim bunu aslında günlük rutinlerde annelere de çok öneriyorum ben. Ben kendim de yapıyorum ve işte hani demin dedin ya, sihirli bir şey.
1: Evet.
0: Yaptığımız şey çok soyut. İnsanların çoğu bize geldiklerinde bir değişim olacağını aslında çok da inanmıyorlar.
1: Göremediğimiz şeylere güvenme,
0: evet,
1: duygumuz,
0: evet,
1: yok ne yazık ki.
0: Bu bir davranış değişikliğine döndüğünde evet diyorlar, hani hocanın söyledikleri doğruymuş.
1: Ama onun için de sabırlı bir süreç lazım,
0: evet,
1: değil,
0: evet,
1: mi?
0: En az bir 6 hafta 8 hafta.
1: Sihirden girdik, sihirli bir değnek de bekliyor bazen,
0: evet,
1: değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Sana gelen insanlar.
0: Tabii.
1: Sorulardan bir tanesine de girecek olursak, kardeş kıskançlığından çok güzel bir şekilde girdik. 4 yaşında bir erkek çocuğu, yeni doğmuş bir kız kardeşi var. Kız kardeşi geldiğinden bu yana ne okula gitmek istiyor, evde sürekli ağlama krizleri vesaire, kardeşini evet çok seviyor, sarılıyor ama o aralarındaki bağı halledemedik diye yazmış bir adet danışanımız bizim, inşallah en kısa süre içerisinde de sonuca kavuşur. Ama şöyle de bir şey var, geleneksel yapı içerisinde kardeş kıskançlıklarını biz çok çok normal algılarız. Çünkü büyüklerimizden böyle gördük. Ama küçük yaşta dokunulacak ufak bir, değil mi, böyle,
0: evet,
1: bir omuz atmayla ilerleyen yaşlarda iki rakibe dönüşecek iki kardeşi çok kısa sürede halledilebilir bir hale getiriyoruz.
0: Evet. Yani burada ebeveyn tutumları çok kıymetli. Mesela biz ebeveynler şunu yapabiliyoruz bazen. İşte o seni çok seviyor, neden ağlıyorsun? Ağlayacak bir şey yok. Yani orada çocuğun bir duygusu var. Hani biz ağlayacak
1: duyu
0: bir şey
1: yok.
0: Yok
1: saymış mı oluyoruz,
0: aynen,
1: orada?
0: Aynen öyle. Yani bir taraftan kişiyi de yok saymış oluyoruz. Yani senin duygun kıymetsiz, önemsiz. Bunda ağlayacak ne var ki? Ben ağladım. Ağlamana gerek yok.
1: Demek ki benim nezdimde,
0: aynen,
1: bir sorun sekmesinde,
0: evet,
1: bir durum
0: yani burada
1: bu.
0: Burada bir sorun var. Evet, ağlıyorsun. Bu durum seni üzüyor olabilir. Seni üzen şey ne, onu konuşabiliriz. Ya da çocuk bunu konuşmak istemiyorsa bekleyin sabırla. Çocuk ağlarken onun yanında olun. Ben buradayım, senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. İstediğinde sarılabiliriz. Ten teması çok kıymetli. Özellikle bu 20 saniye dediğimiz kısım gerçekten kanıtlanmış. Çok kıymetli. biraz daha yanında olduğunu hissetmek ve bence kardeş kız karşında aslında çocuğu sürece dahil etmek, sorumluluklar vermek. Ama şöyle bir sorumluluk değil, sen abisin, sen ablasın, sen biliyorsun, o hiçbir şey bilmiyor, sen yap hadi gibi değil de gel bunu birlikte yapalım kardeşin için. Kardeşin için ne yapmak istersin?
1: Birlikte yıkayalım mı? Hadi evet, bezini getir, evet, altını
0: bana yardımcı üstleri olabilirsin. Benim için şunu getirebilirsin. Ya da kardeşin için şunu yapabilirsin. İstersen. Bu nokta kıymetli.
1: Ya da gözlemleyerek ufak bir böyle kısa bir süre 5-10 saniyelik bir baş başa bırakıp ben gelene kadar kardeşinin buradan düşmemesini sağlayabilir misin? Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra.
0: Evet, becerebileceği sorumluluklar. Becerebileceği sorumluluklar verilebilir ama yaşından daha büyük sorumluluklar da bu sefer
1: çocuk başaramadığında daha da
0: aynen değil mi? İçsel olumsuz bir huzursuzluk oluşturabilir. Biraz bir hassas bir terazi. Ama hani duygu yansıtma çok kıymetli. Az önce onu söyleyecektim. Yani şu an ağlıyorsun. Şu an seni üzen bir şey var. Şu an benimle konuşmak istemiyorsun. Ne zaman istersen ben burada hazırım. Seni bekliyorum. Yani burada çocuğa verdiğimiz duygu şu aslında. Ben buradayım, senin için varım, sen kıymetlisin, ben seni her zaman dinlerim. Her zaman senin için burada beklerim. Yani biz onu yok saymıyoruz, o duygusunu yok saymıyoruz. Ağlıyorsun, evet ağlayabilirsin. Bu durum seni üzdü, üzebilir. Yani duyguyu yok saymak, dediğim gibi kişiyi yok İnsan. Saymak. Çünkü her şey gerçekten insani, bunun yaşla alakası yok. Öfke de bizden bir duygu. Nefret de bizden bir duygu. Sevgi de bizden bir duygu. Yani bizi çocukluğumuzda işte sakin kalmayı, öfkelenmemeyi, gerilmemeyi çok nasihat ederdi büyüklerimiz. Ama aslında o da bir duygu. Ne kadar bizde? Bize zarar veriyor mu? Etrafımıza zarar veriyor mu? Burada bir şey yapılabilir ya da bir destek alınabilir. Rutinde bir zarar var mı? Bize ve etrafımıza veren. Şimdi bu çocuğumuz için de konuşacak olursak, kardeş kıskançlığı rutinde, günlük yaşamda çocuğun sosyal becerilerinde bir gerileme yaratıyor mu? Aileyle, ebeveynle arasındaki sevgi bağını zedeliyor mu? Kardeşiyle arasındaki sevgi bağının oluşmasına engel mi? Bu ne kadar sürüyor bu çatışmalar? Rutinde sürekli bu çatışmaları yaşıyorlar mı? Günlük hayatı etkiliyor mu? Bu kısımlar önemli. Buralarda bir uzman desteği gerekebilir. Ama bunlara gerek kalmadan bu söylediklerimi yaptığınızda işe yarıyorsa, çocuk görüldüğünü hissettiğinde, duygularını rahatça açabiliyorsa ve rahatlama sağlayabiliyorsa burada sıkıntı yok. Sizler de bunları halledebilirsiniz.
1: Çok güzel. Yeni nesil anne ve babaların daha bilinçli olduğunu düşünüyor musun?
0: Kesinlikle. Yani şunu çok görüyorum. İnsanların bu gelişim sistemiyle alakalı, çocuğun gelişimiyle alakalı bildikleri bir şey yok. Haklılar, bize geliyorlar uzmanlara. Ama o kadar açıklar ki, mesela ben ilk görüşmelerimde şunu söylüyorum. Haftada bir gün 45-50 dakika, hani bu çok büyük bir şey değil. Ben burada evet bir duygu regülasyonu sağlarım. İşte terapi süreçlerini çocuğumuza uygun olarak yapılandırır, devam ettiririm ama
1: evde de sürdürülmesi lazım.
0: Aynen, sürdürülebilir bir şey aslında bu. Yani bunun olması gerekiyor. Sizlere de bir aile danışmanlığı vereceğim bu süreçte. Sizler sürece ne kadar dahil olabilirsiniz? Hep diyorum, yani burada sürece dahil olmayacaksanız, hocam biz hiçbir şey yapmayacağız derseniz, bir vakit ve nakit kaybı bana kalırsa. Yani bu konuda dürüst olmak gerekir.
1: Yani aile danışmanıyla kesinlikle işbirliği içerisinde olacak.
0: Kesinlikle öyle olmak.
1: Yoksa bir yola çıkmanın bir anlamı yok anladığım
0: aynen
1: kadarıyla.
0: Öyle. Yani bazen bizler de insanız. Gelişimle alakalı bir bilgimiz olsa da olmasa da farklı davranabiliriz. O anda sabrımız tükenebilir, işte sesimiz yükselebilir. Çocuğu anlamayabiliriz. O anda duygusunu okuyamayabiliriz. Bizler de insanız, bunlar çok insani. Bunları aslında biraz daha hayatımıza entegre etmeyi öğretiyoruz aile danışmanlığında da.
1: Çok güzel, bize öğretilmeyeni aslında, değil mi? Ya biz bence son araya giden nesiliz. Öyle diye düşünüyorum. Mesela ağladığımızda ağlama terlik geliyor. Ağlama şöyle oluyor, ağlama böyle oluyor. Yine kendimizi iyi yetiştirdik diye düşünüyorum. İyi ayakta kalmışız.
0: Erken farkındalık.
1: Değil mi? Evet, en azından. Hani biz bunu gördük, sen de onu yaşayacaksın diyen ne yazık ki insanlar da var.
0: Evet.
1: Biz onlardan olmaktan çıktık her şeyden önce. Bu arada da birazcık alerjik reaksiyonlarım var. Sesimde ufak alçalma ve yükselmeler olursa lütfen mazur görünüz efendim. Bundan kaynaklı. Şimdi az önceki aileye gidecek olursak, çocuğa sen ya da benlik duygusunu hissettirmekten bahsettik. Evde yapacağımız ufak şeyler var. Mesela anneler ne yapıyorlar? Ya çocuğa koymana gerek yok tabak çatal. Benim tabağımdan yer. Ya ben mesela buna çok yeni neslin şeyiyle tilt oluyorum. Değil mi? O masada çocuk dökse evet. de sarsa da mama sandalyesinde de olsa onun önünde bir tabak ne bileyim cam falan olmayacak tabii ki evet. ama ona zarar vermeyecek değil, şekilde. Uygun. Kaç yaşından itibaren çocuğa o tabak çatal önüne koyun?
0: Ek gıdaya geçtiyse yani
1: diyorsun.
0: Tabii ki ek gıdaya geçtiyse kendine ait bir
1: 6 aydan sonra tabii, o mama tabii. sandalyesinde
0: bazen 4-4,5 ayda da olabiliyor bu. 4-4,5 ayda ek gıdaya geçen çocuklarımız var. Artık bu sene de zaten okul yaşı da değişti. Gelişim sandığımızdan çok daha hızlı. 2 yaş itibariyle anaokuluna başlayabiliyor çocuklar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet. Önceden teoride şöyle kabul edilirdi. 0-2 yaş bebek sayılırdı. 0-1 yaş artık bebeklik çağı.
1: Ne diyorsun? Evet. Bir yaşıma daha girdim bugün resmen. Çok şaşkın.
0: 2 yaş itibariyle okul çağı, okul öncesi dönem dediğimiz döneme girmiş oluyorlar çocuklar. 6 yaşta da zaten 1'e başlıyorlar.
1: Ama yeni nesil gerçekten gümbür gümbür çok enteresan bir şekilde
0: şöyle
1: geliyor.
0: Şöyle Gülcan'cığım, bizim ben hep bunu söylüyorum.
1: Hikayesi yetenekleri de aşırı iyi.
0: Bizim bir haftada aldığımız dış uyaranı çocuklar, bu şimdiki çocuklar kesinlikle bir günde alabiliyorlar. Ya şöyle düşünsene, bizler
1: bizi beğenmeyecekler yakında, gerçekten çok kaygılıyım.
0: İşte güncel kalmamız gerekiyor. Evet. Gerçekten güncel kalmamız gerekiyor. Şimdi bizler çocukluğumuzda bizim için sosyal ortam ailelerimize gittiğimiz akşam oturmalarıydı.
1: Evet.
0: Dışarı çıktığımız gün boyu işte dışarıda oynadığımız oyunlardı. Şimdi ben anaokuluna gitmedim.
1: Ben de
0: okul öncesi eğitim
1: kırmızı önlükleri vardı Damla. Gerçekten çok özeniyordum ama 5 yaşında okumaya başladığım için, çok da istediğim için direkt mavi önlüklerle ben ilkokula 5 yaşında başlayan
0: şimdiki neden çocuklar oldum. En az 3 yaşta başlıyorlar neredeyse, yani büyük bir kısmı 3 yaşta başlıyor.
1: Çok kıymetli buluyorum okul öncesi eğitimi kesinlikle. Yani
0: düşünsene, sabah işte 8.30'da 9'da okula başlayıp 16.30'da 17'de bütün gün bir eğitim sisteminde, hani onun gelişimine uygun oyunlaştırılmış bir uyarana sahip çocukla bizim çocukluğumuz bir mi? Tabii ki değil. Sadece bu da değil. Yani bugün ben hep bunu da söylerim danışanlarıma, derim ki bizim annelerimiz birbirleriyle yaptıkları kulis sonrası alıp verdiklerini konuşurlardı. Birbirleriyle böyle enfliyüz ederlerdi birbirlerini.
1: Önceden öyleydi, doğru.
0: Ama şu an ben Japonya'da bir kadının taktığı çantayı bulabiliyorum, erişebiliyorum. İnternet sitesinden alabiliyorum mesela, yani hani erişim çok daha kolay. Beni bir sosyal medya hesabı influence edebiliyor mesela yani.
1: Kesinlikle sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte aslında değil mi? Hani artık biz önceden şöyle bakıyorduk hayata, gördüğümüz kadardı hayat. Evet. Şimdi çocuklar, evren öyle bir şey değil hocam.
0: Biz çok gereldik. Şimdikiler ulusal.
1: Teşekkür ederim hakikaten. Araya gittiğimizin bir resmi daha. Sevgili yönetmenimden ben bir de canlı yayın için link istiyorum. Ulaşamayanlar varmış atılan mesajlara istinaden. Ufak bir böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi çok güzel çocukluk süreci. Biz yayın öncesi bazı konulardan bahsettik biliyorsun. Onlara da girmek. Erkek ve kız çocuğunu yetiştirmede hala anne ve babalar farklılıklar gösteriyorlar mı sence?
0: Evet.
1: Kız çocuğuna ayrı, erkek çocuğuna ayrı tarifi uyguluyor muyuz gözlemlerinden yola çıkarak?
0: Yani bir kere mesela etiketler var. Danışanlar hep etiketlerle geliyor. Erkek çocuğu çok yaramaz olur hocam. Erkek çocuğu çok hareketli olur hocam diye geliyorlar. Bunun cinsiyetle bir alakası yok. Yani çocuğun aldığı uyaranla, varsa bir dürtüsellik durumuyla, işte ya o anki duygu durumuyla ya da heyecanlandığı bir durumla.
1: Çok özür dilerim. Estağfurullah. Bazen dış etkenlerden kaynaklı böyle bir çocuğun yaramaz ya da sınır tanımaz. Hı hı. Ailesi ya da anne babası çok kuralcıdır ama anneanne babaanne yanına gittiğinde acayip hiç kuralların olmadığı bir ortama giriyor vesaire. Hani anne karnında bu çocuğun bu geni de taşıyor olabilir mi? Çok hareketli, sınır tanımaz halleri. Kesinlikle dışa uyaranlar mı diyorsunuz? Az önceki yüz ifadenden bunu anladım.
0: Çocuk şöyle gelir aslında. Genetik faktörler ve çevresel faktörler. Yani ikisi de etkileyici olur. %50 %50.
1: O kadar.
0: Ama evet, doğduktan sonraki bizim davranışlarımız gelişimde oldukça etkili. Tabii ki genetik faktörlerle geliyorlar. Yani bir gen geçişi var. Bunu
1: hani
0: inkar edemeyiz.
1: Ya, aynı babası, aynı dedesi dediğimiz
0: şeyler. Evet, ama şu noktada bence etikete ihtiyacımız yok. Yani evet, babasına çekmiş olabilir. Babasının çocukluğu çok hareketli olabilir. Burada tabii ki getirdiği bir genetik faktör vardır. Bunu inkar edemeyiz.
1: Ama ucundan.
0: Bu çocuk doğdu. Yani biz buna, bu çocuğa hiç sınır koymadık. Sürekli ne isterse verdik. Doyumsuz bir çocuk etiketi. Mesela geliyorlar, doyumsuz hocam, ne versem daha fazlasını istiyor diyor. Yani burada bizim davranışlarımız nasıl? Yani evet, genetik faktörlerle geldi ama boşta bir çerçeve olarak geldi. Biz bu çerçeveyi nasıl doldurduk? Bu kısmı da çok kıymetli.
1: Bu da yine bizim anne babalar olarak çocuklukta yaşadığımız ya da yaşayamadığımız tabii şeylerle alakalı olabilir mi? Ben görmedim, çocuğum görsün mantığıyla.
0: Ya bu etkili çok etkili. Mi? Şu da etkili. Biz aslında anneliğin ne olduğunu mesela biliyor muyduk Gülcan? Yani hani doğumdan önce. Bizim kodlarımızda yatan annelerimizin anneliği vardı.
1: Evet.
0: Yani biz anneliği ilk annelerimizde gördük. Şimdi çocuğumuz doğduğunda da o ilk öğretilerimizi koyabiliyoruz ortaya. Değişmek, geliştirmek, araştırma yapmak, işte farkındalık oluşturmak biraz daha bireysel.
1: Hı hı.
0: İkinci çocuğumuzda aynı anne miyiz?
1: Hayır.
0: Değiliz.
1: Her çocuğa ayrı.
0: Bunu söyle. Hocam işte ikisi de benim çocuğum, ikisi de kardeş ama anneliğimiz farklı. İlkinde hiç annelik tecrübemiz yoktu.
1: İlk çocuk kitap çocuğu oluyor. Araya gidiyor diye düşünenlerdenim ben açıkçası. Ama yine bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor çocuklar ama ikinci çocukta artık çok daha kontrolcülükten uzak. Çok daha rahat. Mesela benim şahsım adına bir çıkarım yapacak olursam, oğlum çok aşırı korumacı olarak büyüttüm. Böyle ellerini bir yere koyduğunda falan direkt ellerini yıkayan, temizleyen falan. Eğer öyle yaparsam çocuğumun hiç hastalanmayacağına inandığım bir üstün güçlerim vardı. Ama ne zaman ki doktora götürdüm, doktor dedi bu çocuk hiç mi mikropla karşılaşmadı diye sordu. Dedim ki cam önüne dokunuyor, böyle oluyor. İşte ellerini neyle yıkıyor? O sıralar bütün mikropları, bakterileri öldüren, şu an doktorların kullandığı bir şey vardı ya, aile başlayan bir sıvı son. Ondan kullanıyorum ya dedi, bu çocuk ameliyata girmeyecek, birazcık rahat mı olsan dedi. Doktordan o şeyi duyduktan sonra benim anneliğe bakış açım çok daha farklılaşmaya başladı.
0: Evet.
1: Bu kitaptan uzaklaşıp azıcık rahat mı yapsak ya da ilk çocukta biz ne dersek diyelim içgüdüsel
0: yani
1: olarak mı yaklaşıyoruz?
0: Çok kitabi değil. Şimdi burada bir harita çizmem çok uygun olmaz. Çünkü bireysel farklılıklar
1: genel
0: dediğimiz şey var.
1: Genel geçer bir tavsiye de bulunacak olursan.
0: Tabii ki çocuğumuzu okumak öncelikle. Benim genel tavsiyem bu olabilir. Yani çocuğumuzu okumak çok kıymetli. Buraya baktığımız zaman kültürel farklılıklar, coğrafi farklılıklar bile aslında bir bireyin yetişmesinde oldukça etkili. İşte bizler kültürümüzden getirdiklerimizi, ailemizden öğrendiklerimizi, bu coğrafyanın getirdiklerini birbirimize böyle iletişim yoluyla aktarıyoruz.
1: Aktarma durumu söz konusu.
0: Bu kısmı kıymetli ama hani genel çerçeveden bakacak olursak bence 50-50. Yani ben çok geleneksel bir anne değilim ama çok da tabi bir anne de değilim. Yani ben bir uzmanım evet ama anneliğim uzmanlık değil. Yani annelikte çok hissi. Davranabiliyorum. Orada işte çocuğuma göre davranabiliyorum. O ana göre davranabiliyorum. Onun duygusunu okumak orada kıymetli. Gerçekten şu an çocuğum bana ne söylemek istiyor? Yani vermek istediği mesaj ne? Biz böyle oturup iletişebiliyoruz kolayca sözlerle ama çocuklar bunu sözlerle yapamıyorlar.
1: Evet.
0: Oyun dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Ve ben mesela danışanlarıma bunu söylüyorum. Diyorum ki terapötik oyun. Hocam terapötik oyun nedir diyorlar.
1: Evet, biz anlat.
0: Bu klinik gözlemde yaptığımız ya da oyun terapisinde yaptığımız şey değil. Ama ben şunu söylüyorum. Günlük bir 15 dakika, 20 dakika ne kadar vaktiniz varsa bu 10 dakika da olabilir. 20 dakikayı da geçmeyebilir. Çok kısa bir süreden bahsediyoruz aslında.
1: Evet.
0: Tamamen çocuğun yönlendirdiği, orada sizi oynattığı, oyuncağı size kendinin verdiği. Şöyle başlayabiliriz. İşte hadi oğlum, şu an senin istediğin şekilde bir oyun oynayalım. Ben bu oyunda sana katılacağım, sana eşlik edeceğim. Ne oynamak istersin? Oyuncağını seçti. İstediğin oyunu kurabilirsin. Ne kuracağını çok merak ediyorum. Hangi oyun içerisinde olacağız? Bana da sürpriz olacak. Başlattık. Mesela yönergeleri o verdi. Oyuncakları o seçti. Oyunu o kurdu. Bizi zaten yönlendirmeye başlıyor çocuklar.
1: Evet.
0: Biz oyunun içinde oluyoruz sadece ama o tamamen duygularını yansıtıyor. Orada rahatça oyununu oynuyor. Sizi yönlendiriyor ve bir duygu regülasyonu sağlıyor. Terapötik oyun dediğimiz şey aslında bu kadar
1: basit.
0: Kolay bir şey.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Peki bu oynanılan oyun ilerleyen yaşlarda çocukların hangi becerilerini destekliyor mesela?
0: Burada ilgilerini görebilirsiniz. Yani sürekli futbol oynamak isteyen bir çocuk, sürekli topla oynamak isteyen bir çocuk, sürekli arabalara ilgisi olan bir çocuk.
1: Hı hı.
0: Yani sürekli rakamlardan bahseden bir çocuk, sürekli harflerden bahseden bir çocuk mutlaka size done verir geleceğiyle.
1: Alacağımızı alabiliriz aslında
0: tabii,
1: bu oyunlar içerisinde.
0: Çok...
1: Oyun duyup geçmemek lazım.
0: Aynen öyle. Yani evet.
1: Terapisi yapılmış oyunun değil
0: aynen,
1: mi yani?
0: Aynen. Ve gerçekten muhteşem bir şey. Özellikle deneyimsel oyun terapisi dediğimiz teknik çocuğun bizzat içinde bulunduğu, terapistin de dahil olduğu, benim çok kullandığım, çok sevdiğim muhteşem bir tekniktir.
1: Harika, çok güzel. Seninle konuşurken ben gelen sorulara da aslında şöyle bir göz atıyor bakıyorum vesaire. Gece tuvalet eğitimini tamamladıktan sonra gece tuvalet problemi devam eden bir takipçim yazmış. Oyun terapisiyle bu üstesinden gelinebilir bir hale geliyor mu?
0: Gelinebilir. Bu arada tuvalet deyince tuvalet benim uzmanlık alanım. Yani biz oyun terapistleri, çocuk gelişim uzmanlarının da kendilerine ait bir uzmanlık alanı olur. Bu bir
1: Aa.
0: tabii kardeş kıskançlığı olabilir. Ya da işte duygu kontrolü, daha genel adıyla bu olabilir. Mahremiyet olabilir. Tuvalet
1: Hı
0: olabilir.
1: hı.
0: İşte floor time tekniği olabilir gibi böyle tekniklerimiz vardır bizim ve uzmanlık alanı aldığımız kısımlar vardır. Tuvalet ve mahremiyet benim uzmanlık alanım.
1: 9 yaşında bir erkek çocuğu bu arada. Gece tuvalet problemi
0: Yani
1: varmış.
0: burada önce ben fiziksel süreçlerin mutlaka takip edilmesini isterim. Bir fiziki muayene, bir çocuk doktorunun muayene
1: Hı
0: etmesini
1: hı.
0: isterim. Sonra gece kuruluğuna mutlaka bakarım. Sonra duygusal süreçlerine bakarım. Yani bu nelerden sonra oluyor? Günlük yaşamına bakarım.
1: Her gün
0: Duygusal
1: mü oluyor
0: süreçlerine
1: yoksa
0: bakarım.
1: bazı
0: Tabii orada bir
1: zamanlarda mı?
0: takip gerekir. Burası biraz daha aslında yani başlı başına bir ebeveynden anamnez alacağım, bir bebeklik öyküsü alacağım, hatta bir doğum öyküsü alacağım bir süreç. Yani şu an konuşmak biraz çok alelade ve geçiştirici olur. Ama tuvalet
1: O zaman
0: eğitiminde...
1: süreç olarak oyun terapisi uygun
0: Evet
1: mu?
0: evet uygun oyun
1: Uygun.
0: terapisi.
1: O
0: İki...
1: zaman bir çocuk doktoruna gidip çocukların tetkik yapıldıktan
0: Aynen.
1: sonra
0: Fiziksel, işte psikomotor bir farklılık yoksa buna sebep olan
1: hı.
0: bir rahatsızlık yoksa işte bir mikrop durumu hani o zaman onlar
1: Enfeksiyon vesaire bir
0: aynı
1: şey
0: enfeksiyon
1: yoksa
0: doktorların
1: hı.
0: uzmanlık alanı o tarz bir şey yoksa bir hastalık süreci geçirmediyse bazen hastalık süreçlerinden sonra da böyle işte ağır tedaviler aldığı antibiyotik iğnelerin vurulduğu zamanlardan sonra da çocuklar bu tarz durumlar yaşayabiliyorlar. Bu tarz
1: Ne
0: durumlar
1: kadar çok
0: yoksa
1: etken var değil
0: evet
1: mi?
0: psikolojik süreçler mutlaka
1: O
0: değerlendirilmeli.
1: zaman fiziksel süreçleri tamamlayıp fiziksel durumda herhangi bir durum yoksa bu noktada siz giriş yapıyorsunuz.
0: Evet,
1: Bir
0: evet.
1: Instagram sayfanı söyler misin bu
0: Tabii
1: arada?
0: ki ÇGU çocuk gelişimi uzmanı Damla Ertürk. ÇGU Damla Ertürk. ÇGU'yu açıyorum. İnsanlar bilmiyorlar çünkü. ÇGU Damla Ertürk benim sayfam. Eksen Danışmanlık'ta merkezimizin
1: Harika,
0: sayfası.
1: çok güzel. Şimdi eksen danışmanlık diye söylemişken bir isim hikayesi ve kurulma hikayesinden de ufak bir giriş
0: Tabii
1: yapalım
0: ki.
1: istiyorum. Sonrasında konuşacağımız çok tatlı konular var. Şimdi çocukluk bölümüne girdik. İlerleyen dönemlere doğru şöyle hızlı bir geçiş yapacağız. Ama eksen danışmanlık, neden ismi eksen? Kendi işletmeni kurmaya, kendi yerini açmaya hangi durum seni tetikledi genel anlamıyla? Bize şöyle birkaç cümle, şöyle bir sebebini bildikten sonra hani genel anlamda birkaç
0: Tabii
1: cümleyle
0: ki.
1: diye bir.
0: Eksen merkez demek aslında ve bence psikolojik süreçler yani zihin yönetme becerisi bir insanın merkezi. Yani bir insan zihnini yönetmeyi beceriyorsa, bütün bu psikolojik süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetmeyi beceriyorsa, hayatında başaramayacağı, yönetemeyeceği hiçbir şey yok. Benim aldığım en azından bu benim kendi düşüncem. Eksen aslında oradan geliyor. Çünkü
1: Altı
0: hayatın
1: dolu
0: merkezi.
1: isimlere bayılıyorum ben. Gerçekten hikayesi olacak bence bir
0: Evet,
1: şey.
0: evet. Bu
1: Çok
0: bir
1: da
0: aile
1: anlamlı
0: şirketi
1: olur.
0: aslında. Eşim,
1: Aa.
0: evet, eşim mühendislik, Eksen mühendislik onun kısmı. Eksen danışmanlık da benim koordinatörlüğünü yaptığım kısım. Yani ben dediğim gibi çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Aile danışmanlığım olmasına rağmen, işte yetişkin terapi eğitimlerim olmasına rağmen yetişkin çalışmayı ya da çift çalışmayı hiç düşünmedim. Yani benim alanım çocuk. Ben çocuklarla çok mutluyum.
1: Şimdi çocuklarda, çocuklar sana geldiği zaman genelde anneler getiriyor değil mi?
0: Evet.
1: Anneler daha çok işbirliğine yatkın olduğu için çocukların senin 4-5 seans gelin diyorsan o sürecin sürdürülebilirliği oluyor.
0: Çok
1: Ama
0: kıymetli.
1: çevremde aile danışmanlarıyla işbirliği yapan yetişkinleri şöyle bir düşündüğümde ilk seferinde gidiyor mesela. İkinci de zorla, eşin zorlamasıyla erkekler gidiyorlar. Sonrasında bende bir problem yok kafasına gelip hani etiketlenmekten korkuyor
0: Evet.
1: insanlar galiba.
0: Evet.
1: Çocukluktan gelen travmalarımız olabilir burada
0: Evet.
1: Damla. Ama ne yazık ki insanlar o problemleriyle ya şey gibi ikinci seans sanki bölüm canavarı gibi benim için. Ya gözlemlerimden itibaren söylüyorum. Yoksa
0: Evet.
1: senin uzmanlık alanı tabii
0: Estağfurullah.
1: ki.
0: Estağfurullah.
1: Ama
0: Tecrübeler çok kıymetli.
1: ikinci seanstan sonra bende bir problem yok ya. Ben devam etmek istemiyorum. Hani çünkü yüzleşmekten korkuyor insanlar bence
0: Evet.
1: Hatalarıyla
0: Çift
1: ya da yaptığı
0: terapisinde de şu oluyor.
1: şeylerle.
0: Çift terapisi
1: Çift terapisinden bahsediyorum ben de. Anlamışsın.
0: Şöyle ben aile danışmanlığı yaptığım için çünkü yani çocukların
1: Çok güzel
0: duygusal
1: bir alan
0: süreçlerinde
1: seçmişsin kendine.
0: Çocukların terapi sürecinde tabii annelerin, babaların davranışları terapi sürecini zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Yani o gün işte 2 gün önce çok sesli bir kavga, çocuğun duyduğu, işte şahit olduğu bir kavga. Zaten geldiğinde mutlaka terapi sürecinde ben bunu anlayabiliyorum. Oyun terapisinde özellikle çok ele veriyorlar çocuklar. Mutlaka aile danışmanında diyorum ki bu hafta farklı bir şey yaşadınız mı? Şimdi orada anne ve baba bir suçlu arıyor. Yani aslında çift terapisi bu değil. Yani bir suçlu aramıyoruz biz. Bütün ilişkilerimize aslında böyle bakarsak...
1: Bakış açımızı mı değiştirmemiz lazım?
0: Aynen öyle. Yani hiçbir ilişkide bir suçlu yok. Evet, bir neden var, bir sebep var. İşte insanların yapmış olduğu bir davranış var. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ama suçlu değil. Yani bence bir suçlu kabul etmek doğru değil. Şu noktada... ısrarcıysa bu davranışın yanlış olduğunda, ısrarla bildiği halde bu yanlışı yapmak istiyorsa, orada bir suçlu aramaktan da ziyade biraz bizim sınırlarımızı koymamız ve korumamız kıymetli. Ya bu evlilik birliği içerisinde de yapılabilecek bir şey. Şimdi biz çocuğumuzun yanında kavga etmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu bağırışın, çağırışın, bu yüksek sesin zaten çok etkileyen bir şey. Ben eşime farazi söylüyorum. Ben eşime ısrarla bu durumu söylüyorum. Israrla yapıyor. İletişimi kesiyorum. Yani çünkü bu doğru bir iletişim şekli değil. Sen benim burada olmamı istiyorsun ama buraya ben gelmeyeceğim. Benim sınırım bu. Yani bir olmayacak, iki olmayacak, üç olmayacak ama kabul edecek. Yani insanlar sınır ve kararlılık gördüğünde, zihin çünkü böyle çalışıyor. Az önce de konuştuk ya, yani sürekli gördüğünü zihin artık duyarsızlaşıyor bir süre,
1: evet,
0: sonra ve önemsizleştiriyor. Evet.
1: Şimdi doğru bir şey.
0: Sınırda kararlılık çok kıymetli. Benim bazı sınırlarım var. Benim bazı düşüncelerim var ve ben bu noktada çok kararlıyım. Zaten bu bizim işimize yarayan ve bizi olumlu bir yere taşıyacak bir şey. O yüzden ben buradayım. Sen de buna 1, 2, 3 saygı duyup buraya geleceksin. Şimdi biz çift, yani aile danışmanlığında da çiftlerle böyle konuştuğum zaman bazen diyor ki işte erkekler, hocam sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlıyorum, işte çocukların yemeğini hazırlıyorum, onlara bakıyorum, parka götürüyorum falan. Yani ben diyor haklıyım diyor, ben başka ne yapmış, yani bu kadar iyi bir adam ne yapmış olabilir ki? Sinirlendiğimde de kendimi kontrol edemiyorum diyor mesela erkek. Ama hani bu sanki bir çok böyle yaptıkları çok büyük bir şeymiş gibi. Yani bu çocuk ikimizin çocuğu. Evet. Zaman zaman yedirmek, parka götürmek annenin görevi olduğu kadar babanın da görevi aslında. Yani aslında çocuğumuzla bağ kurmak bu. Çocuğumuza bir armağanda bulunmak değil, bir armağan vermek değil, ona bir iyilik yapmak değil. Bu bir bağ kurma şekli aslında. Burada bir suçu da aramıyoruz. Sizi öfkelendiren başka bir şey var. Bunun temelini bulun diyorum. Yani sizi öfkelendiren, asıl öfkelendiren şey neydi?
1: Aslında az önce anlattığın örnekte ufak trinkler var baktığında. Erkek kahvaltı hazırlamayı, çocuğa bakmayı ya da çocuğa duş aldırmayı helal olsun. Ya benim oğlum da eşim bugün çocuğun altını değiştirdi. Kahvaltı yaptı bugün. Bunun normalden farklı bir şey olarak, evet, adlandırılması ve hani çeyizimizde getirmediğimiz bir çocuk var. Ortak üretim bir, aynen, gerçeklik öyle var yani, aynen, ortada. Erkeğin yaptıkları lütuf gibi gösterilmemeli. Bence bu bakış açısı değiştiği zaman her şey halli olacak.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü erkek normalden farklı bir şey yaptığını söylüyor. Etrafa bakıyor. Erkek meclisinde herkes ne diyor? İşte benim o yemek bilmem ne saatte yanıma gelecek. Ben eve gider gitmez terliklerim ayağıma gelir. Öteki taraf diyor çayım gelir falan filan. Yok, orada sadece kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evdeki ilişkileriniz böyle değil. Artık yeni nesil içerisinde kadınlar da çalışıyor, erkekler de çalışıyor.
0: Aynen.
1: Bir kadının hem çalışıp hem evde tüm işleri üstlenmesi, bir de üstüne çocuğu varsa o çocukla ilgilenmesi çok zor bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Mesela ya şu çocuğa bir baksa gerçekten çok rahatlayacağım, sadece kahvemi sıcak içmek istiyorum diye. Hakikaten dert yanan o kadar çok arkadaşım var ki benim.
0: Evet.
1: Çok çok üzülüyorum.
0: Evet.
1: Yani erkeğin çocuğuyla ilgilenmesi bir lütuf değil, zaten olması gereken.
0: Burada sağlıklı, yani karşılıklı iki tarafın sağlıklı bakış açısı önemli. Şu kısmı da onu konuşurken söylemek istiyorum. Yani kadının da bu zaten senin yapman gereken, bunu yapacaksın gibi bir tavırda yaklaşması da irite edebilir.
1: Üsluplarımız da sıkıntılı.
0: Evet, çok kıymetli. Yani burada bence karşılıklı nezaket, karşılıklı teşekkür, karşılıklı minnet. Yani bunlar kıymetli şeyler. Yani bir kadın da bunu yaptığında bir erkek teşekkür edebilmeli. Yemek çok güzel olmuş, elde sağlık diyebilmeli. Ya da bir baba çocuğunu yıkadığında, anne o sırada kahvesini içtiğinde ya ne kadar iyi oldu, kahvemi sıcak sıcak içtin, teşekkür ederim diyebilmeli bence. Yani zaten çiftlerin ilişkisinde problem yaratan temel sebep karşılıklı beklentiler ve beklentilerin karşılanmaması. Bu artık bir sinir harbine dönmeye başlıyor. Sinir harbine döndüğünde de sanki ortada bir sevgi yokmuş ve bir düşman varmışçasına davranışlar
1: ortaya
0: çıkıyor.
1: Dönüşüyor, değil mi? Aynen, yeni süreç içerisinde.
0: Ya da yok sayma. Yani.
1: Ya aslında söyledin yani karşılıklı talepler var, istekler var ama o ya da bu sebeplerden ötürü biz bunların karşı taraftan konuşmadan anlaşılmasını bekliyoruz.
0: Evet, bu da pek mümkün değil. Çok güzel bir yere parmak bastın.
1: Anne baba, aslında anne babalarımız ve büyüklerimizden görmüş olduğumuz süreci evet. ilerletiyoruz. Çünkü kadın konuşmazdı. Erkek acaba anlar mıydı? Evet. Hani o düşüncelerle, acabalarla ilerleyen bir şey sevgili Selver Yazıcı, selamlar olsun buradan kendisine. O da daha çok senin aksine yetişkinlerle genelde çift terapiler üzerine, o da uzmanlık alanını seçmiş. Hakikaten böyle senin gibi cesur yüreklerden bir tanesi. Sen çocukları seçmişsin. Uzmanlık olarak tuvalet geçiş gerçekten çok zor bir şey. O şöyle bir şey söylemişti. Sen bu duruma nasıl bakıyorsun? Senin bakış açına. Çünkü doğru bir tane değil.
0: Kesinlikle.
1: Bakış açısı çok farklı. O burada yayın yaparken sevgili yönetmenim Merveciğim de hatırlar. Çiftler bence şey diye söylemiştim ben. Aile danışmanlığı sadece evliliğimiz çatırdamaya başlayıp bir problem yaşadığımızda gitmemiz gereken bir yermiş gibi. Şu an hepimizin kafasında bu var. Evet. O da dedi ki ben de öyle düşünmüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Nişanlılık arefesinde daha birbirine nazın geçiyor ve bir şey konuşabiliyorken evet. çiftlerin birlikte gelip evlilikten beklentilerim bu. Kız öyle söylüyor. Erkek diyor ki benim de bu. İkisi karşılıklı aşağı yukarı bir şeyler söylüyor. Şimdi iki tarafta birbirinden beklentilerini söylediğinde orayı ihlal etmek ya da etmemek adına cicim ayılarında bence başlaması lazım
0: edilebiliyor,
1: bunu.
0: Evet.
1: Sen de böyle düşünüyor musun?
0: Kesinlikle böyle düşünüyorum. Şöyle Gülcan, hocamız çok doğru söylemiş. Bana göre yine dediğin gibi. Şimdi yetişkinler, biz yetişkinler de yani zaman zaman sosyal yaşam süreçlerimizde başa çıkamadığımız bazı duygular için terapi alıyoruz. Mesela burada bir evlilik birliği yok. Birebir işte evlilik diye adlandırdığımız bir ilişki biçimi yok ama bu sosyal yaşam içerisinde aslında hep bir iletişim ve ilişki içerisindeyiz. Şimdi burada işte anne babamızla olan iletişimimizde bir destek almak varken yani neden ya da işte gelişimsel farklılıklarımız, bazı uyanışlar yaşadık, emin olamadık ya da hayatımıza bir yön vermeyi düşünüyoruz, emin olamadık, bir profesyonel destek almayı uygun buluyoruz ama neden evliliğimizde bunu uygun bulmuyoruz? Çünkü o dediğin şey hani cicim ayları süreci başlatacak ve tölere edecek.
1: Sınır koyma zamanı
0: aynen.
1: değil mi?
0: Sonra işte mesela şu da çok yaygındır. Çocuk olsun düzelir. Çocuk olunca sanki düzelecek.
1: Araya giden
0: gibi.
1: Bir sürü çocuk ondan
0: mesela
1: sonra.
0: Mesela biz şunu da çok yaşıyoruz. Yani diyor ki hocam size gelmeden önce mesela işte tatile götürdüm. Hani tatile gittik, tatil
1: evet,
0: yaptık.
1: Erkek aslan.
0: Bir tatil, bir haftalık bir tatil, belki 10 günlük, 15 günlük bir tatil. İlişkiyi nasıl kurtarabilir ki? Tatile giden insanlar, aynı insanlar.
1: Tatil dönüşü de hep zaten birinci ya da ikinci bebek haberiyle de giriliyor. Yani problemler katlanarak artmıyor
0: yani
1: baktığında.
0: Bunu konuşup çözmedikçe mekan değişikliği kısa vadede bir çözüm sunabilir. Evet, kısa vadede o mutluluğu tekrar yakalamış olabilirsiniz ama dönüp geldiğinizde bir realite var. Yani tekrar bu yaşamın içerisinde aynı duygularla var olacaksınız. Burada aslında biraz ihtiyacımız ne? Ona bakmak lazım. Yani bir tatil ihtiyacımız, bir mekan değişikliği ve ferahlamaysa bu da bir çözüm olabilir ama kısa vadede çözüm olur dediğim gibi. Ama asıl ihtiyacım ne? Bu ilişkide ben neredeyim? Beklentilerim neler? Bunları nasıl birlikte işte bir işbirliği içerisinde halledebiliriz? Biraz oraya bakmak lazım. Yine çocuğa geleceğim.
1: Hadi
0: buraları
1: gelelim.
0: Çözmedikçe dünyaya gelen çocuk bizim davranışlarımızdan ve ilişki biçimimizden çok çok etkileniyor.
1: Ve kendi kopyamızı büyütüyoruz
0: aynen,
1: değil mi?
0: Aynen, bu çok klişedir. Bir çocuğun 3 ebeveyni var. Hep bütün uzmanlar bunu söyler. Anne, baba ve anne babanın arasındaki ilişki. Çok klişe ve çok gerçek bir şey gerçekten. Yani hani diyorum ya hani hep çocukların duygusunu okuma, işte halini gözlemleme. Onlar da bizim duygumuzu okuyabiliyorlar. Yani çok hani bir iletişim şekli yokmuş gibi, sözlü bir iletişim yokmuş gibi ama bakışlarımız... İşte duruşumuz, bir iç çekişimiz de aslında bir iletişim. Hem çocuğumuza karşı hem partnerimize karşı.
1: Bir takipçimin yazdığı yine soruyla devam etmek istiyorum ben. Yeni evliler, sonrasında çocukları olmuş. Çocukları olduktan sonra mesela baba istenmeyen bir çocuk, vakitsiz bir çocuk, planlanan bir çocuk olmadığı için bir süre sonra diyor, eşimin diyor çocuğumla aramdaki ilişkiden kaynaklı olarak kendini, evet, bir kıskançlık yaşadığını çok net bir şekilde hissediyorum. Hatta birkaç cümle içerisinde işte bu çocuk olmasaydı bizim ilişkimiz çok daha iyi giderdi gibisinden cümleler de kurmuş kendisine. Ve bu süreci yönetemediği ve çok mutsuz olduğu alakalı bir, ne yazık ki, olumsuz bir mesaj yazmış.
0: Evet.
1: Bu noktada o kadın ne yapabilir?
0: Yani Gülcan'cığım, bu kendi başına çözebileceği bir süreç değil. Anlaşılan hani yeni bir şey değil. Çocuk kaç yaşında bilmiyorum ama bir hamileliğin böyle geçmesi bile. Yani zaman zaman işte kaka tutan çocuklarda soruyorum, planlı bir gebelik mi? Bazen danışanlara bu komik geliyor. Diyorum ki ben, sizin evlilik yaşınız, İşte eşinizin ve sizin evlilik yaşınız, evlilik kararınız, çocuğun planlı bir gebelik ya da plansız bir gebelik olması bile bizim için çok büyük bir döne. Şimdi burada babanın kabul etmediği bir çocuk, yani daha doğrusu plansız, sürpriz olan bir çocuktan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Anne bu duyguları hamileliği boyunca yaşadı. Bu hani tepkisel duruma maruz kaldı ve annenin işte karında bir çocuk var, tamamen annenin duygularıyla besleniyor, annenin işte fiziksel olanaklarından faydalanıyor, annenin beslenmesinden faydalanıyor, tamamen anne geçişli bir aslında insan dünyaya getiriyoruz.
1: Evet.
0: Yani annenin aldığı tüm duygu çocuğa geçiyor, bu çok net hamilelikte. Şimdi anne bir kabul süreci yaşarken, bunun bir kaygısını yaşarken bunun çocuğa geçmemesi mümkün mü? Değil. Burada anne kendi için sormuş ama ilerleyen dönemde çocuk için de davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir.
1: Ne gibi?
0: Yani bir öfke durumu olabilir. Çocuk kaka tutabilir. İşte ani patlamalar yaşayabilir. İçine kapanık olabilir. Yani bunların hepsi olağan şeyler.
1: Ay, çok kötü gerçekten.
0: Yani burada destek almak kıymetli. Yani burada evet, tavsiyeler verelim. Tabii kendini rahatlatması, artık sürecin, hani süreç o değilse, geçmişte kaldığına biraz daha zihnini inandırması ve çocuğu yetiştirme sürecinde babayı dahil etmesi, aralarında bir bağ kurması olumlu yönde etkiler, süreci değiştirir.
1: Kadın için çok yorucu şeyler değil mi? Bir
0: kesinlikle.
1: De mesajın devamında şey de vardı, bir aile danışmanına gidip az önce söylediğim hikaye gibi ilk gidişten sonra bir daha gitmeyi reddetmiş mesela. Bende bir problem yok, ben devam etmek istemiyorum. Ben zaten kendimde olup olmayan ya da doğru davranışların, olumsuz davranışların ne olduğunu biliyorum kafasıyla ilerlemiş. Tekrar da devam etmek istememiş.
0: Evet, yani şöyle olabiliyor bazen. Sürpriz bir gebelik olabiliyor. İşte erkekler ya da kadınlar da bazen kabul etmeyebiliyor ama bir süre sonra şey diyor, evet başta çok şaşırmıştım, hiç istememiştim, inanmamıştım ama sonrasında işte kucağıma aldıktan sonra, onu gördükten sonra ya da işte karnım büyüdükten sonra, yani bu erkekte eşimin karnı büyüdükten sonra, bebeğimi kucağıma aldıktan sonra, doğumdan sonra, yani bunların hepsi işte ortadan kalkabiliyor bu düşünceler. Yerini daha sağlıklı düşünceler alıyor. Çocuğunun varlığını ve sevgisini kabul etmeye başlıyor. Çocuğuyla bir bağ kurmaya başlıyor. Burada etki ortadan kalkar. Ama hani bu süreç devam ediyorsa, güvenli bir bağ oluşmamışsa babayla, hem anneyle olan ilişkisini zedeler hem de çocukla.
1: Çok zorlayıcı bir süreç. Biz tekrardan bir Instagram sayfanı söyleyelim, ulaşmak isterse bu arkadaş seninle bir iletişime geçsin lütfen.
0: Tabii ki. ÇGU Damla Ertürk.
1: Damla Ertürk Eksen Danışmanlık, hangisine yazarsanız inşallah problemlerinizden kısa süre içerisinde düşersiniz. Siz de şöyle bir sistem yapsanız mesela. Bir seansa ilk başlangıçtan sonra minimum 4-5 seans gelmek zorundasın. Gelmezsen şu kadar tazminat sana. Yani böyle bir işbirliği yapılsa. Hakikaten yani atıyorum
0: faydalı
1: şeker hastalığı.
0: Faydalı olmaz ki.
1: Bir şeker hastalığı, evet, tamamen duygu üzerine bağlı ama yani... O ya da bu şekilde o 3-4 seans içerisinde ufacık bir şey alsa, bir şeyin farkında olsa, o bile bir şey.
0: Yok, paket satan merkezler var. Ben paket satmayı asla doğru bulmuyorum. Yani şimdi sürecimiz, yapılandığımız süreçler bellidir. 12 haftadır. Yani hani 12 hafta bu 12 artı 2 olabilir, 12 eksi 2 olabilir. Bireysel farklılıklar var dedim ya, çocuğun kendi dinamikleri, gelişim süreçleri tabii ki değişebilir. Ama hani öngörülen süre Ben hep şunu söylerim. 6-8 haftada bir davranış değişikliği artık gözlemlemeye başlarız. Bunu şunun gibi düşün. Bir yumurtanın kaynama süresi ortalama 10-15 dakikadır. Hı hı. Yani 15 dakika sonra artık yumurta pişmeye başlar, evet, gibi. Hani böyle tecrübelerimden de kaynaklı böyle bir süre söylerim. Bunun pekişmesi de 12 haftayı bulur. Tabii bu her dediğim gibi çocuk için geçerli değil. Çocuğa göre işte gözlemlerimden
1: tabii
0: sonra
1: canım, testlerden kişiye göre sonra değişir her şey.
0: Aynen, bir süre veririm ortalama ama hani bunu şöyle yaparlar. İşte seans ücretim 2000 lira ama paket alırsanız 12 haftalık peşin ödeme yaparsanız 1500 lira ve paket satarlar ve kişiyi 12 hafta oraya bağlarlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası.
1: Acaba şu bakış açısıyla mı ilerliyor? Çünkü maddi olanaksızlıklardan kaynaklı olarak ne yazık ki tedaviyi sürdüremeyen insanlar var. Hani o maddi kaygı kafadan uzaklaşıp hani rakam da istenilen boyuta geldiğinde insanlar daha mı huzurlu gidiyorlar acaba?
0: Orada belki kişinin tercihi olabilir. Hani şöyle
1: kişiden kişiye değişebilir hani bir şey, yaklaşım mı acaba?
0: Toplu alımda indirim vesaire söylenir ya. Hani bu ticari kısmı bence.
1: İndirimle olayı. Bir şey almak beni çok mutlu ediyor mesela.
0: Mesela senin bakış açın burada, evet, olabilir ama ben hiçbir zaman yani danışanı 12 hafta buraya bağlamak, çünkü gerçekten de faydasız olduğunu düşünüyorsa bence ücret iadesiyle bırakılmalı ya da gelmek istemiyorsa ücret iadesiyle.
1: O zaman sen de paket yap. Bu bakış açısıyla deyin ki başlayın, bir sürecin içerisine girelim.
0: Ben onu daha uygun buluyorum.
1: Mutlu ya da fayda görmezseniz ücretlerinizin iadesi gerçekleşecek. Hani o iç huzurla ya da o rahatlıkla ben çok daha rahat gelebilirim mesela.
0: Kişiye göre değişebilir. Evet. Tabii bunu kişi talep edebilir. Kişi talep ederse bunda herhangi
1: yapar
0: bir
1: mısın?
0: His yok. Yani olabilir. Ben ticari kısmına inan hiç ilgilenmiyorum Gülcan. Zaten bu işi seçmekteki aslında sebebim
1: duygu
0: de.
1: Duygu insanı olduğum belli yani zaten.
0: Gerçekten bence bu sektör hizmet sektörü ve kesinlikle ticari bir kaygıyla bakılmamalı. Ticari kaygıyla baktığı an terapisti de etkiler. Yani şimdi yaz geldi, seanslar düşer. Bu çok nettir. Bunu her uzman rahatlıkla söylemelidir. Şimdi burada bir ticari kaygın varsa patlarsın bence yani. Çünkü girdiğin terapilerde de çok faydalı olmazsın. Aklında sürekli bir ticari kaygı varsa onunla yaşıyorsan bu bence sıkıntılı bir süreç.
1: Bence ticari kaygı şöyle olmalı. İnsanların hani mesela bana da yazmışlar. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı?
0: Evet.
1: Yani rakamların ne kadar olduğu ya da ben problemi hani şey atıyorum, iki seanslık param var.
0: Evet.
1: İki seansla beni iyileştirebilir misin?
0: Yani bu
1: aslında
0: mesela,
1: bu boyut burada başlıyor.
0: O kişiye göre değişir. Mesela yetişkin çalışan hocalarımız var ve mesela öğrenciler gelebiliyor bazen bu hocalarımıza. Şimdi onların bahsettiğinden biliyorum. Mesela diyor ki bu danışanım 2 ayda bir geliyor. 2 aylık sürecini 45 dakikaya sığdırmak çok mümkün değil.
1: Çok zor.
0: Ama mutlaka bir etki, olumlu etki ediyordur. Hani o 2 ayda bir gelebiliyor. Bence bu sağlıklı değil.
1: Ama 2
0: ayda bir. Çocukta sağlıklı değil en azından.
1: Tabii canım 2
0: ayda gidilen. Yetişkinde belki olabilir ama.
1: Bak sen ne diyorsun? 12 haftalık bir süreç demek,
0: evet,
1: ki haftada her hafta yenilenmesi gereken bir şey.
0: Tabii.
1: Bir de 2 ayda bir gidilen bir seanstan ötürü yani evde de anne ve babayla sen bir işbirliği içinde olamazsın ki.
0: Evet.
1: O davranışların haftada bir dokunulup bir tekrarlanması
0: çok
1: lazım.
0: Çok anlık krizler yaşayabiliyor çocuğum ve çocukta gelişim süreci çok hızlı. Yani en hızlı olduğu dönem çocuk çağı zaten.
1: Bir yeni nesil çocuklar çok daha enteresan.
0: Aynen.
1: Bir de cevap vermen, aynen, gerekiyor. Eğer cevap veremezsen herhangi bir durum içerisinde seni de yetersiz görmeye başlıyor.
0: Kesinlikle.
1: Bilgi konusunda bu kadın ya da bu adam yeterli değil ki, bana neyin bilgisini verecek?
0: Verebilir.
1: Diyebilecek şu an tipler karşımızda. Biz yaptık onları. Gerçekten çok enteresan. Şimdi
0: evet,
1: tamam, çocukluk versiyonunu o ya da bu şekilde konuştuk. Yine kafanızda sorular varsa Damla Ertürk diye Instagram'a yazabilir ya da Eksen Danışmanlık'tan kendisine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı keyifle cevaplayıp sonrasında da bir işbirliği içerisine girebilirsiniz. Şimdi yetişkinlik sürecinde, şimdi biz çocuklukta nasıl hatalar yapıyoruz da evlilikte problemler yaşıyoruz? Mesela evlilikte ev işlerine yardım etmeyen bireyler oluyor.
0: Hı hı.
1: Bazen kadınlarda da olabiliyor. Kadınlar ev işi yapmak istemeyebiliyorlar.
0: Evet.
1: Biz neyi yanlış yapıyoruz? Evlilik nedir ya da?
0: Yani bir kere kesinlikle karşılıklı bir sorumluluk sürecidir. Ama keyif almak önemlidir. Yani burada hani şimdi herkesin karşılıklı sorumlulukları var. Bir erkek çalışıp işte para getirip bu anlamda maddi anlamda geçimi sağlıyorsa günlük yaşam becerilerinde de kadının bu anlamda destek olması lazım.
1: O zaman örnek örnek gidelim. Erkek
0: tabii
1: çalışıyor, kadın çalışmıyor.
0: Hı hı.
1: Bunun altını dolduralım şimdi önce. Erkek çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Güzel.
0: Ben çok gelenekselim o konuda yalnız.
1: Devam et, tamam. Ben senin bakış açınla ilerlemek istiyorum zaten. Tamam.
0: Yani bence şöyle, erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
1: Çalışmıyor derken kadın da evde çalışıyor. Evet, hani
0: hayır,
1: şu an
0: maddi anlamda
1: feministler şey yapmasınlar. Öyle değil.
0: Maddi anlamda bir getirisi yok manasında evet. söylüyorum. Bir kere erkek çalışıyor diye paranın yönetimi tamamen erkekte olmamalı bence. Yani burada yaşamı birlikte sürdürüyorlar. Evet, parayı erkek kazanıyor olabilir ama erkek o parayı kazanırken işte kadın da onun sabah kahvaltısını hazırlıyor, öğle yemeğini hazırlıyor, çamaşırını hazırlıyor, ütüsünü yapıyor. Burada bir katkı var aslında. Evet. Yani hani erkek tek başına bu
1: insan üstü bir katkı var. Kesinlikle.
0: Aynen. Çocukların hani işte büyütürken tüm gün en azından baba işte kadınla ilgileniyor. Burada bir para yönetimini bence çiftler mutlaka birlikte yapmalı. Yani bir alacak verecek, işte satın alınacak bir market alışverişini bile beraber yapmak ciddi bir yakınlaşma aslında. Yani ihtiyaçlarını belirleyip birlikte beraber almak, orası bir sıcak bir bağ.
1: Değil mi? Benim sevdiğim çikolatayı o an keşfedebilirim mesela.
0: Aynen, kesinlikle.
1: Mutlu etmek için gelirken şu çikolatayı da seviyordu bizim altın alayım falan.
0: İhtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Düşünseniz hani birbirinizin ihtiyaçlarını gideriyorsunuz ya da ikiniz için ortak olan bir şeyi, hani olmadığında bir sorun yaratacak bir şeyi ikiniz birlikte giderebiliyorsunuz. Yani bu nokta çok kıymetli. Sorumluluk almak çok kıymetli. Çünkü hani burada işte beyefendi sabah kalkıp erken saatlerde gidip akşam geç saatlere kadar çalışıyor ve yoruluyor. Bu bir gerçek. İşte hani kadın bütün gün hiçbir iş yapmadan, bence doğru değil. İşte çocuklarının da bakımını üstlenmeden günlerini geçiriyorsa, yani burada da aslında sağlıklı bir süreç yok. Çünkü kişinin bir kere her şeyden önce kendi ihtiyaçlarını gidermesi için, yani sağlıklı bir gelişim için, sağlıklı bir yaşam için buna ihtiyacımız var. Yani bizler işte sabah kalkıp kahvaltımızı hazırlayıp yiyoruz, üstümüzü temizliyoruz, kendi kişisel bakımımıza özen gösteriyoruz. Sorumlu olduğumuz çocuklarımız var,
1: evet.
0: Eşimiz var. Burada ortak bir sorumluluktan bahsediyorum aslında. Yani gelenekselim
1: yazılı
0: deyince,
1: olmayan kurallar var aslında.
0: Yazılı olmayan kurallar var. Yani karşılıklı beklentilerimizi konuşarak çözmek. Yani işte hani iletişim kurmak. Gerçekten açıkça söylemek, beklentilerini ifade etmek, onun beklentilerine saygı göstermek, yerine getirmeye özen göstermek, bununla alakalı bir çabasının olduğunu hissettirmek, fark ettirmek, söylemek, bunlar kıymetli şeyler.
1: Şey, böyle 70'lerin sonu, 80'lerin başı, 90'a kadar, 90'dan sonra herkes kendini kurtardı zaten. Kayıp giden bir süreç var ya 70 ile 90'lar arasında. İletişim kurmayı bilmiyor muyuz biz?
0: Yani bilmiyoruz, evet. Yani bunu ben zamanında ben de çok
1: en
0: yapıyordum.
1: En büyük problemimiz bu bence evlilik
0: şöyle,
1: içerisinde.
0: Hani bence evlilikte bu değil. Evlilikte bir ilişki içerisinde ve bir iletişim içerisinde olmak zorundayız. Yani alındığımız, küstüğümüz, bize uygun gelmeyen şeyler olabilir. Bunu mutlaka ifade etmeliyiz. Yalnız şu da var. Yani ben kişilik olarak mesela bir söylerim güzelce, iki söylerim güzelce, üç söylerim güzelce. Baktım olmuyor. Ben biraz geri çekilirim. Bu benim kendi kişisel duruşum. Ben mesela bana sorulduğunda...
1: Ama diyalog ve iletişim için şundan, üç tane
0: şundan bahsediyorum. Evet, şundan da bahsediyorum.
1: Haklı olsan da olmasan mı herhangi bir konuda?
0: Yani bazen haksızken kendimi haklı bulabiliyorum ama işin sonucunda eğer haksızsam mutlaka özür diliyorum.
1: Yani bu ama hani o iletişimi için... her koşulda kurmak için sen bir adım
0: tabii
1: atıyorsun.
0: Tamam. Şöyle, farz edeyim ki hiç adım atmadım. Hı-hı. Ben şu an onu konuşmak istemiyorum. Burada bir zaman istiyorum. Diyorum ki, yani bunu genelde söylüyorum, yani kendimden örnek vererek. Benim şu an bunu konuşmaya ihtiyacım yok. Benim şu an susmaya ihtiyacım var. Kendimi dinlemeye ihtiyacım var.
1: Her zaman bu tonda ve bu naiflikte mi söylüyorsun?
0: Söyleyebiliyorum tabii. Bence bu kısmı önemli aslında.
1: Değil mi?
0: Evet, yani hani bağırmayla, işte ses yükseltmeyle hiçbir şey çözülmüyor.
1: Aile danışmanların
0: çünkü...
1: ev hayatlarını aşırı merak ediyorum. Her zaman böyle marshmallow kıvamında mılar?
0: Yani tabii ki yani... bizim de sınırlarımızın sinirlerimizin tükendiği zamanlar.
1: Sinirleniyor musun
0: tabii
1: mesela?
0: Ki tabii ki sinirleniyorum. Bu da çok insani bir şey. Tabii ki sesim yükseliyor. Bu da çok insani bir şey.
1: Ne kadar bir desibel falan mı? Ne
0: ya
1: kadar
0: yükselebiliyor?
1: Çok zor değil
0: ama
1: mi?
0: Ama tabii ki benim de sesim yükseliyor. Tabii ki çok kararlı ve sert bir tonda konuştuğum oluyor.
1: Yani ya biz hani... çok evlilikte mesela şu an seninle iletişim kur. Kuracak psikolojide değilim demek yine.
0: Şimdi...
1: Ya bir yürü git, yüzüm gözüm görmesin, şu an sesini duymak istemiyorum.
0: Ben onu çok doğru olduğunu
1: genelde
0: düşünmüyorum.
1: Genelde böyle oluyor.
0: Yani bence çünkü
1: ama
0: kişi...
1: Ama çok rahatlatıcı
0: şimdi yürü git dediğimizde kişiye bir hakaret. Seni görmek istemiyorum dediğimizde kişiye yönelttiğimiz
1: öncesinde
0: bir şey.
1: Öncesinde olmuştur bir şeyler bakmasın.
0: Ay ben konuşmak istemiyorum. Ben şu an konuşmaya uygun bulmuyorum. Yani gerçekten şu an kendimi dinlemek
1: istiyorum.
0: 3 denemeden
1: sonra kepenkleri kapatıyorsun sen.
0: Yani,
1: doğru mudur?
0: Evet, evet.
1: Sihirli cümleleri açılsam açıl diyorsa eğer o kapa...
0: Ama karşıdaki kişi çok önemli. Yani karşıdaki kişi bu sabrı gösteriyorsa, sizin o kendinize gelme halinizi bekliyorsa ve sonrasında da iletişime açıksa gerçekten bir şeyleri çözebilirsiniz.
1: İletişim kurulamayacak bir insan. Konuşsan konuşmuyor, duvarla konuşsan sıva dile gelecek ama onda bir şey yok. Diyalog kurulamıyor, ne yapacak?
0: Mutlaka bir hassas olduğu bir durum vardır diye düşünüyorum. Dinlediği biri mutlaka vardır. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız. Yani aslında yalnız kalmak ve kendinle birlikte olmak da bir sosyallik.
1: Ben iletişim kuramadığı için mektup yaz, duygularını söyle dediğim arkadaşım olduğunu biliyorum.
0: Mektup yazmak bizim aile danışmanlığında bizim için bir tekniktir zaten.
1: Teknikleri biliyorum da aile danışmanı değilim galiba sadece.
0: Yani mektup yazmak çok etkilidir.
1: Çok evet. Sıkıntılı bir şey. Düşünsene diyalog kuramıyorsun. Bir evin içerisindesin. Aylarca konuşmayan arkadaşım var. Hali hazırda konuşmayan evet. Arkadaşım bile var. Çünkü diyalog kuramıyor eşiyle evet. Mesela.
0: Ya ben mesela çocuk yani

0: demek için de bazen gelebiliyorlar. Orada da bütün olumluları sayıyor. Olumsuzlar da hiçbir şey söyleyemiyor. Biraz işte yaşadığımız dinamiklerle çok alakalı.
1: Ya bir geçmiş... de anne ne kadar bir çocuğunu tanıyacak olsa da, bir yetişkin bir bireyin annesinden bahsediyorum. Yani aynı evi paylaştığı eşi kadar hiç kimse çok daha yakinen tanıyamaz. Kesinlikle. Mesela. Bazen içinden çıkamadığımız durumlarda ne yapıyoruz? Gidip yetişkinlerden akıl alıyoruz. Ya ben ne yapsam ne olur? Evet. Düşünsene, bir kadın olarak atıyorum 10-15 senelik evliliğin içerisinde içinden çıkamadığın bir durumu gidip annesine sorduğunda, annesi sadece yanında olduğu o lise ya da üniversite çağına kadarki süreçte tanıdığı o X kişisiyle alakalı sana bir tavsiyede bulunabilir. İşte bu noktada biz içinden çıkamıyorsak bence durumları hakikaten bir uzmanla paylaşır.
0: Çünkü objektif bakar uzman. Evet. Yani hani ben şunu doğru bulmuyorum.
1: Anne ister istemez bir yanına davranır ya da düzelsinler diye şimdi iyi
0: biz,
1: tavsiye vermeyebilir.
0: Biz bu süreci ikimiz yaşadık. İşte hani seninle biz yaşadık Gülcan bu süreci. Bu problemi de biz yaşadık. Şimdi benim annem tabii ki benim tarafımdan bakar. Ya da benim arkadaşım tabii ki. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Çok samimi olduğun arkadaşın hani çok objektif biri değilse, ki bu çok nadirdir.
1: Evet, evet.
0: Seni haklı bulur. Belki süreci değerlendirmez bile. Ama uzman da
1: gaza bile getirebilir,
0: evet,
1: değil mi?
0: Ama uzman da böyle bir ihtimal yok. Yani uzman orada bir haklı ya da suçlu aramıyor. Biz hiçbir terapide çocuklar için geldiğinde de işte anneler kendilerini suçlayabiliyorlar. Burada bir suçlu ya da haklı aramıyoruz biz. Hiçbir zaman bir suçlu ve haklı aramıyoruz.
1: Anneler annelikleriyle alakalı kendilerini çok acımasız eleştiriyorlar diye düşünüyorum. Yani ben kafasını yastığa koyduğunda mesela, o gün çok kızdı ya da pop işine bir tane şaplak vurduk çocukların, tamam mı? O yatakta onun gözyaşısı dökülecek. Gece uyurken o masum yavrunun gidip yanağı bir öpülecek. Bir günah çıkartılacak kendi içerisinde. Biz niye bu kadar acımasız eleştiriyoruz
0: fiziksel
1: kendimizi?
0: Temasla hiç uygun bu.
1: Aman yemedim bir işlerlik falan da anlaşılmış değil ya, kardeşiniz. Bunları şahit ediyorum.
0: Biz hani yemişiz.
1: Geleneksel mutlaka. Ağırlıklı bir aile danışmanısın. Çocuk gelişimi olarak kesinlikle gelişimde, biri bir temas çok kötü
0: yani
1: bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Ama
0: kesinlikle.
1: Biz yaşadık. Evet, biz yaşadık. Biz yine iyi ayaktayız yani.
0: Ama kesinlikle çocuk gelişiminde yani şu zamanda gerçekten duygularımızı regüle edeceğimiz o kadar çok hani olanaya sahibiz ki, duyguyu regüle etmeyip o yükseltiyle, hani o öfkeyle, o patlamayla çocuğa, yani küçük ya da büyük, gerçekten fiziksel temas insanı en çok değersiz hissettiren şeylerden biri yok saymak, biri de fiziksel temas, şiddet, fiziksel şiddetten bahsediyorum. Kesinlikle ikisini de önermiyorum. Yani hani sen ağla orada, tamam istediğin kadar ağla, bu da doğru değil.
1: Ne yani, diyeceğiz? Çocuk bir öfke patlaması
0: az
1: içerisinde ağlamayı başımıza yıkıyor.
0: Evet.
1: Kaç yaşında? 6-7 yaşında
0: bir çocuk. Ve
1: anlamsız
0: bir öfke patlaması içerisinde.
1: Ha, evet.
0: Anlamsız olduğunu biz biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Yani evet, şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Birlikte biz bunu aşabiliriz. Ben sana yardımcı olabilirim. Gerçekten zor görünüyor. Ama duygu yansıtmayı öğrendiğinde ve insanlar içselleştirdiğinde, bu bir alışkanlık olduğunda, inanın işler çok kolaylaşıyor. Şimdi biz geçmişte annelerimizden ne gördüysek onu yaptık. Yaparak alışkanlık haline getirdik. Hı hı. Burada hep şunu diyorum ki, içinizde bir zil sesi olsun ve söylediklerim aklınıza gelsin. Yani o kriz anında sakin kalın, bir düşünün. Zaten bu arada sinir sistemi, yani yetişkinlerde ya da çocuklarda sinir sistemi uyarıldığı anda, yükseldiği anda anlayışa kapalı. Yani o anda sizi duymuyor zaten. Siz istediğiniz kadar konuşun. Bir çözüm üretin, geçecek
1: değil. Kaç saniyeye
0: değil.
1: İhtiyacımız var?
0: Ya orada kişisel, dediğim gibi süreçler
1: yine
0: değişebilir.
1: Var.
0: Tabii bir 5 dakikada olabilir, bir 10 dakikada olabilir. Bazen bir çocuğun krizi 1 saat bile sürebilir. Yani bu çok dirençli çocuklarda biz bunu, özellikle sınır kontrolü, işte dürtü kontrolü olmayan çocuklarda biz bunu yaşayabiliyoruz. Ama aile şunu söylüyor 6-7 hafta sonra. Hocam ilk başladığı gibi süreç uzun sürmüyor. Yani o 1 saatler 40 dakikalara, 30 dakikalara, 10-15 dakikalara kadar düşüyor. Bu arada geçmişte gördüğümüz süper dadılar, mola paspasları falan asla önerdiğimiz şeyler değil. Biz hep diyoruz çocuğun yanında kalmak. Ben buradayım, seni duyuyorum, bu duygunun farkındayım ve sana yardımcı olmak için buradayım.
1: Ben şu iki cümlenin ekmeğini çok yedim mesela çocukları büyütme sürecinin içerisinde. Çılgınlar gibi bağırıyor mesela, 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu, hadi bitecek 4, 5, 6, 7. Üniversite çağında hala sendrom içerisinde, geçecek bir şey değil. Demek ki bununla yaşamayı o ya da bu şekilde öğreneceğiz. Evet. Hayat en kötü kafana vura vura öğretiyor zaten. O küçük yaş

0: karşılarında karşısına geçip mesela sen bağırdığında seni anlamıyorum. Sen ağla, ağlaman bittiğinde seninle konuşuruz mesela. Öyle deyip beklediğimde çocuk kısa süre içerisinde kendini bir sıfırlıyor. Hatta bununla alakalı çok tatlı bir kız çocuğu da var. Kızım bağırdığında seni anlamıyorum diyor. Ağlaman bitsin, ağladıktan sonra konuşalım tamam mı diyor. O da tamam diyor. Ağlamaya devam ediyor. Ne için ağlayacağını unutuyor belki de o çocuk o sıra. Sonrasında annesiyle iletişime geçmeye başlıyor. Doğru bir şey mi bu?
1: Tabii ki. Yani
0: ağladığında duymuyorum, bir sebep verdim. Evet. Sonrasında da konuşacağım ağlaman
1: şimdi
0: bittiğinde.
1: Şimdi ben seni anlamıyorum.
0: Sonuç var.
1: Aynen. Şu an ben seni anlamıyorum ama ağlaman bittiğinde konuşuruz. O zaman anlaşabiliriz.
0: Çok ekmeğini yedim. Çok evet. Şey yaradı gerçekten.
1: Yani biz işte bazen danışanlarım diyor ki hocam şey dedi diyorlar ki evet şimdi biraz daha ağlayacağım. Biraz daha ağlamaya ihtiyacım
0: var. Ya kıyamam
1: ya. 5-6 yaşlardan bahsediyoruz.
0: Çok tatlı oluyor gerçekten. Çok güzel. Şimdi birazcık evliliğin ilerleyen süreçlerinden bahsettik ya. Ufaktan da bir toparlamamız gerekiyor. Ben çok iyi, güzel hissediyorum. Ahmet Bey'in de yayını inşallah devreye girecek saat başında. Saat 4'te. Biz de buçuğa yaklaştık mı acaba sevgili yönetmenim, canım benim? Tamamdır, toparlıyorum o zaman. Aa, buçuk olmuş saat. 3.30 olmuş saat bu arada. Tamamdır. O zaman ufaktan bir toparlayalım ya da bir yayın sözü daha alalım.
1: Nasıl istersiniz?
0: Belki Merve'nin programında bu konunun da tam anlamıyla ele alalım mı bunu, tamam mı? Evlilik sürecinde küçüklükte ne problem yaptık? Çünkü çok fazla konuya girdik.
1: Evet.
0: Küçük çocuklar falan.
1: Bir de bugün
0: falan.
1: Hiçbir soru görmedik, hiçbir değil mi? Bir bugün ikimiz de çok spontane girdik.
0: Kesinlikle.
1: İyi,
0: birkaç gitti. Tane aslında sorunun ışığında şekillenen evet, bir durum oldu. O zaman ne zaman, haftaya mı yapıyorsun programı? İlk fırsatta mesela haftaya Merve Sersoy'un gerçekleştireceği programda küçüklükte anne baba olarak çocuklarda neyi sorunlu yapıyoruz da ilerleyen çağlarda evliliklerinde aynen problemler ortaya çıkıyor.
1: Tamam.
0: Sabırsızlıkla bekleyeceğim kesinlikle bu yayını.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Tamam mı, her şeyden önce? Şimdi biz yayınımızı ufaktan kapatacağız ama bizim her yayın sonu biliyorsun bir balkon konuşmamız var. Kamerayla seni baş başa bırakacağım. Seni dinleyen anneler ya da bu tarz konularda uzmanlığı olup çocukları gerçekten çok seven, kendine henüz meslek seçimi anlamında herhangi bir adım atamayan, üniversite sınavını kazananlar ya da seneye tekrar girmek isteyenler için öyle böyle nasıl diyeyim, güzel kapsamlı bir konuşma yap ki hepimiz ampul gibi aydınlanalım.
1: Ay, umarım.
0: Balkon konuşması, kamerayla seni baş başa bırakıyorum, hadi Damla.
1: Şimdi öncelikle meslek seçimi için arkadaşlara şunu tavsiye etmeliyim. Kesinlikle yapacağınız işi sevmeniz gerekiyor. Yani çocuklara tahammülünüz olup olmadığını zaten işte bu yaşlarda anlayabilirsiniz. Bu kısmı çok kıymetli. Bunu bir iş olarak yapacaksınız. Hayatınızın bir parçası olacak. Lütfen o kısmı göz ardı etmeyin derim. Annelere de şunu söylüyorum. Çocukluk bir gelişim, devam eden bir farklılık, gelişimsel süreç. Yani her an çocuğunuzun huyu, davranışı, işte duygu durumu değişebilir. Sizler lütfen sakin kalıp çözüme odaklanın. Krize değil, çözüme odaklanmak işimizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki profesyonel destek gerektiriyorsa durumlar, artık günlük rutinlerinizi çok fazla etkilemeye başladıysa, burada da profesyonel bir destek almaktan asla çekinmeyin diyorum.
0: Değil mi ya? Profesyonel desteğe ihtiyaç olmak illaki sorunlu olduğunuz anlamına gelmiyor. Artık hani psikologlara gitme durumunda ben deli miyim ki? Dönemi kapandı bence. Artık başa çıkamayacağımız her durumda her şeyin bir işin uzmanı var. Doğru mudur?
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle ben hep bunu söylüyorum. Nasıl bir işte başımız ağrıdığında, bir midemiz ağrıdığında işin içinden çıkamıyorsak, herkes için fayda etmiyorsa bir doktora başvurabiliyoruz. Aslında çoğu zaman da somatik belirtiler dediğimiz şey, bedende olan şey bir psikolojik rahatsızlık barındırabiliyor ya da bir psikolojik değişimsel bir süreç barındırabiliyor. Bir yas süreci barındırabiliyor. Bir İşte şehir değişikliği barındırabiliyor. Bir aileyle yaşadığınız bir olumsuz bir temas barındırabiliyor. Somatik belirtiler dediğimiz şeyin birçoğunun altında psikolojik belirtiler var.
0: Aslında soyut bir meslek baktığında hani gözle görülür bir şey değil.
1: O yüzden
0: değil,
1: görünmüyor zaten.
0: Ne yazık ki bu sebeple göz ardı edebiliyoruz ama şöyle de bir şey var mesela. Ben stresli olduğum zaman da sırtımda kulunçlar oluşur mesela.
1: Evet.
0: Sırtım tutulur, boynum tutulur.
1: Somatik
0: çok
1: bir
0: iyi
1: belirti.
0: Bilirim. Evet. Bir arkadaşım var mesela. Direkt mide sancısı yaşamaya başlar ve o gün olumsuz bir şey yaşadığını biliriz biz mesela.
1: Evet.
0: Aslında fiziksel olarak vücuda da yansıyan bir şeyler var. Kesinlikle. İş o ki o ruhumuz hastayken değil mi? Aynen öyle. Çok öncesinde hı-hı. fark edip bir uzmanla işbirliği yapmak, sonrasında da fiziksel problemleri yaşamamak adına kesinlikle. Adım atmak
1: yani
0: gerekiyor.
1: Düşünce çok derya deniz bir şey. Yani zihnimiz hani bunu hep söyleriz. Bizim yönettiğimiz şekilde ilerler. Yani biz çok aptal bir şey de dönüştürebiliriz onu. Çok zeki bir şey de dönüştürebiliriz. Biraz işte bizim onu yönetme becerimize bağlı. Yönetme becerisini kazanmak için de bir uzmandan destek almak çok olabilir. Dediğim gibi hani biz bunu tatile giderek yapıyoruz. İşte bir kahve için. Bunların hepsi terapi niteliği taşıyabilir. Bunu kurtarmak kısa için. Vadede. Evet.
0: Evet.
1: Ama uzun vadede bir kalıcı değişiklik bekliyorsak düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerekiyordur.
0: Kökten bir değişikliğe ihtiyacımız
1: aynen.
0: var değil
1: hayatımızın
0: mi?
1: Geri kalanı için güzel bir ışık olabilir.
0: Harika, çok güzel. Şimdi öncelikle yeni yerin hayırlı olsun
1: çok
0: demek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve yayını kapatırken de senden bir söz istiyorum. Sen böyle bir anket yapsan mesela, ankette en çok istenen şeyle alakalı böyle güzel bir söyleşi düzenlesen.
1: Olur.
0: Hanımlarla birlikte biz iştirak etsek.
1: Çok
0: buradan
1: sevinirim.
0: Buradan duyurusunu yapsak. Hatta böyle bir şey yaptığında İnşallah tekrardan konuk alırız. Çünkü sizin konularda bu konuyu konuştuk bittik gibi bir durum yok.
1: Evet.
0: O kadar çok konu başlığı var ki.
1: Evet.
0: Bak mesela Merve'cimle program yapacaksınız yakında.
1: Evet.
0: Gerçekten çok da merakla bekleyeceğim o günkü programı da. Onun sözünü versen en kısa süre içerisinde.
1: Tabii ki, tabii ki. Hatta bu programla alakalı yazanları da ilk görüşmeyi, ön görüşmeyi ücretsiz yapalım, olur mu? Ben yardımcı olayım.
0: Eksen Danışmanlık ve Damla Ertürk Instagram sayfasına bu programı izleyip yazan kişilere ne yapıyoruz?
1: Ücretsiz ön görüşme yapıyoruz.
0: İşte bu kadar. Daha da ne olsun? Patron çıldırdı. Son dakika çok güzel bir mesajla ve duyuruyla da kapatmış olduk.
1: Bırakayım ben inşallah. Yine Eksen Danışmanlık storiesine bırakalım.
0: Eksen zamanda istiyoruz. Hı-hı.
1: Ağırlıklı konu neyse bunun bir planlamasını, organizasyonunu yapalım inşallah.
0: Ben bir tane konu başlığı çıkacağına inanmıyorum.
1: Ben de inanmıyorum.
0: O kadar
1: seri
0: çok
1: yapabiliriz.
0: Konu başlığı çıkacak ki çocuklara yaklaşımlar vesaire vesaire her şey çıkacak. Ya bu program burada bitmez yani öyle söyleyeyim. Bitemez. Öyle bir durum gerçekleşiyor. Kesinlikle bir söyleşi bekliyorum. Sözünü de aldık.
1: Evet.
0: En kısa zamanda bunu yapalım.
1: Teşekkür
0: öyle
1: ederim.
0: Küçük çaplı bir buluşmada olmasın. Çünkü hepimizin ortak problemleri var.
1: Evet.
0: Ama evlilik adına da bir şeyler yapmanı istiyorum. Çünkü evlilik adına da insanların
1: İnşallah.
0: Çok problemleri
1: onların çift
0: var.
1: Danışmanlarımız yapsın. Ben onların alanına girmeyeyim.
0: Selvercim Ankara'dan çık gel ve bu söyleşiyi inşallah düzenle diyorum. O zaman çocuklar adına
1: evet,
0: sendeyiz. Doğru mudur?
1: Aynen öyle. Bu arada çift, yetişkin, işte ergen yazabilirler. Çünkü biz bir ekibiz. Çift çalışan danışmanlarımız var. Ergen çalışan danışmanlarımız var. İşte disleksi çalışan uzmanlarımız var. Sadece hızlı okuma çalışan, sadece dikkat çalışan uzmanlarımız var. Biz aslında birim birim ayrılıyoruz.
0: Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Aslında sadece çocuklar üzerine
1: evet,
0: uzmanlığım
1: evet.
0: var diyerek sen
1: bu benim
0: sadece
1: uzmanlığım.
0: Kendi uzmanlığını simgeliyorsun.
1: Evet.
0: Eksen danışmanlık olarak hani
1: geniş bir yer
0: dair
1: her şey.
0: Nasıl bir problemlerimiz varsa ya da içinden çıkmak istediğimiz durumlar varsa her durumda Eksen danışmanlığa kesinlikle gönül rahatlığıyla
1: tabii ki
0: ulaşabilirsiniz diyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Ayaklarına
1: çok
0: sağ
1: güzel
0: olun.
1: Bir karşılaşma oldu geçen hafta
0: kesinlikle,
1: yıllar sonra.
0: Aynen öyle.
1: Çok da keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bugün de öyle oldu. Ayaklarına sağlık. İnşallah başarılarınız böyle katlanarak artsın, çoğalsın. Hayalindeki her şey gerçekleşsin. Söyleşiyi de dört gözle bekliyorum. Ben de duyuracağım inşallah. Ben yayını kapatıyorum. Biz yine sohbetimize devam edeceğiz zaten. Efendim yine bitiremediğimiz bir bölüm oldu. Yönetmenimle göz teması kurmuyorum. Sebebi bir sonraki yayın için hazırlık yapılacak olması tabii ki. Evet biz bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum. Belki sezon finaliyle bir araya geliriz. Hiç belli olmaz. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler. Hoşçakalın.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu?
3: son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karekod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığı duyurdu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut başkan Mehmet Büyüksimici yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimici, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bu programımızda Erik Satie'yi konuk edeceğiz.

Eric Satie, sigorta mümessili Normandiyalı Jules Alfred Satie ile İskoç Jane Lacey Anton'un 4 çocuğundan en büyüğüydü. Eric 4 yaşındayken aile Paris'e taşındı ve burada sigorta mümessiliğinin yanı sıra bir tercüme yazıhanesi ve daha sonra küçük bir müzik yayın evi işlettiler. 1871 yılında en küçük kız kardeşi Diane'nin bir yıl sonra da annesinin ölümünden sonra 6 yaşındaki Eric, küçük erkek kardeşi Conrad'la birlikte babasının ailesiyle birlikte yaşamak için Honfleur'a geri döndü.

Honfleur'da yaşarken Eric'in büyük annesi, çocukların Katolik olmasını şart koştu ve bu da Satie'nin 1874'ten itibaren ilk müzik derslerini aldığı Saint Leonard Kilisesi'nin orkçusu ve koro şefi Gustave Vinod'la tanışmasına vesile oldu. Burada Gregorian ilahilerinin yanı sıra Vinod'un yerel şenlikler için bestelediği şarkıların neşesiyle de tanıştı ve bunlar Satie'nin müzik hayatındaki ilk etkiler oldu. 1878 yılında Satie 12 yaşındayken babaannesi banyo yaparken boğuldu ve babası iki oğluyla Paris'e geri döndü. Kısa bir süre sonra baba Satie kendinden 10 yaş büyük konser piyanisti, besteci ve hırslı bir müzik öğretmeni olan Eugène Barnecht ile evlendi. Barnecht, Eric'in yeteneğinin farkına vararak onu 1879'da kendisinin de mezun olduğu Paris Konservatuarına yazdırdı. Ancak Satie'nin motivasyon eksikliği ve artan hayal kırıklığı 2,5 yıl sonra okulu bırakmasına neden oldu.

Sati, Norman kökenlerini vurgulamayı severdi. Hatta sonraki yıllarda Arşuel'de bir Norman grubu kurdu. Kökenlerini vurgulamak için doğum adı olan Eris'in yazılışını, İskandinav dillerinde her şeye gücü yeten anlamına gelen Erik olarak değiştirdi. 1884'te beste yapmaya başladı. İlk parça, bir fragman olarak günümüze ulaşan Allegro'ydu. İlk eserleri, anne ve babasının yazdığı şansonları da yayınlayan babasının yayın evi tarafından basıldı. Sati, bazı eserlerini kendisi de yayınlamıştı. Sonraki yıllarda diğerlerinin yanı sıra Ogives, Üç Sarabandes ve tanınmış piyano parçaları Gypnopédies bestelerinin yanı sıra Sati'nin Claude Debussy ve diğer sanatçılarla birlikte birkaç yıl boyunca üyesi olduğu Josebin Peledan tarafından kurulan gizli bir Rosicrucians topluluğu için Trois Sonneries de la Rose-Croix müziğini de yazdı.

Satie sivil hayata dönünce, dönemin mizahçı, ressam ve emperyonistinin buluşma noktası olan evinin yakınındaki Le Chat Noir kabaresinin üyesi oldu. 1888'de piyano için Troyes Gypnopédies adlı eserini besteledi. Bu eserde arkadaşı J.P. Contamine de Latour'un bir şiirinden de esinlendi. Bir sene sonra Paris Büyük Sergisi'nde duyduğu Rumen pop müziği ve Endonezya vurmalı çalgılar topluluğunun yaptığı müzikten etkilenerek Nocienes üzerinde çalışmaya başladı. 1891'de bir kabarede ikinci piyanist olarak çalışmaya başlayan Satie, burada besteci Claude Debussy ile tanıştı. Satie ve Debussy bir yanlış anlaşma yüzünden 1916'da dostlukları bozuluncaya kadar çok iyi arkadaşlardı. Aynı yıl bir Katolik tapınağında mistik bir organizasyonun yöneticisi olan Josephine Peladun'le de tanışan Satie, onun takipçisi ve daha sonra da Chapelle'nin yöneticisi oldu.

Satie 1893'te Danses Gothiques'i yazdı. Bu eseri bilinen tek aşkı olan ressam Suzan Valadon'la ilişkisinin bitmesi üzerine yazılmıştı. Valadon bir portresini yaparak kendisine armağan etmişti ancak bu hediyeyi verdikten 6 ay sonra Satie'yi terk etmişti. Satie acı çektiği bu dönemde ruhunu dinlendirmek için bu piyano eserini besteledi. Eric 1893-1895'te kendi kilisesini kurdu. Bu dönemde dini ve sanatsal görüşlerini açıklayan mektuplar, kitapçıklar yazdı. 1895'te 18 saat boyunca aralıksız 840 defa çalınacak 8 ölçülük bir motiften oluşan Vexationsu besteledi. Aynı yıl kendisine kalan az bir miktar mirasla görüntüsünü değiştirdi, bir rahip kılığı taşımaktan vazgeçti ve kadifeli centilmen görünümüne büründü. 1898 sonlarında ekonomik nedenlerle Paris'in bir kenar mahallesine taşındı. Kendisine ilham veren büyük odalı bir evde Pièces Froides yani soğuk odaları besteledi. Her gün ölünceye kadar yaşadığı bu evden çıkarak Paris'in içine 10 kilometre yürüyerek gittiği, çeşitli kafelere uğrayıp içki içtiği ve bestelerini yaptığı, gece aynı şekilde evine döndüğü bilinmekteydi.

Satie 1900'de tüm gizemli ve mistik uğraşlara son vererek müzik hall divası Paulette Darty ile çalışmaya başladı. Bu dönemde kafelerde konserler verdi ve popüler müzikle uğraştı. J.T. Vox, La Diva de Empire, Dan Tremont gibi şarkıları bu dönemde besleyen Eric, son yıllarında yazdığı kabaret müziği eserlerinin hepsi değersiz olarak nitelendirildi. 1905'te halen amatör bir müzisyen olarak görünmekten ve akademik müzik dünyasıyla çatışmaktan bıktığı için bir okula yazıldı ve Albert Russell'la Count Puan çalıştı. 1908'de de diplomasını aldı. 40'larına kadar besteci olarak ciddiye alınmayan Satie, Geçit Resmi adlı bale müziğiyle üne ulaşmaya başladı. O sırada Paris'i kasıp kavuran Rus balesinin programına alınan bu eseri, Cocteau ve Picasso ile beraber yaratılmıştı. Balenin sunuş metnini Apollinaire yazdı, koreografisini Massin, dekorlarını Picasso yaptı. Cocteau'nun önerisiyle eserin orkestrasyonu, daktilo, sis düdüğü ve bebek çıngırağı gibi araçlar kullanılmıştı. Bu eser büyük skandala yol açtı ve Satie'nin besteci olarak adını duyurmasını sağladı. Tüm bunlardan sonra Zürih'teki dadacılar onu hareketlerinin onursal üyesi yaptı. Satie'nin müzik anlayışını en iyi yansıtan eseri 4 soprano ve bir oda orkestrası için yazılmış Sokrates başlıklı senfonik dramdı. Satie 1 Temmuz 1925'te Paris'teki bir hastanede siroz hastalığından hayatını kaybetti. Müziği geniş kitleler tarafından sevilmese de özellikle genç besteci ve müzisyenler arasında pek çok hayranı vardı.

Satin hayatı boyunca garipliklerle anıldı. Ölümünden sonra gardırobunda bulunan birbirinin aynı 12 kadife takım elbise, düzinelerce şemsiye ve birbirine eş 84 mendil uzun süre müziğinden daha çok konuşuldu. Müzik dünyasının ilgisinin onu garip kişiliğinden eserlerine doğru yöneltmesi, 1948'de ABD'de bir üniversitede gerçekleşen Sati Festivali ile mümkün oldu. Bu festivali organize eden Amerikalı besteci John Cage, Sati'nin Vexstation adlı eserini duymuştu ve 63'te New York'ta 10 piyanistin 2 saatlik nöbetlerle piyano çalmasıyla seslendirmişti. Bu deneyimden sadece John Cage değil, Yoko Ono ve John Lennon da çok etkilenmişti ve kendi ifadelerine göre 1968 yılında Vietnam Savaşı'nı protesto için hafta boyunca kendini hapsetme protestosunu Vexation deneyiminden esinlenerek gerçekleştirmişlerdi. Yani Sati'nin eserleri 1960'lardan sonra popüler olmuştu.

0: 38 saniyede bugün.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında yaralananların olduğu bildirildi. Kayseri'de 3 oda başkanı yapılacak seçimlerde yeniden aday olacaklarını açıkladı. Orta sanayide kontrolden çıkan araç benzinliğe girdi. Melikgazi Kayseri Basketbol yaşanan mali sorunların ardından faaliyetlerini sonlandırdı. Kayseri'de depozito iade makineleri yoğunluk nedeniyle arıza verdi.
0: ...38 saniyede bugün.
2: Nöbetçi Eczaneler.
3: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi, 0352-251-0777. Beyza Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352-503-7370. Derviş Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352-320-7262. Derya Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi, 0352-351-4051. Nart Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352-231-4729.
2: Nöbetçi Eczaneler. Yayın tekrarı.
0: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
4: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyorum ve konuya ve konuğuma sizinle tanıştırmak adına çok hızlı bir giriş yapıyorum. Çünkü azıcık bir rotary yapmış olabiliriz. Sevgili Damla Ertürk bizlerle efendim. Kendisi çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Hem de çok sürpriz bir iş yeriyle şu an bugün konuğum olarak karşımda. Hoş geldiniz efendim.
5: Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Gayet iyiyim.
4: Harika. Keyifli,
5: böyle heyecanlı süreçlerimiz var.
4: İlk söylediğinde ben de çok heyecanlanmıştım. Evet. Böyle şartların olgunlaşıp böyle bu kadar yoğunun içerisinde bugünün ve bu saat aralığının boşluk olması da kesinlikle bir tevafuk diye,
5: evet,
4: düşünüyorum.
5: Evet, gerçekten tevafuk.
4: Ne kadar güzel oldu hakikaten.
5: Evet, biraz yaz süreci. Yaz sürecinde tabii insanlar hava sıcak olduğu için daha böyle 3-4'ten sonra seanslarını ayarlamak istiyorlar.
4: Harika.
5: Öyle olunca da aslında dün doluyduk. Bugün ani bir işte 12'de online seansımızın boşalması, işte 1.30-3.30 arası bir boşalma, çift seans iptali.
4: Harika, daha güzeli yok
5: ani
4: yani.
5: Ani bir planla hakikaten bugün buradayız. Gayet de keyifli olacağına eminim. Çünkü daha önce de tecrübe ettik ve benim için çok keyifliydi.
4: Evet, çok keyifli bir yayındı ama bugün çok daha ev sahibi bir yayın gibi olacak senin için, değil mi?
5: Evet.
4: Kendi markanı simgeleyen, duruşunla çok güzel bir şekilde temsil eden bir hanımefendi olarak.
5: Teşekkür
4: çok
5: ederim.
4: Güzel bir yayına daha imza atacağız.
5: Evet.
4: Öncelikle önceki yayını izlemeyen ya da seni yakinen tanımak isteyenler için Damla Ertürk kimdir diyerek başlayalım mı?
5: Tabii ki başlayalım. Damla Ertürk çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Aynı zamanda bir okul öncesi öğretmeni. Ben mesleğe işte çocuklarla çalışmaya aslında okul öncesi öğretmeni olarak başladım. Ama hani insan o kendini arayış zamanı, işte varoluşsal sancılar vesaire, bunlar beni bugün bir çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı olmaya itti. Çünkü hani bir süre sonra fikirleriniz değişebiliyor. İşte yaşantınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebiliyorsunuz. Hı hı. Ben çocuklarla çalışmayı hep çok sevdim. Ve alanımla alakalı başka bir bölgeye geçmek istedim. Yaptığım şey eğitimdi. Bir de gelişimi merak ettim. Çünkü az çok ona da hakimdim ama işte terapi noktasında tabii ki bir yetkinliğim yoktu. Tekrar bir İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü okuyup bu alanda da ihtisas yapıp çeşitli eğitimlerimi alıp şu an karşınızda çocuk gelişim uzmanı olarak bulunuyorum.
4: Harika, çok güzel aslında.
5: Çok teşekkürler.
4: Bölümlerimizi seçtikten sonra bazen seçtiğimiz bölüme ait hissetmiyoruz kendimizi ya.
5: Evet.
4: Ve çoğu zaman yeni bir üniversiteye geçmek için de o cesareti ya da o zaman kaybı olarak bakıyoruz bazen. Hı-hı. Mevcut üniversiteyi bitireyim, ondan sonra mesleğimde devam edeyim deyip sonrasında mutsuz bir hayat, evet, istenmeyen bir iş olarak devam edebiliyoruz.
5: Evet.
4: Seni öncelikle cesaretinden ötürü kutluyorum.
5: Teşekkür ederim.
4: Gözde büyümemesi mi gerekiyor? Şimdi sen bir alan okumuştun, aslında bir yetkinliğin vardı. İşine hali hazırda başlamıştın ya da başlayabilirdin.
5: Evet.
4: Sonrasında o üniversiteyi bitirme fikri tekrardan o zaman kaybı olarak gelmemiş olması sende hangi düşüncenin getirisi ya da sonucu oldu?
5: Yani şöyle, bence heyecanlandıran bir şey olmalı. Yani hani gerçekten sabah kalkıp işe gitmek için bir heyecan olmalı.
4: Hı hı.
5: Hala öğretmenlikte bu heyecanı yaşayabiliyorum. Bunu işte sınıfın içine girdiğimde ya da kurum danışmanlıklarımda çocuklarla bu heyecanı yaşadığımı görüyorum ama bir süre sonra bazı prosedürler insanı yorabiliyor. Ya da işte öğretmenken mesela çocuklar geliyordu. Ben şimdi o çocuğun gelişiminde bir farklılık olduğunu hissedebiliyorum. Ama bir yetkinliğim olmadığı için bir tanı koyamıyorum. Gerçi şu anda yaptığımız tanı koymak ama koymak değil ama ön tanı koymaktan bahsediyorum. Aslında bir uzmana yönlendirmekten bahsediyorum. Şimdi öğretmenken bunu yapamıyorum. Ama biliyorum bir gelişimsel farklılık var. Ve yönlendirmelerde eksik kalınca, aileye bunu anlatamayınca kendimi böyle o sorumluluğun altında eziliyormuş gibi hissediyordum. Aslında bu biraz daha ben bir şey, yani bana ait bir şey.
4: Sınırlarının olması biraz rahatsız etti seni değil mi?
5: Yani
4: bir çocuk,
5: evet,
4: olunca okul öncesi öğretmenin çok çok kıymetli bir şey.
5: Evet, evet.
4: Bu farklılıkları anneler de fark edebiliyorlar ama evet, öğretmenler çok başka bir şey.
5: Kesinlikle.
4: Çünkü bilişsel yetenekler, motor becerileri, bunların hepsindeki farklılıkları en yakından görebilecek en kıymetli varlıklar. Hakikaten en kıymetli varlıklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz okul, evet, öncesi öğretmeni.
5: Kesinlikle.
4: Olarak.
5: Öğretmenler çocuklar için çok kıymetli bir basamak. Özellikle okul öncesi öğretmenleri.
4: İlk öğretmenler.
5: Evet,
4: mi?
5: Çok kıymetli bir basamak.
4: Bebek zamanları, evet, böyle bebek mi çocuk, kesinlikle, mu belli değil zamanlarında.
5: Bir de bu erken teşhis ve erkenden hani problem varsa öğrenip ona uygun bir işte yol haritası çizmek çocuk için de çok kıymetli ve aile için de çok kıymetli. Yani bunlar bazen çok işte bizim hani çok genel geçer saydığımız duygusal problemler de olabiliyor. Bazen işte bizim hani çok rahatlıkla, çok kısa terapi süreçleriyle atlatabildiğimiz davranış bozuklukları da oluyor. Ama bazen işte hani çok uzun süre işte gelişimsel farklılık göstermiş ve mesela burada terapi sürecinin çok uzun olacağı büyük gelişimsel farklılıklar da olabiliyor.
4: Peki az önce şeyden bahsettin. Çok kısa süre içerisinde birkaç terapi ile birlikte atlatılabilecek, hı hı, aslında kısa sürede çözülebilecek problemlerden bahsettin.
5: Evet.
4: Örnek verilecek olursa, çünkü ailenin kabusu olabiliyor bazen, hı hı, bu farklılıklar, değişiklikler. Hı hı. Birkaç örnek verecek olursan.
5: Tabii ki, yani mesela bir kardeş kıskançtı. Bu bir aslında duygusal bir sıkıntıdır. Bir tepkisel bir durumdur. Yani çocuk orada belki başka şey söylemek istiyordur.
4: Hı hı.
5: Duygusu çok farklıdır. Varoluşsal sancılar yaşıyor olabilir. Bir kardeş dünyaya gelmiştir ve buna tepki olarak kardeşini kıskanır, kardeşine vurur gibi durumlar olabilir. Öfkeler, ani patlamalar olabilir. Mesela kaka tutma olabilir.
4: Aa.
5: Evet, tabii. Şu an aklıma bunlar geliyor.
4: Normalden yaptığından farklı davranışlar aslında.
5: Aynen aynen. Günlük rutine etkileyecek ama böyle yani çok büyük krizlerden bahsetmiyorum. Günlük yaşam becerilerini gerçekleştiren ama günlük yaşam becerilerini gerçekleştirirken ufak tefek krizler yaşadığınız, çocuklarınızla çatışmanıza sebep olan,
4: hı hı,
5: ya ben bu konuda çözümsüz kaldım, artık ne yapsam beni dinlemiyor, ne yapsam yola gelmiyor, ya da işte hatta gelmeden buraya arkadaşımla bunun sohbetini yaptık, 10 gündür kabız mesela çocuk.
4: Aa.
5: Bunun altında duygusal bir sebep olabilir. Biz öncelikle bir fiziksel araştırma istiyoruz, yani bir doktor kontrolü istiyoruz, ardından bir klinik gözlem yapıyoruz. Zaten klinik gözlem dediğimiz şey yapılan oyun terapi odasında yaptığımız şey, bir çocuğun o odaya girerkenki ruh hali bile bizim çok rahat okuyabildiğimiz bir durum aslında. Aldığı oyuncaklar, onları konuşturması, bize eşlik etmesi, bizimle kurduğu göz teması, bunların hepsi bizim için çok ciddi işaretler.
4: Anlattığın şeyler sihir gibi baktığında değil mi? İçeriye girdiğin andan itibaren hani tanımadığın bir çocuğun ruh hali, davranışları,
5: evet,
4: orada bir arabayı alması ya da iki tane bir kız bir erkek karakteri alıp böyle kavga ettirmeye başlaması,
5: evet,
4: aslında çocuğun iç dünyasını çok rahat bir şekilde oyun terapisiyle değil mi?
5: Aynen.
4: Ortaya çıkaran şeyler.
5: Bazen bunların hiçbirini yapmıyorlar bile.
4: Ya
5: tabii canım. yaşamın yani sadece girip kenara oturması bile yani orada sizinle bir güvenli bağ oluşturmadığının işareti bu da. Ve bu güvenli bağ oluşturana yani bu güvenli bağı birlikte oluşturana kadar bu süreci devam ettiriyoruz. Önce bir güvenli bağ gerekiyor çünkü çocuğun bize inanıp bize güvenip bize oyununa katması gerekiyor.
4: Peki içeri girdiğinde herhangi bir oyuncağı ya da bir kumavuzundaki kuma böyle bir parmak daldırıp dolaştırmayan çocuklar için ne yapıyorsun? Bekliyor musun önce?
5: Tabii bekliyoruz.
4: Kendini rahat hissetmesini.
5: Biraz tekniğimi anlatmam olur.
4: Yani bir beklemek, o bağ kurmaktan bahsediyorsun ya çok önemli
5: evet,
4: bir şey
5: tabii
4: aslında.
5: Bekliyoruz. Tabii bekliyoruz. Harika. Çocuğun kendini açmasını bekliyoruz. Zaman zaman yansıtmalar da yapıyoruz. Benim bunu aslında günlük rutinlerde annelere de çok öneriyorum ben. Ben kendim de yapıyorum ve işte hani demin dedin ya sihirli bir şey.
4: Evet.
5: Yaptığımız şey çok soyut. İnsanların çoğu bize geldiklerinde bir değişim olacağını aslında çok da inanmıyorlar.
4: Göremediğimiz şeylere güvenme duygumuz yok ne yazık ki.
5: Bu bir davranış değişikliğine döndüğünde evet diyorlar hani hocanın söyledikleri doğruymuş.
4: Ama onun için de sabırlı bir süreç lazım
5: evet,
4: değil mi?
5: En az bir 6 hafta 8 hafta.
4: Sihirden girdik sihirli bir değnek de bekliyor bazen
5: evet,
4: değil mi?
5: Evet.
4: Sana gelen insanlar.
5: Tabii.
4: Sorulardan bir tanesini de girecek olursak kardeş kıskançlığından çok güzel bir şekilde girdin. 4 yaşında bir erkek çocuğu, yeni doğmuş bir kız kardeşi var. Kız kardeşi geldiğinden bu yana ne okula gitmek istiyor, evde sürekli ağlama krizleri vesaire, kardeşini evet çok seviyor, sarılıyor ama o aralarındaki bağı halledemedik diye yazmış bir adet danışanımız. Bizim inşallah en kısa süre içerisinde de sonuca kavuşur. Ama şöyle de bir şey var, geleneksel yapı içerisinde kardeş kıskançlıklarını biz çok çok normal algılarız. Çünkü büyüklerimizden böyle gördük.
5: Hı hı.
4: Ama küçük yaşta dokunulacak ufak bir değil mi böyle
5: evet.
4: bir omuz atmayla
5: hı hı.
4: ilerleyen yaşlarda iki rakibe dönüşecek iki kardeşi çok kısa sürede halledilebilir bir hale
5: evet.
4: getiriyoruz.
5: Yani burada ebeveyn tutumları çok kıymetli. Mesela biz ebeveynler şunu yapabiliyoruz bazen. İşte o seni çok seviyor. Neden ağlıyorsun? Ağlayacak bir şey yok. Yani orada çocuğun bir duygusu var. Hani biz ağlayacak
4: duyu
5: bir şey yok.
4: Duyu yok saymış mı oluyoruz
5: aynen
4: orada?
5: Aynen öyle. Yani bir taraftan kişiyi de yok saymış oluyoruz. Yani senin duygun kıymetsiz, önemsiz. Bunda ağlayacak ne var ki? Ben ağladım. Ağlamana gerek yok.
4: Demek ki benim nezdimde
5: aynen.
4: bir sorun sekmesinde
5: evet.
4: bir durum
5: ya burada
4: bu.
5: Burada bir sorun var. Evet ağlıyorsun. Bu durum seni üzüyor olabilir. Seni üzen şey ne onu konuşabiliriz. Ya da çocuk bunu konuşmak istemiyorsa bekleyin sabırla. Çocuk ağlarken onun yanında olun. Ben buradayım, senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. İstediğinde sarılabiliriz. Ten teması çok kıymetli. Özellikle bu 20 saniye dediğimiz kısım gerçekten kanıtlanmış. Çok kıymetli. Biraz daha yanında olduğunu hissetmek ve bence kardeş kıskançlığında aslında çocuğu sürece dahil etmek, sorumluluklar vermek. Ama şöyle bir sorumluluk değil, sen abisin, sen ablasın, sen biliyorsun, o hiçbir şey bilmiyor, sen yap hadi gibi değil de gel bunu birlikte yapalım kardeşin için. Kardeşin için ne yapmak istersin?
4: Birlikte yıkayalım mı?
5: Evet,
4: hadi bezini getir,
5: evet,
4: altını
5: bana yardımcı olabilirsin, benim için şunu getirebilirsin ya da kardeşin için şunu yapabilirsin istersen. Bu nokta kıymetli.
4: Ya da gözlemleyerek ufak bir böyle kısa bir süre 5-10 saniyelik bir baş başa bırakıp ben gelene kadar kardeşinin buradan düşmemesini sağlayabilir misin? Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra.
5: Evet becerebileceği sorumluluğu

0: Biz onu yok saymıyoruz. O duygusunu yok saymıyoruz. Ağlıyorsun, evet ağlayabilirsin. Bu durum seni üzdü, üzebilir. Yani duyguyu yok saymak, dediğim gibi kişiyi yok saymak. Çünkü her şey gerçekten insani. Bunun yaşla alakası yok. Öfke de bizden bir duygu. Nefret de bizden bir duygu. Sevgi de bizden bir duygu. Yani bizi çocukluğumuzda işte sakin kalmayı, öfkelenmemeyi, gerilmemeyi çok nasihat ederdi büyüklerimiz. Ama aslında o da bir duygu. Ne kadar bizde? Bize zarar veriyor mu? Etrafımıza zarar veriyor mu? Burada bir şey yapılabilir ya da bir destek alınabilir. Rutinde bir zarar var mı? Bize ve etrafımıza veren. Şimdi bu çocuğumuz için de konuşacak olursak, kardeş kıskançlığı rutinde, günlük yaşamda çocuğun sosyal becerilerinde bir gerileme yaratıyor mu? Aileyle, ebeveynle arasındaki sevgi bağını zedeliyor mu? Kardeşiyle arasındaki sevgi bağının oluşmasına engel mi? Bu ne kadar sürüyor bu çatışmalar? Rutinde sürekli bu çatışmaları yaşıyorlar mı? Günlük hayatı etkiliyor mu? Bu kısımlar önemli. Buralarda bir uzman desteği gerekebilir. Ama bunlara gerek kalmadan bu söylediklerimi yaptığınızda işe yarıyorsa, çocuk görüldüğünü hissettiğinde, duygularını rahatça açabiliyorsa ve rahatlama sağlayabiliyorsa burada sıkıntı yok. Sizler de bunları halledebilirsiniz.
1: Çok güzel. Yeni nesil anne ve babaların daha bilinçli olduğunu düşünüyor musun?
0: Kesinlikle. Yani şunu çok görüyorum. İnsanların bu gelişim sistemiyle alakalı, çocuğun gelişimiyle alakalı bildikleri bir şey yok. Haklılar, bize geliyorlar uzmanlara. Ama o kadar açıklar ki, mesela ben ilk görüşmelerimde şunu söylüyorum. Haftada bir gün 45-50 dakika, hani bu çok büyük bir şey değil. Ben burada evet bir duygu regülasyonu sağlarım. İşte terapi süreçlerini çocuğumuza uygun olarak yapılandırır, devam ettiririm ama
1: evde de sürdürülmesi lazım.
0: Aynen, sürdürülebilir bir şey aslında bu. Yani bunun olması gerekiyor. Sizlere de bir aile danışmanlığı vereceğim bu süreçte. Sizler sürece ne kadar dahil olabilirsiniz? Hep diyorum, yani burada sürece dahil olmayacaksanız, hocam biz hiçbir şey yapmayacağız derseniz, bir vakit ve nakit kaybı bana kalırsa. Yani bu konuda dürüst olmak gerekir.
1: Yani aile danışmanıyla kesinlikle işbirliği içerisinde olacak.
0: Kesinlikle öyle olmalı.
1: Yoksa bir yola çıkmanın bir anlamı yok anladığım
0: kadarıyla.
1: Aynen
0: öyle. Yani bazen bizler de insanız. Gelişimle alakalı bir bilgimiz olsa da olmasa da farklı davranabiliriz. O anda sabrımız tükenebilir, işte sesimiz yükselebilir. Çocuğu anlamayabiliriz. O anda duygusunu okuyamayabiliriz. Bizler de insanız, bunlar çok insani. Bunları aslında biraz daha hayatımıza entegre etmeyi öğretiyoruz aile danışmanlığında da.
1: Çok güzel, bize öğretilmeyeni aslında, değil mi? Ya biz bence son araya giden nesiliz. Öyle diye düşünüyorum. Mesela ağladığımızda ağlama terlik geliyor. Ağlama şöyle oluyor, ağlama böyle oluyor. Yine kendimizi iyi yetiştirdik diye düşünüyorum. İyi ayakta kalmışız.
0: Erken farkındalık.
1: Değil mi? Evet, en azından. Hani biz bunu gördük, sen de onu yaşayacaksın diyen ne yazık ki insanlar de var.
0: Evet.
1: Biz onlardan olmaktan çıktık her şeyden önce. Bu arada da birazcık alerjik reaksiyonlarım var. Sesimde ufak alçalma ve yükselmeler olursa lütfen mazur görünüz efendim. Bundan kaynaklı. Şimdi az önceki aileye gidecek olursak, çocuğa sen ya da benlik duygusunu hissettirmekten bahsettik. Evde yapacağımız ufak şeyler var. Mesela anneler ne yapıyorlar? Ya çocuğa koymana gerek yok tabak çatal. Benim tabağımdan yer. Ya ben mesela buna çok yeni neslin şeyiyle tilt oluyorum. Değil mi? O masada çocuk dökse evet. de saçsa da mama sandalyesinde de olsa onun önünde bir tabak. Ne bileyim cam falan olmayacak tabii ki, evet. ama ona zarar uygun, vermeyecek şekilde. Kaç yaşından itibaren çocuğa o tabak çatal önüne koyuyor?
0: Gıdaya geçtiyse. Yani
1: diyorsun.
0: Tabii ki ek gıdaya geçtiyse kendine ait bir
1: 6 aydan
0: bir,
1: sonra o mama sandalyesinde
0: bazen 4-4,5 ayda da olabiliyor bu. 4-4,5 ayda ek gıdaya geçen çocuklarımız var. Artık bu sene de zaten okul yaşı da değişti. Gelişim sandığımızdan çok daha hızlı. 2 yaş itibariyle anaokuluna başlayabiliyor çocuklar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet. Önceden teoride şöyle kabul edilirdi. 0-2 yaş bebek sayılırdı. 0-1 yaş artık bebeklik çağı.
1: Ne diyorsun? Evet. Abi yaşıma daha girdim bugün resmen. Çok şaşkın.
0: 2 yaş itibariyle okul çağı, okul öncesi dönem dediğimiz döneme girmiş oluyorlar çocuklar. 6 yaşta da zaten 1'e başlıyorlar.
1: Ama yeni nesil gerçekten gümbür gümbür çok enteresan bir şekilde
0: şöyle
1: geliyor.
0: Şöyle Gülcan'cığım, bizim ben hep bunu söylüyorum.
1: Mukayese yetenekleri de aşırı iyi.
0: Bizim bir haftada aldığımız dış uyaranı çocuklar, bu şimdiki çocuklar kesinlikle bir günde alabiliyorlar. Ya şöyle düşünsene, bizler
1: bizi beğenmeyecekler yakında, gerçekten çok kaygılıyım.
0: İşte güncel kalmamız gerekiyor. Evet. Gerçekten güncel kalmamız gerekiyor. Şimdi bizler çocukluğumuz

0: da bizim için sosyal ortam ailelerimize gittiğimiz akşam oturmalarıydı.
1: Evet.
0: Dışarı çıktığımız gün boyu işte dışarıda oynadığımız oyunlardı. Şimdi ben anaokuluna gitmedim.
1: Benim
0: okul öncesi eğitim
1: kırmızı önlükleri vardı Damla. Gerçekten çok özeniyordum ama 5 yaşında okumaya başladığım için, çok da istediğim için direkt mavi önlüklerle ben ilkokula 5 yaşında başlayan kişilerden
0: oldum. Şimdiki çocuklar en az 3 yaşta başlıyorlar. Neredeyse yani büyük bir kısmı 3 yaşta başlıyor.
1: Kıymetli buluyorum okul öncesi eğitimi kesinlikle.
0: Yani düşünsene sabah işte 8.30'da 9'da okula başlayıp 16.30'da 17'de bütün gün bir eğitim sisteminde hani onun gelişimine uygun oyunlaştırılmış bir uyarana sahip çocukla. Bizim çocukluğumuz bir mi? Tabii ki değil. Sadece bu da değil. Yani bugün ben hep bunu da söylerim danışanlarıma, derim ki bizim annelerimiz birbirleriyle yaptıkları kulis sonrası alıp verdiklerini konuşurlardı. Birbirleriyle böyle infilüz ederlerdi birbirlerini.
1: Değil mi? Önceden öyleydi, doğru.
0: Ama şu an ben Japonya'da bir kadının taktığı çantayı bulabiliyorum, erişebiliyorum. İnternet sitesinden alabiliyorum mesela, yani hani erişim çok daha kolay. Beni bir sosyal medya hesabı influence edebiliyor mesela yani.
1: Kesinlikle sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte, evet, aslında, evet, değil mi? Hani artık biz önceden şöyle bakıyorduk, evet, hayata, gördüğümüz kadardı hayat. Evet. Şimdi çocuklar, evren öyle bir şey değil, acayip.
0: Biz çok yereldik. Şimdikiler ulusal.
1: Teşekkür ederim hakikaten. Araya gittiğimizin bir resmi daha. Sevgili yönetmenimden ben bir de canlı yayın için link istiyorum. Ulaşamayanlar varmış atılan mesajlara istinaden. Ufak bir böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi çok güzel çocukluk süreci. Biz yayın öncesi bazı konulardan bahsettik, evet, biliyorsun. Onlara da girmek. Erkek ve kız çocuğunu yetiştirmede hala anne ve babalar farklılıklar gösteriyorlar mı sence?
0: Evet.
1: Kız çocuğuna ayrı, erkek çocuğuna ayrı tarifi uyguluyor muyuz gözlemlerinden yola çıkarak?
0: Yani bir kere mesela etiketler var. Danışanlar hep etiketlerle geliyor. Erkek çocuğu çok yaramaz olur hocam. Erkek çocuğu çok hareketli olur hocam diye geliyorlar. Bunun cinsiyetle bir alakası yok. Yani çocuğun aldığı uyaranla, varsa bir dürtüsellik durumuyla, işte ya o anki duygu durumuyla ya da heyecanlandığı bir durumla.
1: Çok özür dilerim. Estağfurullah. Bazen dış etkenlerden kaynaklı böyle bir çocuğun yaramaz ya da sınır tanımaz. Hı hı. Ailesi ya da anne babası çok kuralcıdır ama anneanne babaanne yanına gittiğinde acayip hiç kuralların olmadığı bir ortama giriyor vesaire. Hani anne karnında bu çocuğun bu geni de taşıyor olabilir mi? Çok hareketli, sınır tanımaz halleri. Kesinlikle dışa uyaranlar mı diyorsun? Az önceki yüz ifadenden bunu anladım.
0: Çocuk şöyle gelir aslında. Genetik faktörler ve çevresel faktörler. Yani ikisi de etkileyici olur. %50.
1: O kadar.
0: Ama evet, doğduktan sonraki bizim davranışlarımız gelişimde oldukça etkili. Tabii ki genetik faktörlerle geliyorlar. Yani bir gen geçişi var. Bunu
1: hani
0: inkar edemeyiz.
1: Var ya, aynı babası, aynı dedesi dediğimiz,
0: evet,
1: şeyler.
0: Evet, ama şu noktada bence etikete ihtiyacımız yok. Yani evet, babasına çekmiş olabilir. Babasının çocukluğu çok hareketli olabilir. Burada tabii ki getirdiği bir genetik faktör vardır. Bunu inkar edemeyiz.
1: Ama ucundan.
0: Bu çocuk doğdu. Yani biz buna, bu çocuğa hiç sınır koymadık. Sürekli ne isterse verdik. Doyumsuz bir çocuk etiketi. Mesela geliyorlar, doyumsuz hocam, ne versem daha fazlasını istiyor diyor. Yani burada bizim davranışlarımız nasıl? Yani evet, genetik faktörlerle geldi ama boşta bir çerçeve olarak geldi. Biz bu çerçeveyi nasıl doldurduk? Bu kısmı da çok kıymetli.
1: Bu da yine bizim anne babalar olarak çocuklukta yaşadığımız ya da yaşayamadığımız,
0: tabii,
1: şeylerle alakalı olabilir mi? Ben görmedim, çocuğum görsün mantığıyla.
0: Ya bu çok etkili. Şu da etkili. Biz aslında anneliğin ne olduğunu mesela biliyor muyduk Gülcan? Yani hani doğumdan önce. Bizim kodlarımızda yatan annelerimizin anneliği vardı.
1: Evet.
0: Yani biz anneliği ilk annelerimizde gördük. Şimdi çocuğumuz doğduğunda da o ilk öğretilerimizi koyabiliyoruz ortaya. Değişmek, geliştirmek, araştırma yapmak, işte farkındalık oluşturmak biraz daha bireysel.
1: Hı hı.
0: İkinci çocuğumuzda aynı anne miyiz?
1: Hayır.
0: Değiliz.
1: Her çocuğa ayrı.
0: Bunu söyle. Hocam işte ikisi de benim çocuğum, ikisi de kardeş ama anneliğimiz farklı. İlkinde hiç annelik tecrübemiz yoktu.
1: İlk çocuk kitap çocuğu oluyor. Araya gidiyor diye düşünenlerdenim ben açıkçası. Ama yine bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor çocuklar ama ikinci çocukta artık çok daha kontrolcülükten uzak. Çok daha rahat. Mesela benim şahsım adına bir çıkarım yapacak olursam, oğlum Çok aşırı korumacı olarak büyüttüm. Böyle ellerini bir yere koyduğunda falan direkt ellerini yıkayan, temizleyen falan. Eğer öyle yaparsam çocuğumun hiç hastalanmayacağına inandığım bir üstün güçlerim vardı. Ama ne zaman ki doktora götürdüm, doktor dedi bu çocuk hiç mi mikropla karşılaşmadı diye sordu. Dedim ki cam önüne dokunuyor, böyle oluyor. İşte ellerini neyle yıkıyor? O sıralar bütün mikropları, bakterileri öldüren, şu an doktorların kullandığı bir şey vardı ya, aile başlayan bir sıvı. Ondan kullanıyorum ya dedi, bu çocuk ameliyata girmeyecek, birazcık rahat mı olsan dedi. Doktordan o şeyi duyduktan sonra benim anneliğe bakış açım çok daha farklılaşmaya başladı.
0: Evet.
1: Bu kitaptan uzaklaşıp azıcık rahat mı yapsak, ya da ilk çocukta biz ne dersek diyelim, içgüdüsel olarak
0: yani
1: mı yaklaşıyoruz?
0: Çok kitabi değil. Şimdi burada bir harita çizmem çok uygun olmaz. Çünkü bireysel farklılıklar
1: genel
0: dediğimiz şey var.
1: Genel geçer bir tavsiyede bulunacak olursan.
0: Tabii ki çocuğumuzu okumak öncelikli. Benim genel tavsiyem bu olabilir. Yani çocuğumuzu okumak çok kıymetli. Buraya baktığımız zaman kültürel farklılıklar, coğrafi farklılıklar bile aslında bir bireyin yetişmesinde oldukça etkili. İşte bizler kültürümüzden getirdiklerimizi, ailemizden öğrendiklerimizi, bu coğrafyanın getirdiklerini birbirimize böyle iletim yoluyla, iletişim yoluyla aktarıyoruz.
1: Aktarma durumu söz konusu.
0: Bu kısmı kıymetli. Ama hani genel çerçeveden bakacak olursak bence 50-50. Yani ben çok geleneksel bir anne değilim ama çok kitabi bir anne de değilim. Yani ben bir uzmanım evet, ama anneliğim uzmanlık değil. Yani annelikte çok hissi. Davranabiliyorum. Orada işte çocuğuma göre davranabiliyorum. O ana göre davranabiliyorum. Onun duygusunu okumak orada kıymetli. Gerçekten şu an çocuğum bana ne söylemek istiyor? Yani vermek istediği mesaj ne? Biz böyle oturup iletişebiliyoruz kolayca sözlerle, ama çocuklar bunu sözlerle yapamıyorlar.
1: Evet.
0: Oyun dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Ve ben mesela danışanlarıma bunu söylüyorum. Diyorum ki terapötik oyun. Hocam terapötik oyun nedir diyorlar.
1: Evet, biz anlat.
0: Bu klinik gözlemde yaptığımız ya da oyun terapisinde yaptığımız şey değil. Ama ben şunu söylüyorum. Günlük bir 15 dakika, 20 dakika ne kadar vaktiniz varsa. Bu 10 dakika da olabilir. 20 dakikayı da geçmeyebilir. Çok kısa bir süreden bahsediyoruz aslında.
1: Evet.
0: Tamamen çocuğun yönlendirdiği. Orada sizi oynattığı, oyuncağı size kendinin verdiği. Şöyle başlayabiliriz. İşte hadi oğlum, şu an senin istediğin şekilde bir oyun oynayalım. Ben bu oyunda sana katılacağım, sana eşlik edeceğim. Ne oynamak istersin? Oyuncağını seçti. İstediğin oyunu kurabilirsin. Ne kuracağını çok merak ediyorum. Hangi oyun içerisinde olacağız? Bana da sürpriz olacak. Başlattık. Mesela yönergeleri o verdi. Oyuncakları o seçti. Oyunu o kurdu. Bizi zaten yönlendirmeye başlıyor çocuklar.
1: Evet.
0: Biz oyunun içinde oluyoruz sadece, ama o tamamen duygularını yansıtıyor. Orada rahatça oyununu oynuyor. Sizi yönlendiriyor ve bir duygu regülasyonu sağlıyor. Terapötik oyun dediğimiz şey aslında bu kadar kolay
1: basit
0: bir şey.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Peki bu oynanılan oyun ilerleyen yaşlarda çocukların hangi becerilerini destekliyor mesela?
0: Burada ilgilerini görebilirsiniz. Yani sürekli futbol oynamak isteyen bir çocuk, sürekli topla oynamak isteyen bir çocuk, sürekli arabalara ilgisi olan bir çocuk. Yani sürekli rakamlardan bahseden bir çocuk, sürekli harflerden bahseden bir çocuk mutlaka size done verir geleceğiyle.
1: Alacağımızı alabiliriz aslında
0: tabii.
1: Bu oyunlar içerisinde.
0: Çok
1: duyup geçmemek lazım.
0: Aynen öyle. Yani evet,
1: terapisi yapılmış oyunun değil
0: aynen,
1: mi yani?
0: Aynen. Ve her gerçekten muhteşem bir şey. Özellikle deneyimsel oyun terapisi dediğimiz teknik, çocuğun bizzat içinde bulunduğu, terapistin de dahil olduğu, benim çok kullandığım, çok sevdiğim muhteşem bir tekniktir.
1: Harika, çok güzel. Seninle konuşurken ben gelen sorulara da aslında şöyle bir göz atıyor, bakıyorum vesaire. Gece tuvalet eğitimini tamamladıktan sonra gece tuvalet problemi devam eden bir takipçim yazmış. Oyun terapisiyle bu üstesinden gelinebilir bir hale geliyor mu?
0: Gelinebilir. Bu arada tuvalet deyince, tuvalet benim uzmanlık alanım. Yani biz oyun terapistleri, çocuk gelişim uzmanlarında kendilerine ait bir uzmanlık alanı olur. Bu bir tabii kardeş kıskançlığı olabilir. Ya da işte duygu kontrolü, daha genel adıyla bu olabilir. Mahremiyet olabilir. Tuvalet olabilir. İşte floor time tekniği olabilir gibi böyle tekniklerimiz vardır. Bizim ve uzmanlık alanı aldığımız kısımlar vardır. Tuvalet ve mahremiyet benim uzmanlık alanım.
1: 9 yaşında bir erkek çocuğu bu arada. Gece tuvalet problemi varmış.
0: Yani burada önce ben fiziksel süreçlerin mutlaka takip edilmesini isterim. Bir fiziki muayene, bir çocuk doktorunun muayene etmesini isterim. Sonra gece kuruluğuna mutlaka bakarım. Sonra duygusal süreçlerine bakarım. Yani bu nelerden sonra oluyor? Günlük yaşamına bakarım.
1: Her gün mü
0: süreçlerine
1: oluyor?
0: Bakarım. Yoksa bazı zamanlarda orada bir takip
1: mi
0: gerekir? Burası biraz daha aslında yani başlı başına bir ebeveynden anemnez alacağım, bir bebeklik öyküsü alacağım, hatta bir doğum öyküsü alacağım bir süreç. Yani şu an konuşmak biraz çok alelade ve geçiştirici olur. Ama tuvalet
1: o
0: eğitiminde...
1: O zaman süreç olarak oyun terapisi uygun mu?
0: Evet evet, uygun oyun terapisi.
1: Uygun. O zaman bir çocuk doktoruna gidip çocukların tetkik yapıldıktan sonra...
0: Aynen. Fiziksel, işte psikomotor bir farklılık yoksa buna sebep olan, bir rahatsızlık yoksa işte bir mikrop durumu, hani o zaman onlar...
1: Enfeksiyon mesela
0: bir şey
1: yoksa...
0: Doktorların uzmanlık alanı, o tarz bir şey yoksa, bir hastalık süreci geçirmediyse, bazen hastalık süreçlerinden sonra da böyle işte ağır tedaviler aldığı, antibiyotik iğnelerin vurulduğu zamanlardan sonra da çocuklar bu tarz durumlar yaşayabiliyorlar. Bu tarz durumlar yoksa...
1: Çok etken var değil mi?
0: Evet, psikolojik süreçler mutlaka değerlendirilmeli.
1: O zaman fiziksel süreçleri tamamlayıp fiziksel durumda herhangi bir durum yoksa bu noktada siz giriş yapıyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Bir Instagram sayfanı söyler misin bu arada?
0: Tabii ki. ÇGU çocuk gelişimi uzmanı Damla Ertürk. ÇGU Damla Ertürk. ÇGU'yu açıyorum, insanlar bilmiyorlar çünkü. ÇGU Damla Ertürk benim sayfam, Eksen Danışmanlık'ta merkezimizin sayfası.
1: Harika, çok güzel. Şimdi Eksen Danışmanlık diye söylemişken bir isim hikayesi ve kurulma hikayesinden de ufak bir giriş yapalım istiyorum. Sonrasında konuşacağımız çok tatlı konular var. Şimdi çocukluk bölümüne girdik, ilerleyen dönemlere doğru şöyle hızlı bir geçiş yapacağız. Ama Eksen Danışmanlık, neden ismi Eksen? Kendi işletmeni kurmaya, kendi yerini açmaya hangi durum seni tetikledi genel anlamıyla? Bize şöyle birkaç cümle, şöyle bir sebebini bildikten sonra hani genel anlamda birkaç cümleyle diye bir.
0: Eksen merkez demek aslında ve bence psikolojik süreçler, yani zihin yönetme becerisi bir insanın merkezi. Yani bir insan zihnini yönetmeyi beceriyorsa, bütün bu psikolojik süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetmeyi beceriyorsa, hayatında başaramayacağı, yönetemeyeceği hiçbir şey yok. Benim aldığım, en azından bu benim kendi düşüncem. Eksen aslında oradan geliyor. Çünkü hayatın
1: altın
0: merkezi.
1: Altın dolu isimlere bayılıyorum ben. Gerçekten hikayesi olacak bence.
0: Evet,
1: bir şey.
0: Evet, evet. Bu bir aile şirketi olmuş aslında. Eşim, evet, eşim mühendislik, Eksen mühendislik onun kısmı. Eksen danışmanlık da benim koordinatörlüğünü yaptığım kısım. Yani ben dediğim gibi çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Aile danışmanlığım olmasına rağmen, işte yetişkin terapi eğitimlerim olmasına rağmen yetişkin çalışmayı ya da çift çalışmayı hiç düşünmedim. Yani benim alanım çocuk. Ben çocuklarla çok mutluyum.
1: Şimdi çocuklarda, çocuklar sana geldiği zaman genelde anneler getiriyor değil mi?
0: Evet evet.
1: Anneler daha çok işbirliğine yatkın olduğu için çocukların senin 4-5 seans gelin diyorsan o sürecin sürdürülebilirliği oluyor.
0: Çok kıymetli.
1: Ama çevremde aile danışmanlarıyla işbirliği yapan yetişkin şöyle bir düşündüğümde ilk seferinde gidiyor mesela. İkincide zorla, eşin zorlamasıyla erkekler gidiyorlar. Sonrasında bende bir problem yok kafasına gelip hani etiketlenmekten korkuyor
0: evet,
1: insanlar galiba.
0: Evet.
1: Çocukluktan gelen travmalarımız olabilir burada evet. Damla. Ama ne yazık ki insanlar o problemleriyle ya şey gibi ikinci seans sanki bölüm canavarı gibi benim için. Ya gözlemlerimden itibaren söylüyorum.
0: Evet.
1: Senin uzmanlık alanı tabii ki.
0: Estağfurullah. Tecrübeler çok kıymetli.
1: İkinci seanstan sonra bende bir problem yok ya. Ben devam etmek istemiyorum. Hani çünkü yüzleşmekten korkuyor insanlar bence.
0: Evet.
1: Hatalarıyla.
0: Çift terapisinde de şu oluyor. Çift terapisi.
1: Çift terapisinden bahsediyorum
0: evet.
1: Ben de. Anlamışsın.
0: Şöyle, ben aile danışmanlığı yaptığım için. Çünkü yani çocukların
1: çok güzel bir alan seçmişsin kendine.
0: Çocukların terapi sürecinde tabii annelerin, babaların davranışları terapi sürecini zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Yani o gün işte iki gün önce çok sesli bir kavga, çocuğun duyduğu işte şahit olduğu bir kavga. Zaten geldiğinde mutlaka terapi sürecinde ben bunu anlayabiliyorum. Oyun terapisinde özellikle çok ele veriyorlar çocuklar. Mutlaka aile danışmanında diyorum ki bu hafta farklı bir şey yaşadınız mı? Şimdi orada anne ve baba bir suçlu arıyor. Yani aslında çift terapisi bu değil. Yani bir suçlu aramıyoruz biz. Bütün ilişkilerimize aslında böyle bakarsak...
1: Bakış açımızı mı değiştirmemiz lazım?
0: Aynen öyle. Yani hiçbir ilişkide bir suçlu yok. Evet, bir neden var, bir sebep var. İşte insanların yapmış olduğu bir davranış var. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ama suçlu değil. Yani bence bir suçlu kabul etmek doğru değil. Şu noktada... ısrarcıysa bu davranışın yanlış olduğunda, ısrarla bildiği halde bu yanlışı yapmak istiyorsa, orada bir suçlu aramaktan da ziyade biraz bizim sınırlarımızı koymamız ve korumamız kıymetli. Ya bu evlilik birliği içerisinde de yapılabilecek bir şey. Şimdi biz çocuğumuzun yanında kavga etmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu bağırışın, çağırışın, bu yüksek sesin zaten hani çok etkileyen bir şey. Ben eşime farazi söylüyorum. Ben eşime ısrarla bu durumu söylüyorum. Israrla yapıyor. İletişimi kesiyorum. Yani çünkü bu doğru bir iletişim şekli değil. Sen benim burada olmamı istiyorsun ama buraya ben gelmeyeceğim. Benim sınırım bu. Yani bir olmayacak, iki olmayacak, üç olmayacak ama kabul edecek. Yani insanlar sınır ve kararlılık gördüğünde, zihin çünkü böyle çalışıyor. Az önce de konuştuk ya, yani sürekli gördüğünü zihin artık duyarsızlaşıyor bir süre evet, sonra ve önemsizleştiriyor. Evet.
1: Şimdi çok doğru bir şey.
0: Sınırda kararlılık çok kıymetli. Benim bazı sınırlarım var. Benim bazı düşüncelerim var ve ben bu noktada çok kararlıyım. Zaten bu bizim işimize yarayan ve bizi olumlu bir yere taşıyacak bir şey. O yüzden ben buradayım. Sen de buna 1, 2, 3 saygı duyup buraya geleceksin. Şimdi biz çift, yani aile danışmanlığında da çiftlerle böyle konuştuğum zaman bazen diyor ki işte erkekler, hocam sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlıyorum, işte çocukların yemeğini hazırlıyorum, onlara bakıyorum, parka götürüyorum falan. Yani ben diyor haklıyım diyor, ben başka ne yapmış, yani bu kadar iyi bir adam ne yapmış olabilir ki, sinirlendiğimde de kendimi kontrol edemiyorum diyor mesela erkek. Ama hani bu sanki bir çok böyle yaptıkları çok büyük bir şeymiş gibi. Yani bu çocuk ikimizin çocuğu. Evet. Zaman zaman yedirmek, parka götürmek annenin görevi olduğu kadar babanın da görevi aslında. Yani aslında çocuğumuzla bağ kurmak bu. Çocuğumuza bir armağanda bulunmak değil, bir armağan vermek değil, ona bir iyilik yapmak değil. Bu bir bağ kurma şekli aslında. Burada bir suçu da aramıyoruz. Sizi öfkelendiren başka bir şey var. Bunun temelini bulun diyorum. Yani sizi öfkelendiren, asıl öfkelendiren şey neydi?
1: Aslında az önce anlattığın örnekte ufak trinkler var baktığında. Erkek kahvaltı hazırlamayı, çocuğa bakmayı ya da çocuğa duş aldırmayı helal olsun. Ya benim oğlum da bu şey, eşim bugün çocuğun altını değiştirdi. Kahvaltı yaptı bugün. Bunun normalden farklı bir şey olarak evet, adlandırılması ve hani çeyizimizde getirmediğimiz bir çocuk var. Ortak üretim bir aynen gerçeklik öyle var yani aynen ortada. Erkeğin yaptıkları lütuf gibi gösterilmemeli. Bence bu bakış açısı değiştiği zaman her şey halli olacak.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü erkek normalden farklı bir şey yaptığını söylüyor. Etrafa bakıyor. Erkek meclisinde herkes ne diyor? İşte benim o yemek bilmem ne saatte yanıma gelecek. Ben eve gider gitmez terliklerim ayağıma gelir. Öteki taraf diyor çayım gelir falan filan. Yok, orada sadece kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evdeki ilişkileriniz böyle değil. Artık yeni nesil içerisinde kadınlar da çalışıyor, erkekler de çalışıyor.
0: Aynen.
1: Bir kadının hem çalışıp hem evde tüm işleri üstlenmesi, bir de üstüne çocuğu varsa o çocukla ilgilenmesi çok zor bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Mesela ya şu çocuğa bir baksa gerçekten çok rahatlayacağım, sadece kahvemi sıcak içmek istiyorum diye. Hakikaten dert yanan o kadar çok arkadaşım var ki benim.
0: Evet.
1: Çok çok üzülüyorum.
0: Evet.
1: Yani erkeğin çocuğuyla ilgilenmesi bir lütuf değil, zaten olması gereken.
0: Burada sağlıklı, yani karşılıklı iki tarafın sağlıklı bir bakış açısı önemli. Şu kısmı da onu konuşurken söylemek istiyorum. Yani kadının da bu zaten senin yapman gereken, bunu yapacaksın gibi bir tavırda yaklaşması da irite edebilir.
1: Üsluplarımız da sıkıntılı.
0: Evet, çok kıymetli. Yani burada bence karşılıklı nezaket, karşılıklı teşekkür, karşılıklı minnet. Yani bunlar kıymetli şeyler. Yani bir kadın da bunu yaptığında bir erkek teşekkür edebilmeli. Yemek çok güzel olmuş, eline sağlık diyebilmeli. Ya da bir baba çocuğunu yıkadığında, anne o sırada kahvesini içtiğinde, ya ne kadar iyi oldu, kahvemi sıcak sıcak içtim, teşekkür ederim diyebilmeli bence. Yani zaten çiftlerin ilişkisinde problem yaratan temel sebep karşılıklı beklentiler ve beklentilerin karşılanmaması. Bu artık bir sinir harbine dönmeye başlıyor. Sinir harbine döndüğünde de sanki ortada bir sevgi yokmuş ve bir düşman varmışçasına davranışlar ortaya çıkıyor.
1: Rakibe dönüşüyor değil mi?
0: Aynen,
1: yani
0: davranışlar ortaya çıkıyor.
1: İçerisinde.
0: Ya da yok sayma. Yani.
1: Ya aslında söyledin ya, hani karşılıklı talepler var, istekler var ama o ya da bu sebeplerden ötürü biz bunların karşı taraftan konuşmadan anlaşılmasını bekliyoruz.
0: Evet, bu da pek mümkün değil. Çok güzel bir yere parmak bastın.
1: Anne baba, aslında anne babalarımız ve büyüklerimizden görmüş olduğumuz süreci evet, ilerletiyoruz. Çünkü kadın konuşmazdı. Erkek acaba anlar mıydı?
0: Evet.
1: Hani o düşüncelerle, acabalarla ilerleyen bir şey sevgili Selver Yazıcı, selamlar olsun buradan kendisine. O da daha çok senin aksine yetişkinlerle genelde çift terapiler üzerine, o da uzmanlık alanını seçmiş. Hakikaten böyle senin gibi cesur yüreklerden bir tanesi. Sen çocukları seçmişsin. Uzmanlık olarak tuvalet geçiş gerçekten çok zor bir şey. O şöyle bir şey söylemişti. Sen bu duruma nasıl bakıyorsun? Senin bakış açın ne? Çünkü doğru bir tane değil.
0: Kesinlikle.
1: Bakış açısı çok farklı. O burada yayın yaparken sevgili yönetmenim Merve'cim de hatırlar. Çiftler bence şey diye söylemiştim ben. Aile danışmanlığı sadece evliliğimiz çatırdamaya başlayıp bir problem mi yaşadığımızda gitmemiz gereken bir yermiş gibi. Şu an hepimizin kafasında bu var.
0: Evet.
1: O da dedi ki ben de öyle düşünmüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Nişanlılık arefesinde daha birbirine nazın geçiyor ve bir şey konuşabiliyorken
0: evet,
1: çiftlerin birlikte gelip evlilikten beklentilerim bu. Kız öyle söylüyor. Erkek diyor ki benim de bu. İkisi karşılıklı aşağı yukarı bir şeyler söylüyor. Şimdi iki tarafta birbirinden beklentilerini söylediğinde orayı ihlal etmek ya da etmemek adına cicim ayılarında bence başlaması lazım bunu.
0: Evet.
1: Sen de böyle düşünüyor musun?
0: Kesinlikle böyle düşünüyorum. Şöyle Gülcan, hocamız çok doğru söylemiş. Bana göre yine dediğin gibi. Şimdi biz yetişkinler de yani zaman zaman sosyal yaşam süreçlerimizde başa çıkamadığımız bazı duygular için terapi alıyoruz. Mesela burada bir evlilik birliği yok. Birebir işte evlilik diye adlandırdığımız bir ilişki biçimi yok ama bu sosyal yaşam içerisinde aslında hep bir iletişim ve ilişki içerisindeyiz. Şimdi burada işte anne babamızla olan iletişimimizde bir destek almak varken yani neden ya da işte gelişimsel farklılıklarımız, bazı uyanışlar yaşadık, emin olamadık ya da hayatımıza bir yön vermeyi düşünüyoruz, emin olamadık, bir profesyonel destek almayı uygun buluyoruz ama neden evliliğimizde bunu uygun bulmuyoruz? Çünkü o dediğin şey hani cicim ayları süreci başlatacak ve tolere edecek.
1: Sınır koyma zaman.
0: Aynen.
1: Değil mi?
0: Sonra işte mesela şu da çok yaygındır. Çocuk olsun düzelir. Çocuk olunca sanki düzelecek.
1: Araya giden
0: gibi
1: bir sürü çocuk ondan
0: mesela
1: sonra.
0: Mesela biz şunu da çok yaşıyoruz. Yani diyor ki hocam size gelmeden önce mesela işte tatile götürdüm. Hani tatile gittik, tatil
1: evet,
0: yaptık.
1: Erkek aslan.
0: Bir tatil, bir haftalık bir tatil, belki 10 günlük, 15 günlük bir tatil ilişkiyi nasıl kurtarabilir ki? Tatile giden insanlar, aynı
1: tatil dönüşü de hep zaten birinci ya da ikinci bebek haberiyle de giriliyor. Yani problemler katlanarak artmıyor
0: yani
1: baktığında.
0: Bunu konuşup çözmedikçe mekan değişikliği kısa vadede bir çözüm sunabilir. Evet. Kısa vadede o mutluluğu tekrar yakalamış olabilirsiniz ama dönüp geldiğinizde bir realite var. Yani tekrar bu yaşamın içerisinde aynı duygularla var olacaksınız. Burada aslında biraz ihtiyacımız ne? Ona bakmak lazım. Yani bir tatil ise ihtiyacımız, bir mekan değişikliği ve ferahlama ise bu da bir çözüm olabilir ama kısa vadede çözüm olur dediğim gibi. Ama asıl ihtiyacım ne? Bu ilişkide ben neredeyim? Beklentilerim neler? Bunları nasıl birlikte işte bir işbirliği içerisinde halledebiliriz? Biraz oraya bakmak lazım. Yine çocuğa geleceğim.
1: Hadi
0: buraları
1: gelelim.
0: Çözmedikçe dünyaya gelen çocuk bizim davranışlarımızdan ve ilişki biçimimizden çok çok etkileniyor.
1: Ve kendi kopyamızı büyütüyoruz
0: değil mi?
1: Aynen,
0: bu çok klişedir. Bir çocuğun 3 ebeveyni var. Hep bütün uzmanlar bunu söyler. Anne, baba ve anne babanın arasındaki ilişki. Çok klişe ve çok gerçek bir şey gerçekten. Yani hani diyorum ya hani çocukların duygusunu okuma, işte halini gözlemleme. Onlar da bizim duygumuzu okuyabiliyorlar. Yani çok hani bir iletişim şekli yokmuş gibi, sözlü bir iletişim yokmuş gibi ama bakışlarımız, İşte duruşumuz, bir iç çekişimiz de aslında bir iletişim. Hem çocuğumuza karşı hem partnerimize karşı.
1: Bir takipçimin yazdığı yine soruyla devam etmek istiyorum ben. Yeni evliler sonrasında çocukları olmuş. Çocukları olduktan sonra mesela baba istenmeyen bir çocuk, vakitsiz bir çocuk, planlanan bir çocuk olmadığı için bir süre sonra diyor, eşimin diyor çocuğumla aramdaki ilişkiden kaynaklı olarak kendini, evet, bir kıskançlık yaşadığını çok net bir şekilde hissediyorum. Hatta birkaç cümle içerisinde işte bu çocuk olmasaydı bizim ilişkimiz çok daha iyi giderdi gibisinden cümleler de kurmuş kendisine. Ve bu süreci yönetemediği ve çok mutsuz olduğu alakalı bir Ne yazık ki olumsuz bir mesaj yazmış.
0: Evet.
1: Bu noktada o kadın ne yapabilir?
0: Yani Gülcan'cığım, bu kendi başına çözebileceği bir süreç değil. Anlaşılan hani yeni bir şey değil. Çocuk kaç yaşında bilmiyorum ama bir hamileliğin böyle geçmesi bile. Yani zaman zaman işte kaka tutan çocuklarda soruyorum, planlı bir gebelik mi? Bazen danışanlara bu komik geliyor. Diyorum ki ben sizin evlilik yaşınız, İşte eşinizin ve sizin evlilik yaşınız, evlilik kararınız, çocuğun planlı bir gebelik ya da plansız bir gebelik olması bile bizim için çok büyük bir dönem. Şimdi burada babanın kabul etmediği bir çocuk, yani daha doğrusu plansız, sürpriz olan bir çocuktan bahsediyoruz. Evet. Anne bu duyguları hamileliği boyunca yaşadı. Bu hani tepkisel duruma maruz kaldı ve annenin işte yani karında bir çocuk var, tamamen annenin duygularıyla besleniyor, annenin işte fiziksel olanaklarından faydalanıyor, annenin beslenmesinden faydalanıyor, tamamen anne geçişli bir aslında insan dünyaya getiriyoruz. Evet. Yani annenin aldığı tüm duygu çocuğa geçiyor, bu çok net hamilelikte. Şimdi anne bir kabul süreci yaşarken, bunun bir kaygısını yaşarken bunun çocuğa geçmemesi mümkün mü? Değil. Burada anne kendi için sormuş ama ilerleyen dönemde çocuk için de davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir.
1: Ne gibi?
0: Yani bir öfke durumu olabilir. Çocuk kaka tutabilir. İşte ani patlamalar yaşayabilir. İçine kapanık olabilir. Yani bunların hepsi olağan şeyler.
1: Ay çok kötü gerçekten.
0: Yani burada destek almak kıymetli. Yani burada evet, hani tavsiyeler verelim. Tabii kendini rahatlatması, artık sürecin hani süreç o değilse geçmişte kaldığına biraz daha zihnini inandırması ve çocuğu yetiştirme sürecinde babayı dahil etmesi, aralarında bir bağ kurması olumlu yönde etkiler, süreci değiştirir.
1: Kadın için çok yorucu şeyler değil mi? Bir kesinlikle. De mesajın devamında şey de vardı, bir aile danışmanına gidip az önce söylediğim hikaye gibi ilk gidişten sonra bir daha gitmeyi reddetmiş mesela. Ben de bir problem yok, ben devam etmek istemiyorum. Ben zaten kendimde olup olmayan ya da doğru davranışların, olumsuz davranışların ne olduğunu biliyorum kafasıyla ilerlemiş. Tekrar da devam etmek istememiş.
0: Evet, yani şöyle olabiliyor bazen. Sürpriz bir gebelik olabiliyor. İşte erkekler ya da kadınlar da bazen kabul etmeyebiliyor ama bir süre sonra şey diyor, evet başta çok şaşırmıştım, hiç istememiştim, inanmamıştım ama sonrasında işte kucağıma aldıktan sonra, onu gördükten sonra ya da işte karnım büyüdükten sonra, yani bu erkekte eşimin karnı büyüdükten sonra, bebeğimi kucağıma aldıktan sonra, doğumdan sonra, bunların hepsi işte ortadan kalkabiliyor bu düşünceler. Yerini daha sağlıklı düşünceler alıyor. Çocuğunun varlığını ve sevgisini kabul etmeye başlıyor. Çocuğuyla bir bağ kurmaya başlıyor. Burada etki ortadan kalkar. Ama hani bu süreç devam ediyorsa, güvenli bir bağ oluşmamışsa babayla, hem anneyle olan ilişkisini zedeler hem de çocukla.
1: Çok zorlayıcı bir süreç. Biz tekrardan bir Instagram sayfanı söyleyelim, ulaşmak isterse bu arkadaş seninle bir iletişime geçsin lütfen.
0: Tabii ki. ÇGU Damla Ertürk.
1: Damla Ertürk, Eksen Danışmanlık, hangisine yazarsanız inşallah problemlerinizden kısa süre içerisinde düşersiniz. Siz de şöyle bir sistem yapsanız mesela. Bir seansa ilk başlangıçtan sonra minimum 4-5 seans gelmek zorundasın. Gelmezsen şu kadar tazminat sana. Yani böyle bir işbirliği yapılsa. Hakikaten yani atıyorum bir şeker hastalığı, evet tamamen duygu üzerine bağlı ama yani o ya da bu şekilde o 3-4 seans içerisinde ufacık bir şey alsa, bir şeyin farkında olsa, o bile bir şey.
0: Yok, paket satan merkezler var. Ben paket satmayı asla doğru bulmuyorum. Yani şimdi sürecimiz, yapılandığımız süreçler bellidir. 12 haftadır. Yani hani 12 hafta bu 12 artı 2 olabilir, 12 eksi 2 olabilir. Bireysel farklılıklar var dedim ya, çocuğun kendi dinamikleri, gelişim süreçleri tabii ki değişebilir. Ama hani öngörülen süre, ben hep şunu söylerim, 6-8 haftada bir davranış değişikliği artık gözlemlemeye başlarız. Bunu şunun gibi düşün, bir yumurtanın kaynama süresi ortalama 10-15 dakikadır. Yani 15 dakika sonra artık yumurta pişmeye başlar gibi. Hani böyle tecrübelerimden de kaynaklı böyle bir süre söylerim. Bunun pekişmesi de 12 haftayı bulur. Tabii bu her dediğim gibi çocuk için geçerli değil. Çocuğa göre işte gözlemlerimden
1: tabii
0: sonra,
1: canım, testlerden kişiye göre sonra değişir her şey.
0: Aynen, bir süre veririm ortalama ama hani bunu şöyle yaparlar. İşte seans ücretim 2000 lira ama paket alırsanız, 12 haftalık peşin ödeme yaparsanız 1500 lira ve paket satarlar ve kişiyi 12 hafta oraya bağlarlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası.
1: Acaba şu bakış açısıyla mı ilerliyor? Çünkü maddi olanaksızlıklardan kaynaklı olarak ne yazık ki tedaviyi sürdüremeyen insanlar var. Hani o maddi kaygı kafadan uzaklaşıp hani rakam da istenilen boyuta geldiğinde insanlar daha mı huzurlu gidiyorlar acaba?
0: Orada belki kişinin tercihi olabilir. Hani şöyle söyleyebilir.
1: Kişiden kişiye değişebilir hani bir yaklaşım
0: toplu
1: acaba?
0: Toplu alımda indirim vesaire söylenir ya. Hani bu ticari kısmı bence.
1: İndirimle olayım. Bir şey yapmak beni çok mutlu ediyor mesela.
0: Yani mesela senin bakış açın burada evet. olabilir ama ben hiçbir zaman yani danışanı 12 hafta buraya bağlamak çünkü gerçekten de faydasız olduğunu düşünüyorsa bence ücret iadesiyle bırakılmalı ya da gelmek istemiyorsa ücret iadesiyle
1: o zaman sen de paket yap bu bakış açısıyla deyin ki başlayın bir sürecin içerisine girelim
0: ben onu uygun buluyorum
1: mutlu ya da fayda görmezseniz ücretlerinizin iadesi gerçekleşecek hani o iç huzurla ya da o rahatlıkla ben çok daha rahat gelebilirim
0: kişiye
1: mesela
0: kişiye göre değişebilir evet. Tabii bunu kişi talep edebilir kişi talep ederse bunda herhangi
1: yapar
0: bir
1: mısın?
0: His yok yani olabilir ben ticari kısımla inan hiç ilgilenmiyorum Gülcan zaten bu işi seçmekteki aslında sebebim
1: duygu
0: de
1: duygu insanı olduğum belli
0: yani
1: zaten
0: yani bence bu sektör hizmet sektörü ve kesinlikle ticari bir kaygıyla bakılmamalı. Ticari kaygıyla baktığı an terapisti de etkiler. Yani şimdi yaz geldi, seanslar düşer. Bu çok nettir. Bunu her uzman rahatlıkla söylemelidir. Şimdi burada bir ticari kaygın varsa patlarsın bence yani. Çünkü girdiğin terapilerde de çok faydalı olmazsın. Aklında sürekli bir ticari kaygı varsa onunla yaşıyorsan bu bence sıkıntılı bir süreç.
1: Bence ticari kaygı şöyle olmalı. İnsanların hani mesela bana da yazmışlar. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı?
0: Evet.
1: Yani rakamların ne kadar olduğu ya da ben problemi hani şey atıyorum iki seanslık param var.
0: Evet.
1: İki seansla beni iyileştirebilir misin?
0: Yani burada
1: aslında
0: mesela,
1: bu boyut burada başlıyor.
0: O kişiye göre değiştiriyor.
1: Değil
0: mesela mi? Yetişkin çalışan hocalarımız var ve mesela öğrenciler gelebiliyor bazen bu hocalarımıza. Şimdi onların bahsettiğinden biliyorum. Mesela diyor ki bu danışanım 2 ayda bir geliyor. 2 aylık sürecini 45 dakikaya sığdırmak çok mümkün değil.
1: Çok zor.
0: Ama mutlaka bir etki, olumlu etki ediyordur. Hani o 2 ayda bir gelebiliyor. Bence bu sağlıklı değil.
1: Ama 2
0: ayda bir. Çocuk da sağlıklı değil en azından.
1: Tabii canım 2
0: ayda. Yetişkinde belki
1: ben
0: olabilir ama.
1: Bak sen ne diyorsun? 12 haftalık bir süreç demek
0: evet.
1: ki haftada her hafta yenilenmesi gereken bir şey.
0: Tabii.
1: Bir de 2 ayda bir gelen bir seanstan ötürü yani evde de anne ve babayla sen bir işbirliği içinde olamazsın ki.
0: Evet.
1: O davranışların haftada bir dokunulup bir tekrarlanması
0: çok
1: lazım.
0: Çok anlık krizler yaşayabiliyor çocuğun ve çocukta gelişim süreci çok hızlı. Yani en hızlı olduğu dönem çocuk çağı zaten.
1: Bir yeni nesil çocuklar çok daha enteresan.
0: Aynen.
1: Bir de cevap vermen
0: aynen.
1: gerekiyor. Eğer cevap veremezsen herhangi bir durum içerisinde seni de yetersiz görmeye başlıyor.
0: Kesinlikle.
1: Bilgi konusunda bu kadın ya da bu adam yeterli değil ki bana neyin bilgisini verecek
0: verebilir.
1: Diyebilecek şu an tipler karşımızda. Biz yaptık onları. Gerçekten çok enteresan. Şimdi
0: evet.
1: tamam çocukluk versiyonunu o ya da bu şekilde konuştuk. Yine kafanızda sorular varsa Damla Ertürk diye Instagram'a yazabilir ya da Eksen Danışmanlık'tan kendisine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı keyifle cevaplayıp sonrasında da bir işbirliği içerisine girebilirsiniz. Şimdi yetişkinlik sürecinde, şimdi biz çocuklukta nasıl hatalar yapıyoruz da evlilikte problemler yaşıyoruz. Mesela evlilikte ev işlerine yardım etmeyen bireyler oluyor.
0: Hı hı.
1: Bazen kadınlarda da olabiliyor. Kadınlar ev işi yapmak istemeyebiliyorlar.
0: Evet.
1: Biz neyi yanlış yapıyoruz? Evlilik nedir ya da?
0: Yani bir kere kesinlikle karşılıklı bir sorumluluk sürecidir. Ama keyif almak önemlidir. Yani burada hani şimdi herkesin karşılıklı sorumlulukları var. Bir erkek çalışıp işte para getirip bu anlamda maddi anlamda geçimi sağlıyorsa günlük yaşam becerilerinde de kadının bu anlamda destek olması lazım.
1: O zaman örnek örnek gidelim. Erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
0: Hı hı.
1: Bunun altını dolduralım şimdi hı-hı. önce. Erkek çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Güzel.
0: Ben çok gelenekselim o konuda yalnız.
1: Devam et. Tamam. Ben senin bakış açınla ilerlemek istiyorum zaten. Tamam.
0: Yani bence şöyle erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
1: Çalışmıyor derken kadın da evde çalışıyor. Evet hani
0: hayır,
1: şu
0: hayır,
1: an
0: maddi anlamda
1: feministler şey yapmasınlar. Öyle değil.
0: Maddi anlamda bir getirisi yok manasında
1: evet.
0: söylüyorum. Bir kere erkek çalışıyor diye paranın yönetimi tamamen erkekte olmamalı bence. Yani burada yaşamı birlikte sürdürüyorlar. Evet parayı erkek kazanıyor olabilir ama Erkek o parayı kazanırken işte kadın da onun sabah kahvaltısını hazırlıyor, öğle yemeğini hazırlıyor, çamaşırını hazırlıyor, ütüsünü yapıyor. Mesela burada bir katkı var aslında. Evet. Yani hani erkek tek başına bu
1: insanüstü bir katkı var. Kesinlikle.
0: Aynen. Çocukların hani işte büyütürken tüm gün en azından baba işte kadınla ilgileniyor. Burada bir para yönetimini bence çiftler mutlaka birlikte yapmalı.
1: Hı hı.
0: Yani bir alacak verecek, işte satın alınacak bir market alışverişini bile beraber yapmak ciddi bir yakınlaşma aslında. Yani ihtiyaçlarını belirleyip birlikte beraber almak, orası bir sıcak bir bağ.
1: Değil mi? Benim sevdiğim tabii çikolatayı o an keşfedebilirim mesela.
0: Aynen, kesinlikle.
1: Mutlu etmek için gelirken şu çikolatayı da seviyordu bir bizim altın.
0: İhtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Düşünseniz hani birbirinizin ihtiyaçlarını gideriyorsunuz ya da ikiniz için ortak olan bir şeyi, hani olmadığında bir sorun yaratacak bir şeyi İkiniz birlikte giderebiliyorsunuz. Yani bu nokta çok kıymetli. Sorumluluk almak çok kıymetli. Çünkü hani burada işte beyefendi sabah kalkıp erken saatlerde gidip akşam geç saatlere kadar çalışıyor ve yoruluyor. Bu bir gerçek. İşte hani kadın bütün gün hani hiçbir iş yapmadan, bence doğru değil, İşte çocuklarının da bakımını üstlenmeden günlerini geçiriyorsa, yani burada da aslında sağlıklı bir süreç yok. Çünkü kişinin bir kere her şeyden önce kendi ihtiyaçlarını gidermesi için, yani sağlıklı bir gelişim için, sağlıklı bir yaşam için buna ihtiyacımız var.
1: Hı hı.
0: Yani bizler işte sabah kalkıp kahvaltımızı hazırlayıp yiyoruz, üstümüzü temizliyoruz, kendi kişisel bakımımıza özen gösteriyoruz. Sorumlu olduğumuz çocuklarımız var,
1: evet,
0: eşimiz var. Burada ortak bir sorumluluktan bahsediyorum aslında. Yani gelenekselim
1: yazılı
0: deyince,
1: olmayan kurallar
0: aynen,
1: var aslında.
0: Aynen, yazılı olmayan kurallar var. Yani karşılıklı beklentilerimizi konuşarak çözmek. Yani işte hani iletişim kurmak, gerçekten açıkça söylemek, beklentilerini ifade etmek, onun beklentilerine saygı göstermek, yerine getirmeye özen göstermek, bununla alakalı bir çabasının olduğunu hissettirmek, fark ettirmek, söylemek, bunlar kıymetli şeyler.
1: Şey, böyle 70'lerin sonu, 80'lerin başı, 90'a kadar, 90'dan sonra herkes kendini kurtardı zaten. Kayıp giden bir süreç var ya 70 ile 90'lar arasında. İletişim kurmayı bilmiyor muyuz biz?
0: Yani bilmiyoruz, evet. Yani bunu ben zamanında ben de çok
1: en
0: yapıyordum.
1: En büyük problemimiz bu bence evlilik
0: şöyle,
1: içerisinde.
0: Hani bence evlilikte bu değil. Evlilikte bir ilişki içerisinde ve bir iletişim içerisinde olmak zorundayız.
1: Hı-hı.
0: Yani alındığımız, küstüğümüz, bize uygun gelmeyen şeyler olabilir. Bunu mutlaka ifade etmeliyiz. Yalnız şu da var. Yani ben kişilik olarak mesela bir söylerim güzelce, iki söylerim güzelce, üç söylerim güzelce. Baktım olmuyor, ben biraz geri çekilirim. Bu benim kendi kişisel duruşum. Ben mesela bana sorulduğunda...
1: Ama diyalog ve iletişim için
0: şundan,
1: üç tane deneme
0: bahsediyorum.
1: Benim.
0: Evet, şundan da bahsediyorum.
1: Haklı olsan da olmasan mı herhangi bir konuda?
0: Yani bazen haksızken kendimi haklı bulabiliyorum ama işin sonucunda eğer haksızsam mutlaka özür diliyorum.
1: Yani bu ama hani o iletişimi her koşulda kurmak için sen bir adım atıyorsun.
0: Tabii ki. Şöyle, tamam, farz edelim ki hiç adım atmadım. Hı-hı. Ben şu an onu konuşmak istemiyorum. Burada bir zaman istiyorum. Diyorum ki, yani bunu genelde söylüyorum, yani kendimden örnek vererek. Benim şu an bunu konuşmaya ihtiyacım yok. Benim şu an susmaya ihtiyacım var. Kendimi dinlemeye ihtiyacım var.
1: Her zaman bu tonda ve bu naiflikte mi söylüyorsun?
0: Söyleyebiliyorum tabii. Ediyorum. Bence bu kısmı önemli aslında.
1: Değil mi?
0: Evet, yani hani bağırmayla, işte ses yükseltmeyle hiçbir şey çözülmüyor.
1: Aile danışmanlarının
0: çünkü
1: ev hayatlarını aşırı merak ediyorum. Her zaman böyle marshmallow kıvamında mılar?
0: Yani tabii ki yani, bizim de sınırlarımızın sinirlerimizin tükendiği zamanlar.
1: Sinirleniyor musun
0: tabii
1: mesela?
0: Ki tabii ki sinirleniyorum. Bu da çok insani bir şey. Tabii ki sesim yükseliyor. Bu da çok insani bir şey.
1: Ne kadar, bir desibel falan mı? Ne
0: ya
1: kadar yükselebiliyor? Çok zor değil
0: ama
1: mi?
0: Ama tabii ki benim de sesim yükseliyor. Tabii ki çok kararlı ve sert bir tonda konuştuğum oluyor.
1: Yani ya biz hani çok evlilikte mesela şu an seninle iletişim kuracak psikolojide değilim demek yine.
0: Ama
1: ya bir yürü git, yüzüm gözüm görmesin, şu an sesini duymak istemiyorum.
0: Ben onun çok doğru olduğunu
1: genelde
0: düşünmüyorum.
1: Genelde böyle oluyor.
0: Yani bence çünkü
1: ama
0: kişi...
1: Ama çok rahatlatıcı
0: şimdi yürü git dediğimizde kişiye bir hakaret. Seni görmek istemiyorum dediğimizde kişiye yönelttiğimiz
1: öncesinde
0: bir şey.
1: Olmuştur bir şeyler bakmasına.
0: Ay, ben konuşmak istemiyorum. Ben şu an konuşmaya uygun bulmuyorum. Yani gerçekten şu an kendimi
1: üç
0: dinlemek
1: denemeden
0: istiyorum.
1: Sonra kepenkleri kapatıyorsun sen.
0: Yani,
1: doğru mu?
0: Evet, evet.
1: Sihirli cümleleri açılsam açıl diyorsa eğer o kapa.
0: Ama karşıdaki kişi çok önemli. Yani karşıdaki kişi bu sabrı gösteriyorsa, sizin o kendinize gelme halinizi bekliyorsa ve sonrasında da iletişime açıksa, hı-hı, gerçekten bir şeyleri çözebilirsiniz.
1: İletişim kurulamayacak bir insan. Konuşsan konuşmuyor, duvarla konuşsan sıva dile gelecek ama onda bir şey yok. Diyalog kurulamıyor, ne yapacak?
0: mutlaka bir hassas olduğu bir durum vardır diye düşünüyorum. Dinlediği biri mutlaka vardır. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız. Yani aslında yalnız kalmak ve kendinle birlikte olmak da bir sosyallik.
1: Ben iletişim kuramadığı için mektup yaz, duygularını söyle dediğim arkadaşım olduğunu biliyorum.
0: Mektup yazmak bizim aile danışmanlığında bizim için bir tekniktir zaten.
1: Teknikleri biliyorum da aile danışmanı değilim galiba sadece.
0: Yani mektup yazmak çok etkilidir.
1: Çok evet. Sıkıntılı bir şey. Düşünsene diyalog kuramıyorsun. Bir evin içerisindesin. Aylarca konuşmayan arkadaşım var. Hali hazırda konuşmayan evet. arkadaşım bile var. Çünkü diyalog kuramıyor eşiyle evet. mesela.
0: Ya ben mesela çocukta geldiğimizde ilk görüşmeyi yaptığımızda diyorum ki çocuğunuzun en güçlü bulduğunuz üç yönü, en güçsüz bulduğunuz ya da olumlu üç yönü, olumsuz üç yönü. Hı hı. Şimdi anne bir etiketle geldiyse baba, bir etiketle geldiyse olumsuzları sayıyor. Hatta üçü geçiyor bu.
1: Evet.
0: Olumlularda takılıyor.
1: Aa.
0: Ya da işte anne aslında hiçbir şey olmadığını düşünüyor baba da. Ama işte etrafın baskısıyla, öğretmen baskısıyla, büyüklerin baskısıyla geldiyse o gün oraya işte bütün olumluları sayıyor. Hani orada biraz anlıyoruz ki herhangi bir problem olduğunu düşünmüyor.
1: Evet.
0: Bir gelişimsel farklılık olduğunu düşünmüyor. Sadece bunu da yaptım. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Bak benim dediğim gibi hiçbir şey yok demek için de bazen gelebiliyorlar. Orada da bütün olumluları sayıyor. Olumsuzlar da hiçbir şey söyleyemiyor. Biraz işte yaşadığımız dinamiklerle çok alakalı.
1: Ya bir de anne ne kadar bir çocuğunu tanıyacak olsa da bir yetişkin bir bireyin annesinden bahsediyorum. Yani aynı evi paylaştığı eşi kadar hiç kimse çok daha yakinen tanıyamaz mesela. Bazen içinden çıkamadığımız durumlarda ne yapıyoruz? Gidip yetişkinlerden akıl alıyoruz. Ya ben ne yapsam ne olur?
0: Evet.
1: Düşünsene bir kadın olarak atıyorum 10-15 senelik evliliğin içerisinde içinden çıkamadığım bir durumu gidip annesine sorduğunda annesi sadece yanında olduğu o lise ya da üniversite çağına kadar ki süreçte tanıdığı o X kişisiyle alakalı sana bir tavsiyede bulunabilir. İşte bu noktada biz içinden çıkamıyorsak bence durumları hakikaten bir uzmanla paylaşır.
0: Çünkü objektif bakar uzman.
1: Evet.
0: Yani hani ben şunu doğru bulmuyorum.
1: Anne ister istemez bir yanına davranır ya da
0: aynen.
1: Güzelsinler
0: bir
1: diye şimdi iyi
0: biz,
1: tavsiye vermeyebilir.
0: Biz bu süreci ikimiz yaşadık. İşte hani seninle biz yaşadık Gülcan bu süreci. Bu
1: evet.
0: problemi de biz yaşadık. Şimdi benim annem tabii ki benim tarafımdan bakar. Ya da benim arkadaşım tabii ki. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Çok samimi olduğun arkadaşın hani çok objektif biri değilse ki bu çok nadirdir.
1: Evet, evet.
0: Seni haklı bulur. Belki süreci değerlendirmez bile. Ama uzman da
1: gaza bile getirebilir
0: evet,
1: değil mi?
0: Ama uzman da böyle bir ihtimal yok. Yani uzman orada bir haklı ya da suçlu aramıyor. Biz hiçbir terapide çocuklar için geldiğinde de işte anneler kendilerini suçlayabiliyorlar. Burada bir suçlu ya da haklı aramıyoruz biz. Hiçbir zaman bir suçlu ve haklı aramıyoruz.
1: Ya anneler annelikleriyle alakalı kendilerini çok acımasız eleştiriyorlar diye
0: evet.
1: düşünüyorum. Yani ben kafasını yastığa koyduğunda mesela o gün çok kızdı ya da pop işine bir tane şaplak vurduk çocukların, tamam mı? O yatakta onun gözyaşısı dökülecek. Gece uyurken o masum yavrunun gidip yanağı bir öpülecek. Bir günah çıkartılacak kendi içerisinde. Biz niye bu kadar acımasız eleştiriyoruz
0: fiziksel
1: kendimizi?
0: Teması hiç uygun bu.
1: Aman yemedim ya. Bir işlerlik falan da anlaşılmış değil kardeşim. Şunları şahit ediyorum.
0: Biz hani yemişiz.
1: Bak, geleneksel mutlaka. Ağırlıklı bir aile danışmanısın. Çocuk gelişimi olarak kesinlikle birebir temas çok kötü
0: yani
1: bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Ama
0: kesinlikle.
1: Biz yaşadık.
0: Evet, biz
1: ya,
0: yaşadık.
1: Yine iyi ayaktayız yani.
0: Ama kesinlikle çocuk gelişiminde yani şu zamanda gerçekten duygularımızı regüle edeceğimiz o kadar çok hani olanaya sahibiz ki duyguyu regüle etmeyip o yükseltiyle hani o öfkeyle o patlamayla çocuğa yani küçük ya da büyük gerçekten fiziksel temas insana en çok değersiz hissettiren şeylerden biri yok saymak, biri de fiziksel temas, şiddet, fiziksel şiddetten bahsediyorum. Kesinlikle ikisini de önermiyorum. Yani hani sen ağla orada, tamam istediğin kadar ağla, bu da doğru değil.
1: Ne yani, diyeceğiz? Çocuk bir öfke patlaması
0: az
1: içerisinde ağlamayı başımıza yıkıyor.
0: Evet.
1: Kaç yaşında? 6
0: ve
1: yaşında bir çocuk.
0: Ve anlamsız bir öfke patlaması içerisinde.
1: Ha, evet.
0: Anlamsız olduğunu biz biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Yani evet şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Birlikte biz bunu aşabiliriz. Ben sana yardımcı olabilirim. Gerçekten zor görünüyor. Ama duygu yansıtmayı öğrendiğinde ve insanlar içselleştirdiğinde, bu bir alışkanlık olduğunda inanın işler çok kolaylaşıyor. Şimdi biz geçmişte annelerimizden ne gördüysek onu yaptık. Yaparak alışkanlık haline getirdik.
1: Hı hı.
0: Burada hep şunu diyorum ki içinizde bir zil sesi olsun. ve söylediklerim aklınıza gelsin. Yani o kriz anında sakin kalın, bir düşünün. Zaten bu arada sinir sistemi, yani yetişkinlerde ya da çocuklarda sinir sistemi uyarıldığı anda, yükseldiği anda anlayışa kapalı. Yani o anda sizi duymuyor zaten. Siz istediğiniz kadar konuşun. Bir çözüm üretin, geçecek
1: değil. Kaç saniyeye
0: değil.
1: İhtiyacımız var?
0: Ya orada kişisel, dediğim gibi, süreçler
1: yine
0: değişebilir.
1: Var.
0: Tabii bir 5 dakika da olabilir, bir 10 dakika da olabilir. Bazen bir çocuğun krizi 1 saat bile sürebilir. Yani bu çok dirençli çocuklarda biz bunu, özellikle sınır kontrolü, işte dürtü kontrolü olmayan çocuklarda biz bunu yaşayabiliyoruz. Ama aile şunu söylüyor 6-7 hafta sonra. Hocam ilk başladığı gibi süreç uzun sürmüyor. Yani o 1 saatler 40 dakikalara, 30 dakikalara, 10-15 dakikalara kadar düşüyor. Bu arada geçmişte gördüğümüz süper dadılar, mola paspasları falan asla önerdiğimiz şeyler değil. Biz hep diyoruz çocuğun yanında kalmak. Ben buradayım, seni duyuyorum, bu duygunun farkındayım ve sana yardımcı olmak için buradayım.
1: Ben şu iki cümlenin ekmeğini çok yedim mesela, çocukları büyütme sürecinin içerisinde. Çılgınlar gibi bağırıyor mesela, 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu, hadi bitecek 4, 5, 6, 7. Üniversite çağında hala sendrom içerisinde, geçecek bir şey değil. Demek ki bununla yaşamayı o ya da bu şekilde öğreneceğiz. Evet. Hayat en kötü kafana vura vura öğretiyor zaten. O küçük yaşlarında... karşısına geçip mesela sen bağırdığında seni anlamıyorum, sen ağla, ağlaman bittiğinde seninle konuşuruz mesela. Öyle deyip beklediğimde çocuk kısa süre içerisinde kendini bir sıfırlıyor. Hatta bununla alakalı çok tatlı bir kız çocuğu da var. Kızım bağırdığında seni anlamıyorum diyor. Ağlaman bitsin, ağladıktan sonra konuşalım, tamam mı diyor. O da tamam diyor. Ağlamaya devam ediyor. Ne için ağlayacağını unutuyor belki de o çocuk o sıra. Sonrasında annesiyle iletişime geçmeye başlıyor. Doğru bir şey mi bu?
0: Tabii ki. Yani
1: ağladığında duymuyorum, bir sebep verdim. Evet. Sonrasında da konuşacağım ağlamam
0: şimdi
1: bittiğinde.
0: Şimdi ben seni anlamıyorum.
1: Sebep var,
0: sonuç var. Aynen. Şu an ben seni anlamıyorum ama ağlamam bittiğinde konuşuruz. O zaman anlaşabiliriz.
1: Çok ekmeğini yedim. Çok
0: evet.
1: Şey yaradı gerçekten.
0: Yani biz işte bazen danışanlarım diyor ki hocam şey dedi diyorlar ki, evet şimdi biraz daha ağlayacağım. Biraz daha ağlamaya ihtiyacım
1: var ya.
0: Al 5-6 yaşlardan bahsediyoruz.
1: Çok tatlı oluyor gerçekten. Çok güzel. Şimdi birazcık evliliğin ilerleyen süreçlerinden bahsettik ya. Ufaktan da bir toparlamamız gerekiyor. Ben çok iyi, güzel hissediyorum. Ahmet Bey'in de yayını inşallah devreye girecek saat başında. Saat 4'te. Biz de buçağa yaklaştık mı acaba sevgili yönetmenim, canım benim? Tamamdır, toparlıyorum o zaman. Aa, buçuk olmuş saat. 3:30 olmuş saat bu arada. Tamamdır. O zaman ufaktan bir toparlayalım ya da bir yayın sözü daha alalım.
0: Nasıl istersiniz?
1: Belki Merve'nin programında bu konunun devamı. Tam anlamıyla ele alalım mı bunu? Tamam mı? Evlilik sürecinde küçüklükte ne problem yaptık? Çünkü çok fazla konuya girdik.
0: Evet.
1: Küçük çocuklar falan.
0: Bir de bugün
1: falan.
0: Hiçbir soru görmedik. Hiçbir, değil mi? Bugün ikimiz de çok spontane girdi.
1: Kesinlikle. Birkaç tane aslında sorunun ışığında şekillenen bir durum oldu. O zaman ne zaman? Haftaya mı yapıyorsun programı? İlk fırsatta mesela haftaya Merve Sersoy'un gerçekleştireceği programda küçüklükte anne baba olarak çocuklarda neyi sorunlu yapıyoruz da ilerleyen çağlarda evliliklerinde aynen problemler ortaya çıkıyor.
0: Tamam.
1: Sabırsızlıkla bekleyeceğim kesinlikle bu yayını.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Tamam mı, her şeyden önce? Şimdi biz yayınımızı ufaktan kapatacağız ama bizim her yayın sonu biliyorsun bir balkon konuşmamız var. Kamerayla seni baş başa bırakacağım. Seni dinleyen anneler ya da bu tarz konularda uzmanlığı olup çocukları gerçekten çok seven, kendine henüz meslek seçimi anlamında herhangi bir adım atamayan, üniversite sınavını kazananlar ya da seneye tekrar girmek isteyenler için öyle böyle, nasıl diyeyim, güzel kapsamlı bir konuşma yap ki hepimiz ampul gibi aydınlanalım.
0: Ay, umarım.
1: Balkon konuşması, kamerayla seni baş başa bırakıyorum. Hadi Damla.
0: Şimdi öncelikle meslek seçimi için arkadaşlara şunu tavsiye etmeliyim. Kesinlikle yapacağınız işi sevmeniz gerekiyor. Yani çocuklara tahammülünüz olup olmadığını zaten işte bu yaşlarda anlayabilirsiniz. Bu kısmı çok kıymetli. Bunu bir iş olarak yapacaksınız. Hayatınızın bir parçası olacak. Lütfen o kısmı göz ardı etmeyin derim. Annelere de şunu söylüyorum. Çocukluk bir gelişim, devam eden bir farklılık, gelişimsel süreç. Yani her an çocuğunuzun huyu, davranışı, işte duygu durumu gelişebilir. Sizler lütfen sakin kalıp çözüme odaklanın. Krize değil, çözüme odaklanmak işimizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki profesyonel destek gerektiriyorsa durumlar, artık günlük rutinlerinizi çok fazla etkilemeye başladıysa, burada da profesyonel bir destek almaktan asla çekinmeyin diyorum.
1: Değil mi ya? Profesyonel desteğe ihtiyaç olmak illaki sorunlu olduğunuz anlamına gelmiyor. Artık hani psikologlara gitme durumunda ben deli miyim ki? Dönemi kapandı bence. Artık başa çıkamayacağımız her durumda her şeyin bir işin uzmanı var. Doğru mudur?
0: Kesinlikle. Yani kesinlikle ben hep bunu söylüyorum. Nasıl bir işte başımız ağrıdığında, bir midemiz ağrıdığında işin içinden çıkamıyorsak, herkes için fayda etmiyorsa bir doktora başvurabiliyoruz. Aslında çoğu zaman da somatik belirtiler dediğimiz şey, bedende olan şey bir psikolojik rahatsızlık barındırabiliyor ya da bir psikolojik değişimsel bir süreç barındırabiliyor. Bir yas süreci barındırabiliyor. Bir İşte şehir değişikliği barındırabiliyor, bir aileyle yaşadığınız bir olumsuz bir temas barındırabiliyor. Somatik belirtiler dediğimiz şeyin birçoğunun altında psikolojik belirtiler var.
1: Aslında soyut bir meslek baktığında hani gözle görülür bir şey değil.
0: O yüzden
1: değil,
0: görünmüyor zaten.
1: Ne yazık ki bu sebeple göz ardı edebiliyoruz ama şöyle de bir şey var mesela. Ben stresli olduğum zaman da sırtımda kulunçlar oluşur mesela.
0: Evet.
1: Sırtım tutulur, boynum tutulur, somatik çok bir iyi belirti. Bilirim. Evet. Bir arkadaşım var mesela. Direkt mide sancısı yaşamaya başlar ve o gün olumsuz bir şey yaşadığını biliriz biz mesela.
0: Evet.
1: Aslında fiziksel olarak vücuda da yansıyan bir şeyler var.
0: Kesinlikle.
1: İş o ki o ruhumuz hastayken değil
0: aynen
1: mi?
0: Öyle.
1: Çok öncesinde fark edip bir uzmanla işbirliği yapmak, sonrasında da fiziksel problemleri yaşamamak adına
0: kesinlikle
1: adım atmak
0: yani
1: gerekiyor.
0: Düşünce çok derya deniz bir şey. Yani zihnimiz bunu hep söyleriz. Bizim yönettiğimiz şekilde ilerler. Yani biz çok aptal bir şey de dönüştürebiliriz onu. Çok zeki bir şey de dönüştürebiliriz. Biraz işte bizim onu yönetme becerimize bağlı. Yönetme becerisini kazanmak için de bir uzmandan destek almak çok olabilir. Dediğim gibi hani biz bunu tatile giderek yapıyoruz. İşte bir kahve için. Bunların hepsi terapi niteliği taşıyabilir. Kısa vadede. Evet.
1: Evet.
0: Ama uzun vadede bir kalıcı değişiklik bekliyorsak düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerekiyordur.
1: Kökten bir değişikliğe ihtiyacımız
0: aynen
1: var.
0: Hayatımızın geri kalanı için güzel bir ışık olabilir.
1: Harika, çok güzel. Şimdi öncelikle yeni yerin hayırlı olsun
0: çok
1: demek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve yayını kapatırken de senden bir söz istiyorum. Sen böyle bir anket yapsan mesela. Ankette en çok istenen şeyle alakalı böyle güzel bir söyleşi düzenlesen.
0: Olur.
1: Hanımlarla birlikte biz iştirak etsek.
0: Çok
1: buradan
0: sevinirim.
1: Buradan duyurusunu yapsak. Hatta böyle bir şey yaptığında İnşallah tekrardan konuk alırız. Çünkü sizin konularda bu konuyu konuştuk bittik gibi bir durum yok.
0: Yok. Evet.
1: O kadar çok konu başlığı var ki.
0: Evet.
1: Bak, mesela Merveciğimle program yapacaksınız yakında.
0: Evet.
1: Gerçekten çok da merakla bekleyeceğim o günkü programı da. Onun sözünü versen en kısa süre içerisinde.
0: Tabii ki, tabii ki. Hatta bu programla alakalı yazanları da ilk görüşmeyi, ön görüşmeyi ücretsiz yapalım, olur mu? Ben yardımcı olayım.
1: Eksen Danışmanlık ve Damla Ertürk Instagram sayfasına bu programı izleyip yazan kişilere ne yapıyoruz?
0: Ücretsiz ön görüşme yapıyoruz.
1: İşte bu kadar. Daha da ne olsun? Patron çıldırdı. Son dakika çok güzel bir mesajla ve
0: kutuyla,
1: duyuruyla da kapatmış olduk.
0: Bırakayım ben inşallah. Yine Eksen Danışmanlık storiesine
1: Eksa
0: bırakalım. Eksa
1: zamanda istiyoruz. Hı-hı.
0: Ağırlıklı konu neyse bunun bir planlamasını, organizasyonunu yapalım inşallah.
1: Ben bir tane konu başlığı çıkacağına inanmıyorum.
0: Ben de inanmıyorum.
1: O kadar seri konu yapabiliriz. Konu başlığı çıkacak ki çocuklara yaklaşımlar vesaire vesaire her şey çıkacak. Ya bu program burada bitmez yani, öyle söyleyeyim. Bitemez. Öyle bir durum gerçekleşiyor. Kesinlikle bir söyleşi bekliyorum. Sözünü de aldık.
0: Evet.
1: En kısa zamanda bunu yapalım.
0: Teşekkür
1: öyle
0: ederim.
1: Küçük çaplı bir buluşmada olmasın. Çünkü hepimizin ortak problemleri var.
0: Evet.
1: Ama evlilik adına da bir şeyler yapmanı istiyorum. Çünkü evlilik adına da insanların
0: İnşallah.
1: Çok problemleri
0: onların çift danışmanlarımız
1: var.
0: Yapsın. Ben onların alanına girmeyeyim.
1: Selvercim Ankara'dan çık çık gel ve bu söyleşiyi inşallah düzenle diyorum. O zaman çocuklar adına
0: evet,
1: sendeyiz. Doğru mudur?
0: Aynen öyle. Bu arada çift, yetişkin, işte ergen yazabilirler. Çünkü biz bir ekibiz. Çift çalışan danışmanlarımız var. Ergen çalışan danışmanlarımız var. İşte disleksi çalışan uzmanlarımız var. Sadece hızlı okuma çalışan, sadece dikkat çalışan uzmanlarımız var. Biz aslında birim birim ayrılıyoruz.
1: Çok güzel bir nokta yaparmak aslında. Aslında sadece çocuklar üzerine uzmanlığım var diyerek sen sadece
0: uzmanlığım.
1: Kendi uzmanlığını simgeliyorsun.
0: Evet.
1: Eksen danışmanlık olarak hani
0: geniş bir yelpazede
1: dair
0: her şey.
1: Nasıl bir problemlerimiz varsa ya da içinden çıkmak istediğimiz durumlar varsa her durumda eksen danışmanlığa kesinlikle gönül rahatlığıyla
0: tabii ki ulaşabilirsiniz
1: diyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
1: Ayaklarına
0: çok
1: sağlık.
0: Güzel bir karşılaşma oldu geçen hafta
1: kesinlikle,
0: yıllar sonra.
1: Kesinlikle aynen öyle.
0: Çok da keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür
1: Bugün
0: ederim.
1: Bugün de öyle oldu. Ayaklarına sağlık. İnşallah başarılarınız böyle katlanarak artsın, çoğalsın. Hayalindeki her şey gerçekleşsin. Söyleşiyi de dört gözle bekliyorum. Ben de duyuracağım inşallah. Ben yayını kapatıyorum. Biz yine sohbetimize devam edeceğiz zaten. Efendim yine bitiremediğimiz bir bölüm oldu. Yönetmenimle göz teması kurmuyorum. Sebebi bir sonraki yayın için hazırlık yapılacak olması tabii ki. Evet, biz bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum. Belki sezon finaliyle bir araya geliriz, hiç belli olmaz. Haftaya yine görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum. Sevgiler.
0: Hoşçakalın.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki haftalardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu.

0: gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son 1 yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin 1 yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut başkan Mehmet Büyüksimitçi yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimitçi, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
4: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar ve icracı Münir Nurettin Selçuk olacak. Sanatçı 1900'de İstanbul Sarıyer'de doğdu. Doğum yılı farklı kaynaklarda 1899, 1901 ya da 1902 olarak da gösterilmekte. Mülgâ Daire-i Saadet Amiri, Divan-ı Hümayun Muavini ve Darülfünun İlahiyat Şubesi muallimlerinden Mehmet Nuri Bey ve Fatma Hanife Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi.
6: O daha genç yaşında benimse geçmedi çağı. Kurtulmak mümkün olsa bırakıp kaçacağım.

0: yakalamış. Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan. Bir tatlı huzur.
1: Anne tarafından Germiyan oğulları beyliğini kuran aileye mensup olan Münir Nurettin Selçuk, 1928 senesinde Enise Selçuk'la evlenmiş ve eşinin ölümü olan 1966 yılına kadar da evli kalmıştır. Bu evliliğinden kızı Meral Selçuk, Şahime Erton'la olan beraberliğindense Timur Selçuk ve Selim Selçuk dünyaya gelmiştir.
0: Kalamıştan.

15 yaşında Darül Feyz Musiki Cemiyeti'ne öğrenci olarak giren Münir Nurettin Selçuk, 1907'de Soğukçeşme Askeri Rüştiyesini bitirip Kadıköy Sultaniyesi'ne yazıldı. Aynı yıl Darül Elhan'a girdi, Zekaizade Ahmet Efendi'den 4 yıl boyunca dersleri aldı.

Sanatçı ailesinin ısrarıyla ziraat öğrenimi için Macaristan'a gitti ve burada 4 yıl kaldı. 1917 yılında geri döndüğünde Darülfeyzi Musiki Cemiyeti'ne devam etti. Ahmet Irsoy ve Bestenigar Ziya Bey'den müzik dersleri almaya da burada devam etti. Münir Nurettin, bestekarlığa 1920 yılında Tevfik Fikret'in Bu Bir Teranedir şiirine yaptığı bir besteyle başladı. İkinci olaraksa Sensiz Ey Şuh Gözlerim Avare Kalbim Ağlıyor Güfteli şarkısını besteledi ve bu iki eserden sonra 20 yıl süreyle beste yapmadı.

0: bahar şarkısı.
1: 1923 yılında askerliği sırasında Mızıkayı Hümayun'da, sonrasındaysa Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti'nde çalışan Münir Nurettin Selçuk, eski okuyuşla yeni anlayışı birleştirerek alışa gelenden çok farklı bir üslupla 1928'de Sahibinin Sesi firmasından ilk plaklarını yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl Paris'e giderek ses tekniği konusunda öğrenim gören Selçuk, aynı zamanda özgün bir ses tekniği eğitimi görmüş ilk Türk müziği ses sanatçısı olarak da kayıtlara geçti. 19. yüzyıl İtalyan operası şarkıcılığının izlerini taşıyan icra üslubu, bel canto'dan oldu.

0: Türk müziği tarihinde ilk kez solist olarak konser veren Münir Nurettin, ilk solo konserini 1930 yılında şimdiki Ses Tiyatrosu'nda vererek büyük ilgi topladı ve hayranlık uyandırdı. Konserlerinde frak giyen ve ayakta şarkı söyleyen, aynı zamanda koro eşliğinde solo okuma geleneğini de ilk kez uygulayan sanatçı oldu. Batıdan gelen opera, tango gibi etkileri kendi Türk müziği okuyuş üslubuna da dahil etti.
1: Yani

Beste çalışmalarına asıl 1940 ve 41 yıllarında başlayan Münir Nurettin, İstanbul'a döndükten sonra 30 yılı aşkın bir süreyle İstanbul Belediye Konservatuarı icra heyetinde görev yaptı. Birçok genç kuşak sanatçısının yetişmesine katkıda bulunan Selçuk'un, özel olarak ders verdiği kişiler arasında Türk müziği ses sanatçısı olan Alaaddin Yavaşça ve birçok kişi yer aldı. Bir dönem Yeşilçam'a da giren Selçuk, Muhsin Ertuğrul'un ilk müzikal film denemesi olan Allah'ın Cenneti filminde rol aldı ve bir dönem Ayhan Işık'a müzik dersleri verdi. Münir Nurettin, 27 Nisan 1981'de evinde hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Ayla Büyükataman. Ayla Büyükataman 9 Ekim 1938'de Ankara'da doğdu. Annesi Zeynep Doğanay, babası Ahmet Zeki Doğanay olan sanatçı Bakırköy semtinde büyüdü. Henüz 5 yaşında küçük bir çocukken Türk sanat müziğine olan yatkınlığı dönemin ünlü müzik üstadı Münir Nurettin Selçuk tarafından keşfedildi.

Münir Nurettin Selçuk'un kendisini keşfetmesinden sonra ailesinin teşvikiyle müzik eğitimine yoğunlaşan sanatçı, 1956'da Son Saat gazetesinin düzenlediği ses yarışmasında birinci olup ses kraliçesi seçilince profesyonel müzik yaşamına adım atmış, TRT İstanbul Radyosu'na Türk Sanat Müziği kadrolu ses sanatçısı olarak uzun yıllar hizmet verip TRT İstanbul Radyosu'ndan da emekli olmuştur.

yıllarca Türk sanat müziği çalışmalarını yorumladıktan sonra radyodaki görevinden köşesine çekilen sanatçı, ardından Nevzat Atlı'nın himayesinde Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu'nda ve Fehmi Ege ile Necdat Koyu Türk'ün yönetimindeki tango orkestralarında ölümüne kadar parçalar yorumlamaya devam etti. Büyük Ataman, 1 Temmuz 2023'te İstanbul'da 83 yaşında yaşlılık sebeplerine bağlı olarak hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
0: 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1698, İngiliz mucit Thomas Savery ilk buhar makinesinin patentini aldı. 1777, Vermont, ABD'nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu. 1829, 25 bin kişilik bir Rus ordusu Balkanları boydan boya geçerek Burgaz'ı ve Silivan'ı teslim aldı. 1839, Küba açıklarında bir köle gemisi olan Amistad'daki 53 köle ayaklandı. 1900, Friedrichshafen Almanya yakınlarında ilk zeplin uçuşunu gerçekleştirdi. 1917, Yunanistan Türkiye'ye savaş ilan etti. 1932, 1. Türk Tarih Kurultayı Atatürk'ün huzurunda Ankara Halk Evi'nde toplandı. 1932, Keriman Halis Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi. 1934, Uzun Bıçaklar Gecesi Enström'ün ölümüyle sona erdi. 1945, 15 Yunan mülteciyi öldüren 2 kişi İzmir Saat Kulesi altında idam edildi. 1964, ABD Başkanı Lyndon B. Johnson, kamu kurumlarında ırk ayrımcılığını yasaklayan Yurttaşlık Hakları Yasası'nı imzaladı. 1966, Antalya Spor Kulübü kuruldu. 1966, Fransa, Pasifik'teki ilk nükleer bomba denemesini Mururoa Adası'nda gerçekleştirdi. Denemenin kod adı Aldebaran'dı. 1972, Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi. 1976, 1954 yılından beri ayrı olan Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. 1978, o yıllarda bir gezegen olarak kabul eden Plüton'un Charon uydusu keşfedildi. 1985, Andrei Gromyko, Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı olarak atandı. 1986, Meksika'da oynanan Dünya Futbol Şampiyonası'nda Arjantin şampiyon oldu. 1990, Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkıştı, 609'u Türk, 1426 kişi öldü. 1992, Olimpiyat oyunları kapsamında ilk kez New York'ta düzenlenen Dünya Zeka Oyunları Şampiyona ve Kongresi'nde Türkiye 5. oldu. 1993, Sivas Madımak Oteli yakıldı, otelde bulunan kişilerden 37'si yanarak öldü. 2001, göğüs kafesine yerleştirildikten sonra dışarıyla herhangi bir bağlantısı kalmayan ilk yapay kalp olan Abiocor ilk kez bir hastaya uygulandı. 2002, Steve Fossett, tek başına ve mola vermeden dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan oldu. 2004, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü. 2 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 10,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Büyüksimici yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimici, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelaleleri'nde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik saha incelemesi gerçekleştirildi. Spor başkenti seçilen Kayseri'nin 45 ilden büyük ilçesi Melikgazi tarafından Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takım kapandı. Kayseri'yi Süper Lig düzeyinde temsil eden tek takım olan Kayseri Kadın FK'nın teknik sorumlusu genç çalıştırıcı Enes Karakaya oldu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
2: 38 saniyede bugün.
3: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında yaralananların olduğu bildirildi. Kayseri'de 3 oda başkanı yapılacak seçimlerde yeniden aday olacaklarını açıkladı. Orta sanayide kontrolden çıkan araç benzinliğe girdi. Melikgazi Kayseri Basketbol yaşanan mali sorunların ardından faaliyetlerini sonlandırdı. Kayseri'de depozito iade makineleri yoğunluk nedeniyle arıza verdi.
2: ...38 saniyede bugün.
0: Nöbetçi Eczaneler.
4: Beyazşehir Eczanesi, Beyazşehir Mahallesi 0352 251 0777. Beyza Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 503 73 70. Derviş Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 72 62. Derya Eczanesi, Cami Kebir Mahallesi 0352 351 40 51. Nart Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 47 29.
0: Nöbetçi Eczaneler. Yayın tekrarı.
2: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
5: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyorum ve konuya ve konuğuma sizinle tanıştırmak adına çok hızlı bir giriş yapıyorum. Çünkü azıcık bir rötar yapmış olabiliriz. Sevgili Damla Ertürk bizlerle efendim. Kendisi çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Hem de çok sürpriz bir iş yeriyle şu an bugün konuğum olarak karşımda. Hoş geldiniz efendim.
6: Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Gayet iyiyim.
5: Harika. Keyifli,
6: böyle heyecanlı süreçlerimiz var.
5: İlk söylediğinde ben de çok heyecanlanmıştım. Evet. Böyle şartların olgunlaşıp böyle bu kadar yoğunun içerisinde bugünün ve bu saat aralığının boşluk olması da kesinlikle bir tevafuk diye
6: evet,
5: düşünüyorum.
6: Evet, gerçekten tevafuk.
5: Ne kadar güzel oldu hakikaten.
6: Evet, biraz yaz süreci. Yaz sürecinde tabii insanlar hava sıcak olduğu için daha böyle 3-4'ten sonra seanslarını ayarlamak istiyorlar.
5: Harika.
6: Öyle olunca da aslında dün doluyduk. Bugün ani bir işte 12'de online seansımızın boşalması, işte 1.30-3.30 arası bir boşalma, çift seans iptali.
5: Harika, daha güzeli yok
6: ani
5: yani.
6: Ani bir planla hakikaten bugün buradayız. Gayet de keyifli oldu. Olacağına eminim. Çünkü daha önce de tecrübe ettik ve benim için çok keyifliydi.
5: Evet, çok keyifli bir yayındı ama bugün çok daha ev sahibi bir yayın gibi olacak senin için değil mi?
6: Evet.
5: Kendi
6: evet.
5: Markanı simgeleyen, duruşunla çok güzel bir şekilde temsil eden bir hanımefendi olarak.
6: Teşekkür ederim.
5: Çok güzel bir yayına daha imza atacağız.
6: Evet.
5: Öncelikle önceki yayını izlemeyen ya da seni yakinen tanımak isteyenler için Damla Ertürk kimdir diyerek başlayalım mı?
6: Tabii ki başlayalım. Damla Ertürk çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Aynı zamanda bir okul öncesi öğretmeni. Ben mesleğe işte çocuklarla çalışmaya aslında okul öncesi öğretmeni olarak başladım. Ama hani insan o kendini arayış zamanı, işte varoluşsal sancılar vesaire, bunlar beni bugün bir çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı olmaya itti. Çünkü hani bir süre sonra fikirleriniz değişebiliyor. İşte yaşantınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebiliyorsunuz. Hı hı. Ben çocuklarla çalışmayı hep çok sevdim. Ve alanımla alakalı başka bir bölgeye geçmek istedim. Yaptığım şey eğitimdi. Bir de gelişimi merak ettim. Çünkü az çok ona da hakimdim ama işte terapi noktasında tabii ki bir yetkinliğim yoktu. Tekrar bir İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü okuyup bu alanda da ihtisas yapıp çeşitli eğitimlerimi alıp şu an karşınızda çocuk gelişim uzmanı olarak bulunuyorum.
5: Harika, çok güzel aslında.
6: Çok
5: hani
6: teşekkürler.
5: Bölümlerimizi seçtikten sonra bazen seçtiğimiz bölüme ait hissetmiyoruz kendimizi ya.
6: Evet.
5: Ve çoğu zaman yeni bir üniversiteye geçmek için de o cesareti ya da o zaman kaybı olarak bakıyoruz bazen. Hı-hı. Mevcut üniversiteyi bitireyim, ondan sonra mesleğimde devam edeyim deyip sonrasında mutsuz bir hayat, evet, istenmeyen bir iş olarak devam edebiliyoruz.
6: Evet.
5: Seni öncelikle cesaretinden ötürü kutluyorum.
6: Teşekkür ederim.
5: Gözde büyümemesi mi gerekiyor? Şimdi sen bir alan okumuştun, aslında bir yetkinliğin vardı, işine hali hazırda başlamıştın ya da
6: evet,
5: başlayabilirdin.
6: Evet.
5: Sonrasında o üniversiteyi bitirme fikri tekrardan o zaman kaybı olarak gelmemiş olması sende hangi düşüncenin getirisi ya da sonucu oldu?
6: Yani şöyle, bence heyecanlandıran bir şey olmalı. Yani hani gerçekten sabah kalkıp işe gitmek için bir heyecan olmalı.
5: Hı hı.
6: Hala öğretmenlikte bu heyecanı yaşayabiliyorum. Bunu işte sınıfın içine girdiğimde ya da kurum danışmanlıklarımda çocuklarla bu heyecanı yaşadığımı görüyorum ama bir süre sonra bazı prosedürler insanı yorabiliyor. Ya da işte öğretmenken mesela çocuklar geliyordu. Ben şimdi o çocuğun gelişiminde bir farklılık olduğunu hissedebiliyorum. Ama bir yetkinliğim olmadığı için bir tanı koyamıyorum. Gerçi şu anda yaptığımız tanı koymak ama koymak değil ama ön tanı koymaktan bahsediyorum. Aslında bir uzmana yönlendirmekten bahsediyorum. Şimdi öğretmenken bunu yapamıyorum. Ama biliyorum bir gelişimsel farklılık var ve yönlendirmelerde eksik kalınca, aileye bunu anlatamayınca kendimi böyle o sorumluluğun altında eziliyormuş gibi hissediyordum. Aslında bu biraz daha ben bir şey, yani bana ait bir şey.
5: Sınırlarının olması biraz rahatsız etti seni, değil mi? Yani bir çocuk olunca okul öncesi öğretmenin çok çok kıymetli bir şey.
6: Evet, evet.
5: Bu farklılıkları anneler de fark edebiliyorlar ama öğretmenler çok başka bir şey.
6: Kesinlikle.
5: Çünkü bilişsel yetenekler, motor becerileri, bunların hepsindeki farklılıkları en yakından görebilecek en kıymetli varlıklar. Hakikaten en kıymetli varlıklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz okul öncesi öğretmeni
6: kesinlikle
5: olarak.
6: Öğretmenler çocuklar için çok kıymetli bir basamak. Özellikle okul öncesi öğretmenleri.
5: İlk öğretmen
6: değil mi? Çok kıymetli bir basamak.
5: Bebek zamanları böyle, bebek mi çocuk mu belli değil zamanlarında.
6: Bir de bu erken teşhis ve erkenden hani problem varsa öğrenip ona uygun bir işte yol haritası çizmek çocuk için de çok kıymetli ve aile için de çok kıymetli. Yani bunlar bazen çok işte bizim hani çok genel geçer saydığımız duygusal problemler de olabiliyor. Bazen işte bizim hani çok rahatlıkla, çok kısa terapi süreçleriyle atlatabildiğimiz davranış bozuklukları da oluyor. Ama bazen işte hani çok uzun süre işte gelişimsel farklılık göstermiş ve mesela burada terapi sürecinin çok uzun olacağı büyük gelişimsel farklılıklar da olabiliyor.
5: Peki az önce şeyden bahsettin. Çok kısa süre içerisinde birkaç terapi ile birlikte atlatılabilecek, aslında kısa sürede çözülebilecek problemlerden bahsettin.
6: Evet.
5: Örnek verilecek olursa, çünkü ailenin kabusu olabiliyor bazen bu farklılıklar, değişiklikler. Hı-hı. Birkaç örnek verecek olursan.
6: Tabii ki. Yani mesela bir kardeş kıskançtı. Bu bir aslında duygusal bir sıkıntıdır. Bir alt tepkisel bir durumdur. Yani çocuk orada belki başka şey söylemek istiyordur.
5: Hı-hı.
6: Duygusu çok farklıdır. Varoluşsal sancılar yaşıyor olabilir. Bir kardeş dünyaya gelmiştir ve buna tepki olarak kardeşini kıskanır, kardeşine vurur gibi durumlar olabilir. Öfkeler, ani patlamalar olabilir. Mesela kaka tutma olabilir.
5: Aa.
6: Evet tabii. Şu an aklıma bunlar geliyor.
5: Normalden yaptığından farklı davranışlar aslında.
6: Aynen aynen. Günlük rutine etkileyecek ama böyle çok büyük krizlerden bahsetmiyorum. Günlük yaşam becerilerini gerçekleştiren ama günlük yaşam becerilerini gerçekleştirirken ufak tefek krizler yaşadığınız, çocuklarınızla çatışmanıza sebep olan, ya ben bu konuda çözümsüz kaldım, artık ne yapsam beni dinlemiyor, ne yapsam yola gelmiyor, ya da işte hatta gelmeden buraya arkadaşımla bunun sohbetini yaptık. 10 gündür kabız mesela çocuk.
5: Aa.
6: Bunun altında duygusal bir sebep olabilir. Biz öncelikle bir fiziksel araştırma istiyoruz. Yani bir doktor kontrolü istiyoruz. Ardından bir klinik gözlem yapıyoruz. Zaten klinik gözlem dediğimiz şey yapılandırılmış oyun terapi odasında yaptığımız şey. Bir çocuğun o odaya girerkenki ruh hali bile bizim çok rahat okuyabildiğimiz bir durum aslında. Aldığı oyuncaklar, onları konuşturması, bize eşlik etmesi, bizimle kurduğu göz teması, bunların hepsi bizim için çok ciddi işaretler.
5: Anlattığın şeyler sihir gibi baktığında değil mi? İçeriye girdiğin andan itibaren hani tanımadığın bir çocuğun ruh hali, davranışları, orada bir arabayı alması ya da iki tane bir kız bir erkek karakteri alıp böyle kavga ettirmeye başlaması.
6: Evet.
5: Aslında çocuğun iç dünyasını çok rahat bir şekilde oyun terapisiyle değil mi?
6: Aynen.
5: Ortaya çıkaran şeyler.
6: Bazen bunların hiçbirini yapmıyorlar bile.
5: Ya.
6: Yani tabii canım, yani sadece gelip kenara oturması bile. Yani orada sizinle bir güvenli bağ oluşturmadığının işareti bu da. Ve bu güvenli bağ oluşturana, yani bu güvenli bağı birlikte oluşturana kadar bu süreci devam ettiriyoruz. Önce bir güvenli bağ gerekiyor çünkü. Çocuğun bize inanıp, bize güvenip, bize oyununa katması gerekiyor.
5: Peki içeri girdiğinde herhangi bir oyuncağı ya da bir kuma uzundaki kuma böyle bir parmak daldırıp dolaştırmayan çocuklar için ne yapıyorsun? Bekliyor musun önce?
6: Tabii bekliyoruz.
5: Kendini rahat hissetmesini.
6: Bu biraz tekniğimi anlatmam olur.
5: Yani bir beklemek, o bağ kurmaktan bahsediyorsun ya, çok önemli bir şey
6: tabii
5: aslında.
6: Bekliyoruz. Tabii bekliyoruz. Harika. Çocuğun kendini açmasını bekliyoruz. Zaman zaman yansıtmalar da yapıyoruz. Benim bunu aslında günlük rutinlerde annelere de çok öneriyorum ben. Ben kendim de yapıyorum ve işte hani demin de dedin ya sihirli bir şey. Evet. Yaptığımız şey çok soyut. İnsanların çoğu bize geldiklerinde bir değişim olacağını aslında çok da inanmıyorlar.
5: Göremediğimiz şeylere güvenme duygumuz yok ne yazık ki.
6: Bu bir davranış değişikliğine döndüğünde evet diyorlar, hani hocanın söyledikleri doğruymuş.
5: Ama onun için de sabırlı bir süreç lazım,
6: evet,
5: değil
6: evet.
5: mi?
6: En az bir 6 hafta 8 hafta.
5: Sihirden girdik, sihirli bir değnek de bekliyor bazen, evet, değil mi? Sana gelen insanlar.
6: Tabii.
5: Sorulardan bir tanesini de girecek olursak, kardeş kıskançlığından çok güzel bir şekilde girdin. 4 yaşında bir erkek çocuğu, yeni doğmuş bir kız kardeşi var. Kız kardeşi geldiğinden bu yana ne okula gitmek istiyor, evde sürekli ağlama krizleri vesaire, kardeşini evet çok seviyor, sarılıyor ama o aralarındaki bağı halledemedik diye yazmış bir adet danışanımız bizim, inşallah en kısa süre içerisinde de sonuca kavuşur. Ama şöyle de bir şey var, geleneksel yapı içerisinde kardeş kıskançlıklarını biz çok çok normal algılarız. Çünkü büyüklerimizden böyle gördük. Ama küçük yaşta dokunulacak ufak bir, değil mi, böyle evet. bir omuz atmayla ilerleyen yaşlarda iki rakibe dönüşecek iki kardeşi çok kısa sürede halledilebilir bir hale getiriyoruz.
6: Yani burada ebeveyn tutumları çok kıymetli. Mesela biz ebeveynler şunu yapabiliyoruz bazen. İşte o seni çok seviyor. Neden ağlıyorsun? Ağlayacak bir şey yok. Yani orada çocuğun bir duygusu var. Hani biz ağlayacak bir şey yok.
5: Duyu yok saymış mı oluyoruz
6: aynen
5: orada?
6: Aynen öyle. Yani bir taraftan kişiyi de yok saymış oluyoruz. Yani senin duygun kıymetsiz, önemsiz. Bunda ağlayacak ne var ki? Ben ağladım. Ağlamana gerek yok.
5: Demek ki benim nezdimde aynen. bir sorun sekmesinde
6: evet.
5: bir durum
6: burada
5: bu.
6: Burada bir sorun var. Evet, ağlıyorsun. Bu durum seni üzüyor olabilir. Seni üzen şey ne, onu konuşabiliriz. Ya da çocuk bunu konuşmak istemiyorsa bekleyin sabırla. Çocuk ağlarken onun yanında olun. Ben buradayım, senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. İstediğinde sarılabiliriz. Ten teması çok kıymetli. Özellikle bu 20 saniye dediğimiz kısım gerçekten kanıtlanmış. Çok kıymetli. Biraz daha yanında olduğunu hissetmek ve bence kardeş kıskançlığında aslında çocuğu sürece dahil etmek, sorumluluklar vermek. Ama şöyle bir sorumluluk değil, sen abisin, sen ablasın, sen biliyorsun, o hiçbir şey bilmiyor, sen yap hadi gibi değil de gel bunu birlikte yapalım kardeşin için. Kardeşin için ne yapmak istersin?
5: Birlikte yıkayalım mı? Evet, hadi bezini getir,
6: evet,
5: altını
6: bana yardımcı dedi. Olabilirsin. Benim için şunu getirebilirsin. Ya da kardeşin için şunu yapabilirsin. İstersen. Bu nokta kıymetli.
5: Ya da gözlemleyerek ufak bir böyle kısa bir süre 5-10 saniyelik bir baş başa bırakıp ben gelene kadar kardeşinin buradan düşmemesini sağlayabilir misin? Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra.
6: Evet, becerebileceği sorumluluklar. Becerebileceği sorumluluklar verilebilir ama yaşından daha büyük sorumluluklar da bu sefer
5: çocuk başaramadığında daha da
6: aynen
5: değil mi?
6: İçsel bir huzursuzluk oluşturabilir. Biraz bir hassas bir terazi. Ama hani duygu yansıtma çok kıymetli. Az önce onu söyleyecektim. Yani şu an ağlıyorsun. Şu an seni üzen bir şey var. Şu an benimle konuşmak istemiyorsun. Ne zaman istersen ben burada hazırım. Seni bekliyorum. Yani burada çocuğa verdiğimiz duygu şu aslında. Ben buradayım, senin için varım, sen kıymetlisin, ben seni her zaman dinlerim. Her zaman senin için burada beklerim. Yani biz onu yok saymıyoruz, o duygusunu yok saymıyoruz. Ağlıyorsun, evet ağlayabilirsin. Bu durum seni üzdü, üzebilir. Yani duyguyu yok saymak, dediğim gibi kişiyi yok İnsan. Saymak. Çünkü her şey gerçekten insani, bunun yaşla alakası yok. Öfke de bizden bir duygu. Nefret de bizden bir duygu. Sevgi de bizden bir duygu. Yani bizi çocukluğumuzda işte sakin kalmayı, öfkelenmemeyi, gerilmemeyi çok nasihat ederdi büyüklerimiz. Ama aslında o da bir duygu. Ne kadar bizde? Bize zarar veriyor mu? Etrafımıza zarar veriyor mu? Burada bir şey yapılabilir ya da bir destek alınabilir. Rutinde bir zarar var mı? Bize ve etrafımıza veren. Şimdi bu çocuğumuz için de konuşacak olursak, kardeş kıskançlığı rutinde, günlük yaşamda çocuğun sosyal becerilerinde bir gerileme yaratıyor mu? Aileyle, ebeveynle arasındaki sevgi bağını zedeliyor mu? Kardeşiyle arasındaki sevgi bağının oluşmasına engel mi? Bu ne kadar sürüyor bu çatışmalar? Rutinde sürekli bu çatışmaları yaşıyorlar mı? Günlük hayatı etkiliyor mu? Bu kısımlar önemli. Buralarda bir uzman desteği gerekebilir. Ama bunlara gerek kalmadan bu söylediklerimi yaptığınızda işe yarıyorsa, çocuk görüldüğünü hissettiğinde, duygularını rahatça açabiliyorsa ve rahatlama sağlayabiliyorsa burada sıkıntı yok. Sizler de bunları halledebilirsiniz.
5: Çok güzel. Yeni nesil anne ve babaların daha bilinçli olduğunu düşünüyor
6: musun? Kesinlikle. Yani şunu çok görüyorum. insanların bu gelişim sistemiyle alakalı, çocuğun gelişimiyle alakalı bildikleri bir şey yok. Hı hı. Haklılar, bize geliyorlar uzmanlara. Ama o kadar açıklar ki, mesela ben ilk görüşmelerimde şunu söylüyorum. Haftada bir gün 45-50 dakika, hani bu çok büyük bir şey değil. Ben burada evet bir duygu regülasyonu sağlarım. İşte terapi süreçlerini çocuğumuza uygun olarak yapılandırır, devam ettiririm ama
5: evde de sürdürülmesi lazım.
6: Aynen, sürdürülebilir bir şey aslında bu. Yani bunun olması gerekiyor. Sizlere de bir aile danışmanlığı vereceğim bu süreçte. Sizler sürece ne kadar dahil olabilirsiniz? Hep diyorum yani burada

0: danışma anında da.
1: Güzel. Bize öğretilmeyeni aslında, değil mi? Ya biz bence son araya giden nesiliz. Öyle diye düşünüyorum. Mesela ağladığımızda ağlama terlik geliyor. Ağlama şöyle oluyor. Ağlama böyle oluyor. Yine kendimizi iyi yetiştirdik diye düşünüyorum. İyi ayakta kalmışız.
0: Erken farkındalık.
1: Değil mi? Evet, en azından. Hani biz bunu gördük, sen de onu yaşayacaksın diyen ne yazık ki insanlar da var.
0: Evet.
1: Biz onlardan olmaktan çıktık her şeyden önce. Bu arada da birazcık alerjik reaksiyonlarım var. Sesimde ufak alçalma ve yükselmeler olursa lütfen mazur görünüz efendim. Bundan kaynaklı. Şimdi az önceki aileye gidecek olursak, çocuğa sen ya da benlik duygusunu hissettirmekten bahsettik. Evde yapacağımız ufak şeyler var. Mesela anneler ne yapıyorlar? Ya çocuğa koymana gerek yok tabak çatal. Benim tabağımdan yer. Ya ben mesela buna çok yeni neslin şeyiyle tilt oluyorum. Değil mi? O masada çocuk dökse, evet, de saçsa da mama sandalyesinde de olsa onun önünde bir tabak, ne bileyim, cam falan olmayacak tabii ki, evet, ama ona zarar vermeyecek şekilde. Kaç yaşından itibaren çocuğa o tabak çatal önüne koyuyor?
0: Gıdaya geçtiyse. Yani
1: diyorsun.
0: Tabii ki ek gıdaya geçtiyse kendine ait bir
1: tabağı. 6 aydan sonra o mama sandalyesinde
0: bazen 4-4,5 ayda da olabiliyor bu. 4-4,5 ayda ek gıdaya geçen çocuklarımız var. Artık bu sene de zaten okul yaşı da değişti. Gelişim sandığımızdan çok daha hızlı. 2 yaş itibariyle anaokuluna başlayabiliyor çocuklar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet. Önceden teoride şöyle kabul edilirdi. 0-2 yaş bebek sayılırdı. 0-1 yaş artık bebeklik çağı.
1: Ne diyorsun? Evet. Bir yaşıma daha girdim bugün resmen. Evet. Çok şaşkın.
0: 2 yaş itibariyle okul çağı, okul öncesi dönem dediğimiz döneme girmiş oluyorlar çocuklar. 6 yaşta da zaten 1'e başlıyorlar.
1: Ama yeni nesil gerçekten gümbür gümbür çok enteresan bir şekilde
0: şöyle
1: geliyor.
0: Şöyle Gülcan'cığım, bizim, ben hep bunu söylüyorum.
1: Mukayese yetenekleri de aşırı iyi.
0: Bizim bir haftada aldığımız dış uyaranı çocuklar, bu şimdiki çocuklar kesinlikle bir günde alabiliyorlar. Ya şöyle düşünsene, bizler
1: bizi beğenmeyecekler yakında, gerçekten çok kaygılıyım.
0: İşte güncel kalmamız gerekiyor. Evet. Gerçekten güncel kalmamız gerekiyor. Şimdi bizler çocukluğumuzda bizim için sosyal ortam ailelerimize gittiğimiz akşam oturmalarıydı.
1: Evet.
0: Dışarı çıktığımız, gün boyu işte dışarıda oynadığımız oyunlardı. Şimdi ben anaokuluna gitmedim.
1: Ben de
0: okul öncesi eğitim
1: kırmızı önlükleri vardı Damla. Gerçekten çok özeniyordum ama 5 yaşında okumaya başladığım için, çok da istediğim için direkt mavi önlüklerle ben ilkokula 5 yaşında başlayan neden
0: şimdiki
1: oldum.
0: Çocuklar en az 3 yaşta başlıyorlar. Neredeyse yani büyük bir kısmı 3 yaşta başlıyor.
1: Kıymetli buluyorum okul öncesi eğitimi kesinlikle. Yani
0: düşünsene, sabah işte 8.30'da 9'da okula başlayıp 16.30'da 17'de bütün gün bir eğitim sisteminde, hani onun gelişimine uygun oyunlaştırılmış bir uyarana sahip çocukla bizim çocukluğumuz bir mi? Tabii ki değil. Sadece bu da değil. Yani bugün ben hep bunu da söylerim danışanlarıma, derim ki bizim annelerimiz birbirleriyle yaptıkları kulis sonrası alıp verdiklerini konuşurlardı. Birbirleriyle böyle influence ederlerdi birbirlerini.
1: Önceden öyleydi, doğru.
0: Ama şu an ben Japonya'da bir kadının taktığı çantayı bulabiliyorum, erişebiliyorum. İnternet sitesinden alabiliyorum mesela, yani hani erişim çok daha kolay. Beni bir sosyal medya hesabı influence edebiliyor mesela yani.
1: Kesinlikle sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte, evet, aslında, evet, değil mi? Hani artık biz önceden şöyle bakıyorduk, evet, hayata, gördüğümüz kadardı hayat. Evet. Şimdi çocuklar, evren öyle bir şey değil, acayip.
0: Biz çok yereldik. Şimdikiler ulusal.
1: Teşekkür ederim hakikaten. Araya gittiğimizin bir resmi daha. Sevgili yönetmenimden ben bir de canlı yayın için link istiyorum. Ulaşamayanlar varmış atılan mesajlara istinaden. Ufak bir böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi çok güzel çocukluk süreci. Biz yayın öncesi bazı konulardan bahsettik, evet, biliyorsun. Onlara da girmek. Erkek ve kız çocuğunu yetiştirmede hala anne ve babalar farklılıklar gösteriyorlar mı sence?
0: Evet.
1: Kız çocuğuna ayrı, erkek çocuğuna ayrı tarifi uyguluyor muyuz gözlemlerinden yola çıkarak?
0: Yani bir kere mesela etiketler var. Danışanlar hep etiketlerle geliyor. Erkek çocuğu çok yaramaz olur hocam. Erkek çocuğu çok hareketli olur hocam diye geliyorlar. Bunun cinsiyetle bir alakası yok. Yani çocuğun aldığı uyaranla, varsa bir dürtüsellik durumuyla, işte ya o anki duygu durumuyla ya da heyecanlandığı bir durumla.
1: Çok özür dilerim. Estağfurullah. Bazen dış etkenlerden kaynaklı böyle bir çocuğun yaramaz ya da sınır tanımaz. Hı hı. Ailesi ya da anne babası çok kuralcıdır ama anneanne babaanne yanına gittiğinde acayip hiç kuralların olmadığı bir ortama giriyor vesaire. Hani anne karnında bu çocuğun

0: çocuğun bu geni de taşıyor olabilir mi? Çok hareketli, sınır tanımaz halleri kesinlikle dışa uyaranlar mı diyorsun? Az önceki yüz
1: Şöyle,
0: ifadenden bunu anladım.
1: Çocuk şöyle gelir aslında. Genetik faktörler ve çevresel faktörler. Yani ikisi de etkileyici olur. %50, %50.
0: O kadar.
1: Ama evet, doğduktan sonraki bizim davranışlarımız gelişimde oldukça etkili. Tabii ki genetik faktörlerle geliyorlar. Yani bir gen geçişi var. Bunu
0: hani
1: inkar
0: var
1: edemeyiz.
0: Ya, aynı babası, aynı dedesi dediğimiz
1: evet,
0: şeyler.
1: Evet, ama şu noktada bence etikete ihtiyacımız yok. Yani evet, babasına çekmiş olabilir. Babasının çocukluğu çok hareketli olabilir. Burada tabii ki getirdiği bir genetik faktör vardır. Bunu inkar edemeyiz.
0: Ama ucundan.
1: Bu çocuk doğdu. Yani biz buna, bu çocuğa hiç sınır koymadık. Sürekli ne isterse verdik. Doyumsuz bir çocuk etiketi. Mesela geliyorlar, doyumsuz hocam, ne versem daha fazlasını istiyor diyor. Yani burada bizim davranışlarımız nasıl? Yani evet, genetik faktörlerle geldi ama boşta bir çerçeve olarak geldi. Biz bu çerçeveyi nasıl doldurduk? Bu kısmı da çok kıymetli.
0: Bu da yine bizim anne babalar olarak çocuklukta yaşadığımız ya da yaşayamadığımız
1: tabii
0: şeylerle alakalı olabilir mi? Ben görmedim, çocuğum görsün mantığıyla.
1: Ya bu çok etkili, etkili. Şu da etkili. Biz aslında anneliğin ne olduğunu mesela biliyor muyduk Gülcan? Yani hani doğumdan önce. Bizim kodlarımızda yatan annelerimizin anneliği vardı.
0: Evet.
1: Yani biz anneliği ilk annelerimizde gördük. Şimdi çocuğumuz doğduğunda da o ilk öğretilerimizi koyabiliyoruz ortaya. Değişmek, geliştirmek, araştırma yapmak, işte farkındalık oluşturmak biraz daha bireysel.
0: Hı hı.
1: İkinci çocuğumuzda aynı anne miyiz?
0: Hayır.
1: Değiliz.
0: Her çocuğa ayrı.
1: Bunu söyle. Hocam işte ikisi de benim çocuğum, ikisi de kardeş ama anneliğimiz farklı. İlkinde hiç annelik tecrübemiz yoktu.
0: İlk çocuk kitap çocuğu oluyor. Araya gidiyor diye düşünenlerdenim ben açıkçası. Ama yine bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor çocuklar ama ikinci çocukta artık çok daha kontrolcülükten uzak. Çok daha rahat. Mesela benim şahsım adına bir çıkarım yapacak olursam, oğlum çok aşırı korumacı olarak büyüttüm. Böyle ellerini bir yere koyduğunda falan direkt ellerini yıkayan, temizleyen falan. Eğer öyle yaparsam çocuğumun hiç hastalanmayacağına inandığım bir üstün güçlerim vardı. Ama ne zaman ki doktora götürdüm, doktor dedi bu çocuk hiç mi mikropla karşılaşmadı diye sordu. Dedim ki cam önüne dokunuyor, böyle oluyor. İşte ellerini neyle yıkıyor? O sıralar bütün mikropları, bakterileri öldüren, şu an doktorların kullandığı bir şey vardı ya, aile başlayan bir sıvı. Ondan kullanıyorum ya dedi, bu çocuk ameliyata girmeyecek, birazcık rahat mı olsan dedi. Doktordan o şeyi duyduktan sonra benim anneliğe bakış açım çok daha farklılaşmaya başladı.
1: Evet.
0: Bu kitaptan uzaklaşıp azıcık rahat mı yapsak ya da ilk çocukta biz ne dersek diyelim içgüdüsel
1: yani
0: olarak mı yaklaşıyoruz?
1: Çok kitabi değil. Şimdi burada bir harita çizmem çok uygun olmaz. Çünkü bireysel farklılıklar
0: genel
1: dediğimiz şey var.
0: Genel geçer bir tavsiye de bulunacak olursan.
1: Tabii ki çocuğumuzu okumak öncelikle. Benim genel tavsiyem bu olabilir. Yani çocuğumuzu okumak çok kıymetli. Buraya baktığımız zaman kültürel farklılıklar, coğrafi farklılıklar bile aslında bir bireyin yetişmesinde oldukça etkili. İşte bizler kültürümüzden getirdiklerimizi, ailemizden öğrendiklerimizi, bu coğrafyanın getirdiklerini birbirimize böyle iletişim yoluyla, aktarıyoruz.
0: Aktarma durumu söz konusu.
1: Bu kısmı kıymetli ama hani genel çerçeveden bakacak olursak bence 50-50. Yani ben çok geleneksel bir anne değilim ama çok da tabi bir anne de değilim. Yani ben bir uzmanım evet ama anneliğim uzmanlık değil. Yani annelikte çok hissi. Davranabiliyorum. Orada işte çocuğuma göre davranabiliyorum. O ana göre davranabiliyorum. Onun duygusunu okumak orada kıymetli. Gerçekten şu an çocuğum bana ne söylemek istiyor? Yani vermek istediği mesaj ne? Biz böyle oturup iletişebiliyoruz kolayca sözlerle ama çocuklar bunu sözlerle yapamıyorlar.
0: Evet.
1: Oyun dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Ve ben mesela danışanlarıma bunu söylüyorum. Diyorum ki terapötik oyun. Hocam terapötik oyun nedir diyorlar.
0: Evet, biz anlat.
1: Bu klinik gözlemde yaptığımız ya da oyun terapisinde yaptığımız şey değil. Ama ben şunu söylüyorum. Günlük bir 15 dakika, 20 dakika ne kadar vaktiniz varsa bu 10 dakika da olabilir. 20 dakikayı da geçmeyebilir. Çok kısa bir süreden bahsediyoruz aslında.
0: Evet.
1: Tamamen çocuğun yönlendirdiği, orada sizi oynattığı, oyuncağı size kendinin verdiği. Şöyle başlayabiliriz. İşte hadi oğlum, şu an senin istediğin şekilde bir oyun oynayalım. Ben bu oyunda sana katılacağım, sana eşlik edeceğim. Ne oynamak istersin? Oyuncağını seçti. İstediğin oyunu kurabilirsin. Ne kuracağını çok merak ediyorum. Hangi oyun içerisinde olacağız? Bana da sürpriz olacak. başlattık. Mesela yönergeleri o verdi, oyuncakları o seçti, oyunu o kurdu. Bizi zaten yönlendirmeye başlıyor çocuklar.
0: Evet.
1: Biz oyunun içinde oluyoruz sadece ama o tamamen duygularını yansıtıyor. Orada rahatça oyununu oynuyor, sizi yönlendiriyor ve bir duygu regülasyonu sağlıyor. Terapötik oyun dediğimiz şey aslında bu kadar basit, kolay bir şey. Evet. Aynen.
0: Peki bu oynanılan oyun ilerleyen yaşlarda çocukların hangi becerilerini destekliyor mesela?
1: Burada ilgilerini görebilirsiniz. Yani sürekli futbol oynamak isteyen bir çocuk, sürekli topla oynamak isteyen bir çocuk, sürekli arabalara ilgisi olan bir çocuk. Hı hı. Yani sürekli rakamlardan bahseden bir çocuk, sürekli harflerden bahseden bir çocuk mutlaka size done verir geleceği ile.
0: Alacağımızı alabiliriz aslında tabii, bu oyunlar içerisinde. Çok oyun duyup geçmemek lazım.
1: Aynen öyle. Yani evet,
0: terapisi yapılmış oyunun değil mi
1: aynen,
0: yani?
1: Aynen. Ve her gerçekten önce muhteşem bir şey. Özellikle deneyimsel oyun terapisi dediğimiz teknik çocuğun bizzat içinde bulunduğu, terapistin de dahil olduğu, benim çok kullandığım, çok sevdiğim muhteşem bir tekniktir.
0: Harika, çok güzel. Seninle konuşurken ben gelen sorulara da aslında şöyle bir göz atıyor, bakıyorum vesaire. Gece tuvalet eğitimini tamamladıktan sonra gece tuvalet problemi devam eden bir takipçim yazmış. Oyun terapisiyle bu üstesinden gelinebilir bir hale geliyor mu?
1: Gelinebilir. Bu arada tuvalet deyince tuvalet benim uzmanlık alanım. Yani biz oyun terapistleri, çocuk gelişim uzmanlarının da kendilerine ait bir uzmanlık alanı olur. Bu bir, tabii kardeş kıskançlığı olabilir. Ya da işte duygu kontrolü daha genel adıyla bu olabilir. Mahremiyet olabilir. Tuvalet olabilir. Hı hı. İşte floor time tekniği olabilir gibi böyle tekniklerimiz vardır. Bizim ve uzmanlık alanı aldığımız kısımlar vardır. Tuvalet ve mahremiyet benim uzmanlık alanım.
0: 9 yaşında bir erkek çocuğu bu arada. Gece tuvalet problemi varmış. Yani
1: burada önce ben fiziksel süreçlerin mutlaka takip edilmesini isterim. Bir fiziki muayene, bir çocuk doktorunun muayene etmesini isterim. Sonra gece kuruluğuna mutlaka bakarım. Sonra duygusal süreçlerine bakarım. Yani bu nelerden sonra oluyor? Günlük yaşamına bakarım.
0: Her
1: duygusal
0: gün mü
1: süreçlerine
0: oluyor?
1: Bakarım.
0: Yoksa bazı
1: tabii orada bir takip
0: mi
1: gerekir? Burası biraz daha aslında yani başlı başına bir ebeveynden anamnez alacağım, bir bebeklik öyküsü alacağım, hatta bir doğum öyküsü alacağım bir süreç. Yani şu an konuşmak biraz çok alelade ve geçiştirici olur. Ama tuvalet
0: o
1: eğitiminde
0: zaman süreç olarak oyun terapisi uygun mu?
1: Evet evet, uygun oyun terapisi.
0: Uygun. İki, o zaman bir çocuk doktoruna gidip çocukların tetkik yapıldıktan sonra
1: aynen, fiziksel işte psikomotor bir farklılık yoksa buna sebep olan bir rahatsızlık yoksa işte bir mikrop durumu hani o zaman onlar
0: enfeksiyon mesela
1: aynen,
0: şey enfeksiyon, yoksa
1: doktorların uzmanlık alanı o tarz bir şey yoksa bir hastalık süreci geçirmediyse bazen hastalık süreçlerinden sonra da böyle işte ağır tedaviler aldığı antibiyotik iğnelerin vurulduğu zamanlardan sonra da çocuklar bu tarz durumlar yaşayabiliyorlar. Bu tarz durumlar yoksa
0: çok etken var değil mi?
1: Evet, psikolojik süreçler mutlaka değerlendirilmeli.
0: O zaman fiziksel süreçleri tamamlayıp fiziksel durumda herhangi bir durum yoksa bu noktada siz giriş yapıyorsunuz.
1: Evet. Evet.
0: Bir Instagram sayfanı söyler misin bu arada?
1: Tabii ki. ÇGU çocuk gelişimi uzmanı Damla Ertürk. ÇGU Damla Ertürk. ÇGU'yu açıyorum. İnsanlar bilmiyorlar çünkü. ÇGU Damla Ertürk benim sayfam. Eksen Danışmanlık'ta merkezimizin sayfası.
0: Harika, çok güzel. Şimdi Eksen Danışmanlık diye söylemişken bir isim hikayesi ve kurulma hikayesinden de ufak bir giriş
1: tabii
0: yapalım
1: ki
0: istiyorum. Sonrasında konuşacağımız çok tatlı konular var. Şimdi çocukluk bölümüne girdik. İlerleyen dönemlere doğru şöyle hızlı bir geçiş yapacağız. Ama Eksen Danışmanlık neden ismi Eksen? Kendi işletmeni kurmaya, kendi yerini açmaya hangi durum seni tetikledi genel anlamıyla? Bize şöyle birkaç cümle şöyle bir sebebini bildikten sonra hani genel anlamda birkaç cümleyle diye bir
1: Eksen merkez demek aslında ve bence psikolojik süreçler yani zihin yönetme becerisi bir insanın merkezi. Yani bir insan zihnini yönetmeyi beceriyorsa, bütün bu psikolojik süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetmeyi beceriyorsa, hayatında başaramayacağı, yönetemeyeceği hiçbir şey yok. Benim aldığım en azından bu benim kendi düşüncem. Eksen aslında oradan geliyor. Çünkü hayatın
0: altın dolu
1: merkezi.
0: Dolu isimlere bayılıyorum ben. Gerçekten hikayesi olacak bence
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet, evet. Bu bir aile şirketi olmuş aslında. Eşim, aa, evet, eşim mühendislik, Eksen mühendislik onun kısmı. Eksen danışmanlık da benim koordinatörlüğünü yaptığım kısım. Yani ben dediğim gibi çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Aile danışmanlığım olmasına rağmen, işte yetişkin terapi eğitimlerim olmasına rağmen yetişkin çalışmayı ya da çift çalışmayı hiç düşünmedim. Yani benim alanım çocuk. Ben çocuklarla çok mutluyum.
0: Şimdi çocuklarda, çocuklar sana geldiği zaman genelde anneler getiriyor değil mi?
1: Evet evet.
0: Anneler daha çok işbirliğine yatkın olduğu için çocukların senin 4-5 seans gelin diyorsan o sürecin sürdürülebilirliği oluyor.
1: Çok kıymetli.
0: Ama çevremde aile danışmanlarıyla işbirliği yapan yetişkinleri şöyle bir düşündüğümde ilk seferinde gidiyor mesela. İkinci de zorla, eşin zorlamasıyla erkekler gidiyorlar. Sonrasında bende bir problem yok kafasına gelip hani etiketlenmekten korkuyor
1: evet.
0: insanlar galiba.
1: Evet.
0: Çocukluktan gelen travmalarımız olabilir burada
1: evet.
0: Damla. Ama ne yazık ki insanlar o problemleriyle ya şey gibi ikinci seans sanki bölüm canavarı gibi benim için. Ya gözlemlerimden itibaren söylüyorum.
1: Evet.
0: Yoksa senin uzmanlık alanı tabii ki.
1: Estağfurullah. Tecrübeler çok kıymetli.
0: İkinci seanstan sonra bende bir problem yok ya. Ben devam etmek istemiyorum. Hani çünkü yüzleşmekten korkuyor insanlar bence.
1: Evet.
0: Hatalarıyla.
1: Çift terapisinde de şu oluyor. Çift terapisi.
0: Çift terapisinden bahsediyorum
1: evet.
0: ben de. Anlamışsın.
1: Şöyle ben aile danışmanlığı yaptığım için. Çünkü yani çocukların
0: çok güzel bir alan seçmişsin kendine.
1: Çocukların terapi sürecinde tabii annelerin babaların davranışları terapi sürecini zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Yani o gün işte 2 gün önce çok sesli bir kavga, çocuğun duyduğu işte şahit olduğu bir kavga. Zaten geldiğinde mutlaka terapi sürecinde ben bunu anlayabiliyorum. Oyun terapisinde özellikle çok ele veriyorlar çocuklar. Mutlaka aile danışmanında diyorum ki bu hafta farklı bir şey yaşadınız mı? Şimdi orada anne ve baba bir suçlu arıyor. Yani aslında çift terapisi bu değil. Yani bir suçlu aramıyoruz biz. Bütün ilişkilerimizi aslında böyle bakarsak...
0: Bakış açımızı mı değiştirmemiz lazım?
1: Aynen öyle. Yani hiçbir ilişkide bir suçlu yok. Evet bir neden var, bir sebep var. İşte insanların yapmış olduğu bir davranış var. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ama suçlu değil. Yani bence bir suçlu kabul etmek doğru değil. Şu noktada... ısrarcıysa bu davranışın yanlış olduğunda ısrarla bildiği halde bu yanlışı yapmak istiyorsa orada bir suçlu aramaktan da ziyade biraz bizim sınırlarımızı koymamız ve korumamız kıymetli. Ya bu evlilik birliği içerisinde de yapılabilecek bir şey. Şimdi biz çocuğumuzun yanında kavga etmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu bağırışın, çağırışın, bu yüksek sesin zaten çok etkileyen bir şey. Ben eşime farazi söylüyorum. Ben eşime ısrarla bu durumu söylüyorum. Israrla yapıyor. İletişimi kesiyorum. Yani çünkü bu doğru bir iletişim şekli değil. Sen benim burada olmamı istiyorsun ama buraya ben gelmeyeceğim. Benim sınırım bu. Yani bir olmayacak, iki olmayacak, üç olmayacak ama kabul edecek. Yani insanlar sınır ve kararlılık gördüğünde zihin çünkü böyle çalışıyor. Az önce de konuştuk ya. Yani sürekli gördüğünü zihin artık duyarsızlaşıyor bir süre
0: evet,
1: sonra ve önemsizleştiriyor. Evet.
0: Çok şimdi doğru bir şey.
1: Sınırda kararlılık çok kıymetli. Benim bazı sınırlarım var. Benim bazı düşüncelerim var ve ben bu noktada çok kararlıyım. Zaten bu bizim işimize yarayan ve bizi olumlu bir yere taşıyacak bir şey. O yüzden ben buradayım. Sen de buna 1, 2, 3 saygı duyup buraya geleceksin. Şimdi biz çift yani aile danışmanlığında da çiftlerle böyle konuştuğum zaman bazen diyor ki işte erkekler hocam sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlıyorum işte çocukların yemeğini hazırlıyorum onlara bakıyorum parka götürüyorum falan. Yani ben diyor haklıyım diyor ben başka ne yapmış yani bu kadar iyi bir adam ne yapmış olabilir ki sinirlendiğimde de kendimi kontrol edemiyorum diyor mesela erkek. Ama hani bu sanki bir çok böyle yaptıkları çok büyük bir şeymiş gibi. Yani bu çocuk ikimizin çocuğu.
0: Evet.
1: Zaman zaman yedirmek, parka götürmek annenin görevi olduğu kadar babanın da görevi aslında. Yani aslında çocuğumuzla bağ kurmak bu. Çocuğumuza bir armağanda bulunmak değil, bir armağan vermek değil. Ona bir iyilik yapmak değil. Bu bir bağ kurma şekli aslında. Burada bir suçu da aramıyoruz. Sizi öfkelendiren başka bir şey var. Bunun temelini bulun diyorum. Yani sizi öfkelendiren, asıl öfkelendiren şey neydi?
0: Aslında az önce anlattığın örnekte ufak trinkler var baktığında. Erkek kahvaltı hazırlamayı, çocuğa bakmayı ya da çocuğa duş aldırmayı helal olsun. Ya benim oğlum da bu, eşim bugün çocuğun altını değiştirdi. Kahvaltı yaptı bugün. bunun normalden farklı bir şey olarak adlandırılması ve hani çeyizimizde getirmediğimiz bir çocuk var. Ortak üretim bir gerçeklik var yani ortada. Erkeğin yaptıkları lütuf gibi gösterilmemeli. Bence bu bakış açısı değiştiği zaman her şey halli olacak.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü erkek normalden farklı bir şey yaptığını söylüyor. Etrafa bakıyor. Erkek meclisinde herkes ne diyor? İşte benim o yemek bilmem ne saatte yanıma gelecek. Ben eve gider gitmez terliklerim ayağıma gelir. Öteki tarafta diyor çayım gelir falan filan. Yok. Orada sadece kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evdeki ilişkileriniz böyle değil. Artık yeni nesil içerisinde kadınlar da çalışıyor, erkekler de çalışıyor.
1: Aynen.
0: Bir kadının hem çalışıp hem evde tüm işleri üstlenmesi, bir de üstüne çocuğu varsa o çocukla ilgilenmesi çok zor bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Mesela ya şu çocuğa bir baksa gerçekten çok rahatlayacağım. Sadece kahvemi sıcak içmek istiyorum diye. Hakikaten dert yanan o kadar çok arkadaşım var ki benim.
1: Evet.
0: Çok çok üzülüyorum.
1: Evet.
0: Yani erkeğin çocuğuyla ilgilenmesi bir lütuf değil. Zaten olması gereken.
1: Burada sağlıklı yani karşılıklı iki tarafın sağlıklı bakış açısı önemli. Şu kısmı da onu konuşurken söylemek istiyorum. Yani kadının da bu zaten senin yapman gereken, bunu yapacaksın gibi bir tavırda yaklaşması da irite edebilir.
0: Üsluplarımız da sıkıntılı.
1: Evet, çok kıymetli. Yani burada bence karşılıklı nezaket, karşılıklı teşekkür, karşılıklı minnet. Yani bunlar kıymetli şeyler. Yani bir kadın da bunu yaptığında bir erkek teşekkür edebilmeli. Yemek çok güzel olmuş, eline sağlık diyebilmeli. Ya da bir baba çocuğunu yıkadığında, anne o sırada kahvesini içtiğinde ya ne kadar iyi oldu, kahvemi sıcak sıcak içtin, teşekkür ederim diyebilmeli bence. Yani zaten çiftlerin ilişkisinde problem yaratan temel sebep karşılıklı beklentiler ve beklentilerin karşılanmaması. Bu artık bir sinir harbine dönmeye başlıyor. Sinir harbine döndüğünde de sanki ortada bir sevgi yokmuş ve bir düşman varmışçasına davranışlar ortaya
0: çıkıyor.
1: İki rakibe
0: dönüşüyor değil mi?
1: Aynen,
0: yeni
1: davranışlar ortaya
0: içerisinde.
1: Ya da yok sayma. Yani.
0: Ya aslında söyledin yani karşılıklı talepler var, istekler var ama o ya da bu sebeplerden ötürü biz bunların karşı taraftan konuşmadan anlaşılmasını bekliyoruz.
1: Evet, bu da pek mümkün değil. Çok güzel bir yere parmak bastın.
0: Anne baba, aslında anne babalarımız ve büyüklerimizden görmüş olduğumuz süreci ilerletiyoruz. Çünkü kadın konuşmazdı. Erkek acaba anlar mıydı?
1: Evet.
0: Hani o düşüncelerle, acabalarla ilerleyen bir şey sevgili Selver Yazıcı, selamlar olsun buradan kendisine. O da daha çok senin aksine yetişkinlerle genelde çift terapiler üzerine, o da uzmanlık alanını seçmiş. Hakikaten böyle senin gibi cesur yüreklerden bir tanesi. Sen çocukları seçmişsin. Uzmanlık olarak tuvalet geçiş gerçekten çok zor bir şey. O şöyle bir şey söylemişti. Sen bu duruma nasıl bakıyorsun? Senin bakış açına. Çünkü doğru bir tane değil.
1: Kesinlikle.
0: Bakış açısı çok farklı. O burada yayın yaparken sevgili yönetmenim Merveciğim de hatırlar. Çiftler bence şey diye söylemiştim ben. Aile danışmanlığı sadece evliliğimiz çatırdamaya başlayıp bir problem yaşadığımızda gitmemiz gereken bir yermiş gibi. Şu an hepimizin kafasında bu var.
1: Evet.
0: O da dedi ki ben de öyle düşünmüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Nişanlılık arefesinde daha birbirine nazın geçiyor ve bir şey konuşabiliyorken
1: evet.
0: Çiftlerin birlikte gelip evlilikten beklentilerim bu. Kız öyle söylüyor. Erkek diyor ki benim de bu. İkisi karşılıklı aşağı yukarı bir şeyler söylüyor. Şimdi iki tarafta birbirinden beklentilerini söylediğinde orayı ihlal etmek ya da etmemek adına cicim ayılarında bence başlaması lazım
1: edilebiliyor,
0: bunu.
1: Evet.
0: Sen de böyle düşünüyor musun?
1: Kesinlikle böyle düşünüyorum. Şöyle Gülcan, hocamız çok doğru söylemiş. Bana göre yine dediğin gibi. Şimdi yetişkinler, biz yetişkinler de yani zaman zaman sosyal yaşam süreçlerimizde başa çıkamadığımız bazı duygular için terapi alıyoruz. Mesela burada bir evlilik birliği yok. Birebir işte evlilik diye adlandırdığımız bir ilişki biçimi yok ama bu sosyal yaşam içerisinde aslında hep bir iletişim ve ilişki içerisindeyiz. Şimdi burada işte anne babamızla olan iletişimimizde bir destek almak varken yani neden ya da işte gelişimsel farklılıklarımız, bazı uyanışlar yaşadık, emin olamadık ya da hayatımıza bir yön vermeyi düşünüyoruz, emin olamadık, bir profesyonel destek almayı uygun buluyoruz ama neden evliliğimizde bunu uygun bulmuyoruz? Çünkü o dediğin şey hani cicim ayları süreci başlatacak ve tölere edecek.
0: Sınır koyma zamanı değil mi?
1: Sonra işte mesela şu da çok yaygındır. Çocuk olsun düzelir. Çocuk olunca sanki düzelecek.
0: Araya giden
1: gibi.
0: Bir sürü çocuk ondan
1: mesela
0: sonra.
1: Mesela biz şunu da çok yaşıyoruz. Yani diyor ki hocam size gelmeden önce mesela işte tatile götürdüm. Hani tatile gittik, tatil
0: evet,
1: yaptık.
0: Erkek aslan.
1: Bir tatil, bir haftalık bir tatil, belki 10 günlük, 15 günlük bir tatil. İlişkiyi nasıl kurtarabilir ki? Tatile giden insanlar
0: Ay, tatil dönüşü de hep zaten birinci ya da ikinci bebek haberiyle de giriliyor. Yani problemler katlanarak artıyor yani baktığında.
1: Bunu konuşup çözmedikçe mekan değişikliği kısa vadede bir çözüm sunabilir. Evet, kısa vadede o mutluluğu tekrar yakalamış olabilirsiniz ama dönüp geldiğinizde bir realite var. Yani tekrar bu yaşamın içerisinde aynı duygularla var olacaksınız. Burada aslında biraz ihtiyacımız ne, ona bakmak lazım. Yani bir tatilse ihtiyacımız, bir mekan değişikliği ve ferahlamaysa bu da bir çözüm olabilir ama kısa vadede çözüm olur dediğim gibi. Ama asıl ihtiyacım ne? Bu ilişkide ben neredeyim? Beklentilerim neler? Bunları nasıl birlikte işte bir işbirliği içerisinde halledebiliriz? Biraz oraya bakmak lazım. Yine çocuğa geleceğim. Hadi buraları gelelim. Çözmedikçe dünyaya gelen çocuk bizim davranışlarımızdan ve ilişki biçimimizden çok çok etkileniyor.
0: Ve kendi kopyamızı büyütüyoruz değil mi?
1: Aynen, bu çok klişedir. Bir çocuğun 3 ebeveyni var. Hep bütün uzmanlar bunu söyler. Anne, baba ve anne babanın arasındaki ilişki. Çok klişe ve çok gerçek bir şey gerçekten. Yani hani diyorum ya hani çocukların duygusunu okuma, işte halini gözlemleme. Onlar da bizim duygumuzu okuyabiliyorlar. Yani çok hani bir iletişim şekli yokmuş gibi, sözlü bir iletişim yokmuş gibi ama bakışlarımız, İşte duruşumuz, bir iç çekişimiz de aslında bir iletişim. Hem çocuğumuza karşı hem partnerimize karşı.
0: Bir takipçimin yazdığı yine soruyla devam etmek istiyorum ben. Yeni evliler sonrasında çocukları olmuş. Çocukları olduktan sonra mesela baba istenmeyen bir çocuk, vakitsiz bir çocuk, planlanan bir çocuk olmadığı için bir süre sonra diyor, eşimin diyor çocuğumla aramdaki ilişkiden kaynaklı olarak kendini, evet, bir kıskançlık yaşadığını çok net bir şekilde hissediyorum. Hatta birkaç cümle içerisinde işte bu çocuk olmasaydı bizim ilişkimiz çok daha iyi giderdi gibisinden cümleler de kurmuş kendisine. Ve bu süreci yönetemediği ve çok mutsuz olduğu alakalı ne yazık ki olumsuz bir mesaj yazmış.
1: Evet.
0: Bu noktada o kadın ne yapabilir?
1: Yani Gülcan'cığım, bu kendi başına çözebileceği bir süreç değil. Anlaşılan hani yeni bir şey değil. Çocuk kaç yaşında bilmiyorum ama bir hamileliğin böyle geçmesi bile. Yani zaman zaman işte kaka tutan çocuklarda soruyorum, planlı bir gebelik mi? Bazen danışanlara bu komik geliyor. Diyorum ki ben sizin evlilik yaşınız, İşte eşinizin ve sizin evlilik yaşınız, evlilik kararınız, çocuğun planlı bir gebelik ya da plansız bir gebelik olması bile bizim için çok büyük bir döne. Şimdi burada babanın kabul etmediği bir çocuk, yani daha doğrusu plansız, sürpriz olan bir çocuktan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Anne bu duyguları hamileliği boyunca yaşadı. Bu hani tepkisel duruma maruz kaldı ve annenin işte yani karında bir çocuk var, tamamen annenin duygularıyla besleniyor, annenin işte fiziksel olanaklarından faydalanıyor, annenin beslenmesinden faydalanıyor, tamamen anne geçişli bir aslında insan dünyaya getiriyoruz.
0: Evet.
1: Yani annenin aldığı tüm duygu çocuğa geçiyor, bu çok net hamilelikte. Şimdi anne bir kabul süreci yaşarken, bunun bir kaygısını yaşarken bunun çocuğa geçmemesi mümkün mü? Değil. Burada anne kendi için sormuş ama ilerleyen dönemde çocuk için de davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir.
0: Ne gibi?
1: Yani bir öfke durumu olabilir. Çocuk kaka tutabilir. İşte ani patlamalar yaşayabilir. İçine kapanık olabilir. Yani bunların hepsi olağan şeyler.
0: Ay, çok kötü gerçekten.
1: Yani burada destek almak kıymetli. Yani burada evet, tavsiyeler verelim. Tabii kendini rahatlatması, artık sürecin, hani süreç o değilse, geçmişte kaldığına biraz daha zihnini inandırması ve çocuğu yetiştirme sürecinde babayı dahil etmesi, aralarında bir bağ kurması olumlu yönde etkiler, süreci değiştirir.
0: Kadın için çok yorucu şeyler değil mi? Bir
1: kesinlikle.
0: De mesajın devamında şey de vardı, bir aile danışmanına gidip az önce söylediğim hikaye gibi ilk gidişten sonra bir daha gitmeyi reddetmiş mesela. Bende bir problem yok, ben devam etmek istemiyorum. Ben zaten kendimde olup olmayan ya da doğru davranışların, olumsuz davranışların ne olduğunu biliyorum kafasıyla ilerlemiş. Tekrar da devam etmek istememiş.
1: Evet, yani şöyle olabiliyor bazen. Sürpriz bir gebelik olabiliyor. İşte erkekler ya da kadınlar da bazen kabul etmeyebiliyor ama bir süre sonra şey diyor, evet başta çok şaşırmıştım, hiç istememiştim, inanmamıştım ama sonrasında işte kucağıma aldıktan sonra, onu gördükten sonra ya da işte karnım büyüdükten sonra, yani bu erkekte eşimin karnı büyüdükten sonra, bebeğimi kucağıma aldıktan sonra, doğumdan sonra, yani bunların hepsi işte ortadan kalkabiliyor bu düşünceler. Yerini daha sağlıklı düşünceler alıyor. Çocuğunun varlığını ve sevgisini kabul etmeye başlıyor. Çocuğuyla bir bağ kurmaya başlıyor. Burada etki ortadan kalkar. Ama hani bu süreç devam ediyorsa, güvenli bir bağ oluşmamışsa babayla, hem anneyle olan ilişkisini zedeler hem de çocukla.
0: Çok zorlayıcı bir süreç. Biz tekrardan bir Instagram sayfanı söyleyelim. Ulaşmak isterse bu arkadaş seninle bir iletişime geçsin lütfen.
1: Tabii ki. ÇGU Damla Ertürk.
0: Damla Ertürk. Eksen danışmanlık. Hangisine yazarsanız inşallah problemlerinizden kısa süre içerisinde düşersiniz. Siz de şöyle bir sistem yapsanız mesela. Bir seansa ilk başlangıçtan sonra minimum 4-5 seans gelmek zorundasın. Gelmezsen şu kadar tazminat sana. Yani böyle bir işbirliği yapılsa. Hakikaten yani atıyorum
1: faydalı şeker hastalığı. Faydalı olmaz ki.
0: Bir şeker hastalığı evet tamamen duygu üzerine bağlı ama yani o ya da bu şekilde o 3-4 seans içerisinde ufacık bir şey alsa, bir şeyin farkında olsa o bile bir şey.
1: Yok, paket satan merkezler var. Ben paket satmayı asla doğru bulmuyorum. Yani şimdi sürecimiz, yapılandığımız süreçler bellidir. 12 haftadır. Yani hani 12 hafta bu 12 artı 2 olabilir, 12 eksi 2 olabilir. Bireysel farklılıklar var dedim ya, çocuğun kendi dinamikleri, gelişim süreçleri tabii ki değişebilir. Ama hani öngörülen süre, ben hep şunu söylerim, 6-8 haftada bir davranış değişikliği artık gözlemlemeye başlarız. Bunu şunun gibi düşün, bir yumurtanın kaynama süresi ortalama 10-15 dakikadır. Hı hı. Yani 15 dakika sonra artık yumurta pişmeye başlar, evet, gibi. Hani böyle tecrübelerimden de kaynaklı böyle bir süre söylerim. Bunun pekişmesi de 12 haftayı bulur. Tabii bu her dediğim gibi çocuk için geçerli değil. Çocuğa göre işte gözlemlerimden
0: tabii
1: sonra,
0: tabii canım, kişiye göre sonra değişir her şey.
1: Aynen, bir süre veririm ortalama ama hani bunu şöyle yaparlar. İşte seans ücretim 2000 lira ama paket alırsanız 12 haftalık peşin ödeme yaparsanız 1500 lira ve paket satarlar ve kişiyi 12 hafta oraya bağlarlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası.
0: Acaba şu bakış açısıyla mı ilerliyor? Çünkü maddi olanaksızlıklardan kaynaklı olarak ne yazık ki tedaviyi sürdüremeyen insanlar var. Hani o maddi kaygı kafadan uzaklaşıp hani rakamda istenilen boyuta geldiğinde insanlar daha mı huzurlu gidiyorlar acaba?
1: Orada belki kişinin tercihi olabilir. Hani şöyle
0: kişiden kişiye değişebilir hani bir şey, yaklaşım mı acaba?
1: Toplu alımda indirim vesaire söylenir ya. Hani bu ticari kısmı bence.
0: İndirimle olayı. Bir şey almak beni çok mutlu ediyor mesela.
1: Mesela senin bakış açın burada evet, olabilir ama ben hiçbir zaman yani danışanı 12 hafta buraya bağlamak, çünkü gerçekten de faydasız olduğunu düşünüyorsa bence ücret iadesiyle bırakılmalı ya da gelmek istemiyorsa ücret iadesiyle.
0: O zaman sen de paket yap. Bu bakış açısıyla deyin ki başlayın, bir sürecin içerisine girelim.
1: Ben onu daha uygun buluyorum.
0: Mutlu ya da fayda görmezseniz ücretlerinizin iadesi gerçekleşecek. Hani o iç huzurla ya da o rahatlıkla ben çok daha rahat gelebilirim mesela.
1: Kişiye göre değişebilir. Evet. Tabii bunu kişi talep edebilir. Kişi talep ederse bunda herhangi
0: yapar
1: bir
0: mısın?
1: His yok. Yani olabilir. Ben ticari kısımla inan hiç ilgilenmiyorum Gülcan. Zaten bu işi seçmekteki aslında sebebim
0: duygu
1: de.
0: Duygu insanı olduğum belli yani zaten.
1: Gerçekten bence bu sektör hizmet sektörü ve kesinlikle ticari bir kaygıyla bakılmamalı. Ticari kaygıyla baktığı an terapisti de etkiler. Yani şimdi yaz geldi, seanslar düşer. Bu çok nettir. Bunu her uzman rahatlıkla söylemelidir. Şimdi burada bir ticari kaygın varsa patlarsın bence yani. Çünkü girdiğin terapilerde de çok faydalı olmazsın. Aklında sürekli bir ticari kaygı varsa onunla yaşıyorsan bu bence sıkıntılı bir süreç.
0: Bence ticari kaygı şöyle olmalı. İnsanların hani mesela bana da yazmışlar. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı?
1: Evet.
0: Yani rakamların ne kadar olduğu ya da ben problemi hani şey atıyorum, iki seanslık param var.
1: Evet.
0: İki seansla beni iyileştirebilir misin?
1: Yani
0: aslında
1: mesela,
0: bu boyut burada başlıyor.
1: O kişiye göre değişir. Mesela değil mi? Yetişkin çalışan hocalarımız var ve mesela öğrenciler gelebiliyor bazen bu hocalarımıza. Şimdi onların bahsettiğinden biliyorum. Mesela diyor ki bu danışanım 2 ayda bir geliyor. 2 aylık sürecini 45 dakikaya sığdırmak çok mümkün değil.
0: Çok zor.
1: Ama mutlaka bir etki, olumlu etki ediyordur. Hani o 2 ayda bir gelebiliyor. Bence bu sağlıklı değil.
0: Ama 2
1: ayda
0: bir.
1: Çocukta sağlıklı değil en azından.
0: Tabii canım 2 ayda.
1: Yetişkinde belki olabilir ama.
0: Bak sen ne diyorsun? 12 haftalık bir süreç demek
1: evet,
0: ki haftada her hafta yenilenmesi gereken bir şey.
1: Tabii.
0: Bir de 2 ayda bir gedilen bir seanstan ötürü yani evde de anne ve babayla sen bir işbirliği içinde olamazsın ki.
1: Evet.
0: O davranışların haftada bir dokunulup bir tekrarlanması
1: çok
0: lazım.
1: Çok anlık krizler yaşayabiliyor çocuğum ve çocukta gelişim süreci çok hızlı. Yani en hızlı olduğu dönem çocukluk çağı zaten.
0: İyi nesil çocuklar çok daha enteresan. Aynen. Bir de cevap vermen aynen gerekiyor. Eğer cevap veremezsen herhangi bir durum içerisinde seni de yetersiz görmeye başlıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bilgi konusunda bu kadın ya da bu adam yeterli değil ki, bana neyin bilgisini verecek
1: verebilir
0: diyebilecek şu an tipler karşımızda. Biz yaptık onları. Gerçekten çok enteresan. Şimdi evet, tamam, çocukluk versiyonunu o ya da bu şekilde konuştuk. Yine kafanızda sorular varsa Damla Ertürk diye Instagram'a yazabilir ya da Eksen Danışmanlık'tan kendisine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı keyifle cevaplayıp sonrasında da bir işbirliği içerisine girebilirsiniz. Şimdi yetişkinlik sürecinde, şimdi biz çocuklukta nasıl hatalar yapıyoruz da evlilikte problemler yaşıyoruz? Mesela evlilikte ev işlerine yardım etmeyen bireyler oluyor. Hı hı. Bazen kadınlarda da olabiliyor. Kadınlar ev işi yapmak istemeyebiliyorlar.
1: Evet.
0: Biz neyi yanlış yapıyoruz? Evlilik nedir ya da?
1: Yani bir kere kesinlikle karşılıklı bir sorumluluk sürecidir. Ama keyif almak önemlidir. Yani burada hani şimdi herkesin karşılıklı sorumlulukları var. Bir erkek çalışıp işte para getirip bu anlamda, maddi anlamda geçimi sağlıyorsa günlük yaşam becerilerinde de kadının bu anlamda destek olması lazım.
0: O zaman örnek örnek gidelim. Erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
1: Hı hı.
0: Bunun altını dolduralım şimdi önce. Erkek çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Güzel.
1: Ben çok gelenekselim o konuda yalnız.
0: Devam et. Tamam. Ben senin bakış açınla ilerlemek istiyorum zaten. Tamam.
1: Yani bence şöyle, erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
0: Çalışmıyor derken kadın da evde çalışıyor. Evet, hani
1: hayır,
0: şu an
1: maddi anlamda
0: feministler şey yapmasınlar. Öyle değil.
1: Maddi anlamda bir getirisi yok manasında evet söylüyorum. Bir kere erkek çalışıyor diye paranın yönetimi tamamen erkekte olmamalı bence. Yani burada yaşamı birlikte sürdürüyorlar. Evet, parayı erkek kazanıyor olabilir ama erkek o parayı kazanırken işte kadın da onun sabah kahvaltısını hazırlıyor, öğle yemeğini hazırlıyor, çamaşırını hazırlıyor, ütüsünü yapıyor. Burada bir katkı var aslında.
0: Evet.
1: Yani hani erkek tek başına bu
0: insan üstü bir katkı var. Kesinlikle.
1: Aynen. Çocukların hani işte büyütürken tüm gün en azından baba işte kadınla ilgileniyor. Burada bir para yönetimini bence çiftler mutlaka birlikte yapmalı. Yani bir alacak verecek, işte satın alınacak, bir market alışverişini bile beraber yapmak ciddi bir yakınlaşma aslında. Yani ihtiyaçlarını belirleyip birlikte beraber almak, orası bir sıcak bir bağ.
0: Değil mi? Benim sevdiğim çikolatayı o an keşfedebilirim mesela.
1: Aynen, kesinlikle.
0: Mutlu etmek için gelirken şu çikolatayı da seviyordu, bizim altın alayım falan.
1: İhtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Düşünseniz hani birbirinizin ihtiyaçlarını gideriyorsunuz ya da ikiniz için ortak olan bir şeyi, hani olmadığında bir sorun yaratacak bir şeyi İkiniz birlikte giderebiliyorsunuz. Yani bu nokta çok kıymetli. Sorumluluk almak çok kıymetli. Çünkü hani burada işte beyefendi sabah kalkıp erken saatlerde gidip akşam geç saatlere kadar çalışıyor ve yoruluyor. Bu bir gerçek. İşte hani kadın bütün gün hiçbir iş yapmadan, bence doğru değil, İşte çocuklarının da bakımını üstlenmeden günlerini geçiriyorsa, yani burada da aslında sağlıklı bir süreç yok. Çünkü kişinin bir kere her şeyden önce kendi ihtiyaçlarını gidermesi için, yani sağlıklı bir gelişim için, sağlıklı bir yaşam için buna ihtiyacımız var. Yani bizler işte sabah kalkıp kahvaltımızı hazırlayıp yiyoruz, üstümüzü temizliyoruz, kendi kişisel bakımımıza özen gösteriyoruz. Sorumlu olduğumuz çocuklarımız var,
0: evet,
1: eşimiz var. Burada ortak bir sorumluluktan bahsediyorum aslında. Yani gelenekselim
0: yazılı
1: deyince,
0: olmayan kurallar
1: aynen,
0: var aslında.
1: Yazılı olmayan kurallar var. Yani karşılıklı beklentilerimizi konuşarak çözmek. Yani işte hani iletişim kurmak, gerçekten açıkça söylemek, beklentilerini ifade etmek, onun beklentilerine saygı göstermek, yerine getirmeye özen göstermek, bununla alakalı bir çabasının olduğunu hissettirmek, fark ettirmek, söylemek, bunlar kıymetli şeyler.
0: Şey, böyle 70'lerin sonu, 80'lerin başı, 90'a kadar, 90'dan sonra herkes kendini kurtardı zaten. Kayıp giden bir süreç var ya 70 ile 90'lar arasında. İletişim kurmayı bilmiyor muyuz biz?
1: Yani bilmiyoruz, evet. Yani bunu ben zamanında ben de çok
0: en
1: yapıyordum.
0: En büyük problemimiz bu bence evlilik
1: şöyle,
0: içerisinde.
1: Hani bence evlilikte bu değil. Evlilikte bir ilişki içerisinde ve bir iletişim içerisinde olmak zorundayız. Hı-hı. Yani alındığımız, küstüğümüz, bize uygun gelmeyen şeyler olabilir. Bunu mutlaka ifade etmeliyiz. Yalnız şu da var. Yani ben kişilik olarak mesela bir söylerim güzelce, iki söylerim güzelce, üç söylerim güzelce. Baktım olmuyor, ben biraz geri çekilirim. Bu benim kendi kişisel duruşum. Ben mesela bana sorulduğunda...
0: Ama diyalog ve iletişim için
1: şundan,
0: üç tane deneme
1: bahsediyorum.
0: Minimum.
1: Evet, şundan da bahsediyorum.
0: Haklı olsan da olmasan mı herhangi bir konuda?
1: Yani bazen haksızken kendimi haklı bulabiliyorum ama işin sonucunda eğer haksızsam mutlaka özür diliyorum.
0: Yani bu ama hani o iletişimi her koşulda kurmak için sen bir adım
1: tabii
0: atıyorsun.
1: Ki. Şöyle, tamam, farz edeyim ki hiç adım atmadım. Hı-hı. Ben şu an onu konuşmak istemiyorum. Burada bir zaman istiyorum. Diyorum ki, yani bunu gene de söylüyorum hani kendimden örnek vererek. Benim şu an bunu konuşmaya ihtiyacım yok. Benim şu an susmaya ihtiyacım var. Kendimi dinlemeye ihtiyacım var.
0: Her zaman bu tonda ve bu naiflikte mi söylüyorsun?
1: Söyleyebiliyorum tabii. Bence bu kısmı önemli aslında.
0: Değil mi?
1: Evet, yani hani bağırmayla, işte ses yükseltmeyle hiçbir şey çözülmüyor.
0: Aile danışmanların çünkü ev hayatlarını aşırı merak ediyorum. Her zaman böyle marshmallow kıvamında mılar?
1: Yani tabii ki yani, bizim de sinirlerimizin tükendiği zamanlar.
0: Sinirleniyor musun
1: tabii
0: mesela?
1: Tabii ki sinirleniyorum. Bu da çok insani bir şey. Tabii ki sesim yükseliyor. Bu da çok insani bir şey.
0: Ne kadar, bir desibel falan mı? Ne
1: ya
0: kadar
1: yükselebiliyor?
0: Çok zor değil
1: ama
0: mi?
1: Ama tabii ki benim de sesim yükseliyor. Tabii ki çok kararlı ve sert bir tonda konuştuğum oluyor.
0: Yani ya biz hani çok evlilikte mesela şu an seninle iletişim kuracak psikolojide değilim demek yine. Ya bir yürü git, gözüm görmesin, şu an sesini duymak istemiyorum.
1: Ben onun çok doğru olduğunu
0: genelde
1: düşünmüyorum.
0: Genelde böyle oluyor.
1: Yani bence çünkü
0: ama
1: kişi...
0: Ama çok rahatlatıcı
1: şimdi yürü git dediğimizde kişiye bir hakaret. Seni görmek istemiyorum dediğimizde kişiye yönelttiğimiz
0: öncesinde
1: bir şey.
0: Olmuştur bir şeyler bakmasına.
1: Ay ben konuşmak istemiyorum. Ben şu an konuşmaya uygun bulmuyorum. Yani gerçekten şu an kendimi dinlemek
0: istiyorum.
1: Üç denemeden
0: sonra kepenkleri kapatıyorsun sen.
1: Yani,
0: doğru mudur?
1: Evet, evet.
0: Sihirli cümleleri açılsam açıl diyorsa eğer o kapa.
1: Ama karşıdaki kişi çok önemli. Yani karşıdaki kişi bu sabrı gösteriyorsa, sizin o kendinize gelme halinizi bekliyorsa ve sonrasında da iletişime açıksa gerçekten bir şeyleri çözebilirsiniz.
0: İletişim kurulamayacak bir insan. Konuşsan konuşmuyor. Duvarla konuşsan sıva dile gelecek ama onda bir şey yok. Diyalog kurulamıyor. Ne yapacak?
1: Mutlaka bir hassas olduğu bir durum vardır diye düşünüyorum. Dinlediği biri mutlaka vardır. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız. Yani aslında yalnız kalmak ve kendinle birlikte olmak da bir sosyallik.
0: Ben iletişim kuramadığı için mektup yaz, duygularını söyle dediğim arkadaşım olduğunu biliyorum.
1: Mektup yazmak bizim aile danışmanlığında bizim için bir tekniktir zaten.
0: Teknikleri biliyorum da aile danışmanı değilim galiba sadece.
1: Yani mektup yazmak çok etkilidir.
0: Çok evet. Sıkıntılı bir şey. Düşünsene diyalog kuramıyorsun. Bir evin içerisindesin. Aylarca konuşmayan arkadaşım var. Hali hazırda konuşmayan evet. Arkadaşım bile var. Çünkü diyalog kuramıyor eşiyle evet. Mesela.
1: Ya ben mesela çocukta geldiğimizde ilk görüşmeyi yaptığımızda diyorum ki çocuğunuzun en güçlü bulduğunuz 3 yönü, en güçsüz bulduğunuz ya da olumlu 3 yönü, olumsuz 3 yönü. Şimdi anne bir etiketle geldiyse baba, bir etiketle geldiyse olumsuzları sayıyor. Hatta 3'ü geçiyor bu.
0: Evet.
1: Olumlularda takılıyor.
0: Aa.
1: Ya da işte anne aslında hiçbir şey olmadığını düşünüyor baba da. Ama işte etrafın baskısıyla, öğretmen baskısıyla, büyüklerin baskısıyla geldiyse o gün oraya işte bütün olumluları sayıyor. Hani orada biraz anlıyoruz ki herhangi bir problem olduğunu düşünmüyor.
0: Evet.
1: Bir gelişimsel farklılık olduğunu düşünmüyor. Sadece bunu da yaptım. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Bak benim dediğim gibi hiçbir şey yok demek için de bazen gelebiliyorlar. Orada da bütün olumluları sayıyor. Olumsuzlar da hiçbir şey söyleyemiyor. Biraz işte yaşadığımız dinamiklerle çok alakalı.
0: Ya bir de anne ne kadar bir çocuğunu tanıyacak olsa da bir yetişkin bir bireyin annesinden bahsediyorum. Yani aynı evi paylaştığı eşi kadar hiç kimse çok daha yakinen tanıyamaz mesela. Bazen içinden çıkamadığımız durumlarda ne yapıyoruz? Gidip yetişkinlerden akıl alıyoruz. Ya ben ne yapsam ne olur?
1: Evet.
0: Düşünsene bir kadın olarak atıyorum 10-15 senelik evliliğin içerisinde içinden çıkamadığım bir durumu gidip annesine sorduğunda annesi sadece yanında olduğu o lise ya da üniversite çağına kadar ki süreçte tanıdığı o X kişisiyle alakalı sana bir tavsiyede bulunabilir. İşte bu noktada biz içinden çıkamıyorsak bence durumları hakikaten bir uzmanla paylaşır.
1: Çünkü objektif bakar uzman.
0: Evet.
1: Yani hani ben şunu doğru bulmuyorum.
0: Hani ister istemez bir yanına davranır ya da
1: aynen.
0: Düzelsinler diye
1: şimdi
0: iyi tavsiye vermeyebilir.
1: Biz bu süreci ikimiz yaşadık. İşte hani seninle biz yaşadık Gülcan bu süreci.
0: Evet.
1: Bu problemi de biz yaşadık. Şimdi benim annem tabii ki benim tarafımdan bakar. Ya da benim arkadaşım tabii ki. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Çok samimi olduğun arkadaşın hani çok objektif biri değilse ki bu çok nadirdir.
0: Evet, evet.
1: Seni haklı bulur. Belki süreci değerlendirmez bile. Ama uzman da
0: gaza bile getirebilir
1: evet,
0: değil mi?
1: Ama uzman da böyle bir ihtimal yok. Yani uzman orada bir haklı ya da suçlu aramıyor. Biz hiçbir terapide çocuklar için geldiğinde de işte anneler kendilerini suçlayabiliyorlar. Burada bir suçlu ya da haklı aramıyoruz biz. Hiçbir zaman bir suçlu ve haklı aramıyoruz.
0: Anneler annelikleriyle alakalı kendilerini çok acımasız eleştiriyorlar diye
1: evet.
0: Düşünüyorum. Yani ben kafasını yastığa şaplak koyduğunda mesela o gün çok kızdı ya da pop işine bir tane şaplak vurduk çocukların, tamam mı? O yatakta onun gözyaşısı dökülecek. Gece uyurken o masum yavrunun gidip yanağı bir öpülecek. Bir günah çıkartılacak kendi içerisinde. Biz niye bu kadar acımasız eleştiriyoruz
1: fiziksel teması hiç uygun bu.
0: Aman yemedim minşterlik falan da anlaşılmış değil kardeşiniz. Bunları şahit ediyorum.
1: Biz hani yemişiz. Bak,
0: geleneksel mutlaka ağırlıklı bir aile danışmanısın. Çocuk gelişimi olarak kesinlikle birebir temas çok kötü yani bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Ama
1: kesinlikle.
0: Biz yaşadık. Evet, biz yaşadık. Biz yine iyi ayaktayız yani.
1: Ama kesinlikle çocuk gelişiminde yani şu zamanda gerçekten duygularımızı regüle edeceğimiz o kadar çok hani olanaya sahibiz ki duyguyu regüle etmeyip o yükseltiyle hani o öfkeyle o patlamayla çocuğa yani küçük ya da büyük gerçekten fiziksel temas insanı en çok değersiz hissettiren şeylerden biri yok saymak, biri de fiziksel temas, şiddet, fiziksel şiddetten bahsediyorum. Kesinlikle ikisini de önermiyorum. Yani hani sen ağla orada, tamam istediğin kadar ağla, bu da doğru değil.
0: Ne yani, diyeceğiz? Çocuk bir öfke patlaması
1: az
0: içerisinde ağlamayı başımıza yıkıyor.
1: Evet.
0: Kaç yaşında? 6-7 yaşında
1: bir çocuk. Ve anlamsız bir öfke patlaması içerisinde.
0: Ha, evet.
1: Anlamsız olduğunu biz biliyoruz.
0: Evet.
1: Ama şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Yani evet şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Birlikte biz bunu aşabiliriz. Ben sana yardımcı olabilirim. Gerçekten zor görünüyor. Ama duygu yansıtmayı öğrendiğinde ve insanlar içselleştirdiğinde, bu bir alışkanlık olduğunda inanın işler çok kolaylaşıyor. Şimdi biz geçmişte annelerimizden ne gördüysek onu yaptık. Yaparak alışkanlık haline getirdik. Hı hı. Burada hep şunu diyorum ki içinizde bir zil sesi olsun ve söylediklerim aklınıza gelsin. Yani o kriz anında sakin kalın, bir düşünün. Zaten bu arada sinir sistemi, yani yetişkinlerde ya da çocuklarda sinir sistemi uyarıldığı anda, yükseldiği anda anlayışa kapalı. Yani o anda sizi duymuyor zaten. Siz istediğiniz kadar konuşun. Bir çözüm üretin, geçecek
0: değil. Kaç saniyeye
1: değil.
0: İhtiyacımız var?
1: Ya orada kişisel dediğim gibi süreçler
0: yine
1: değişebilir.
0: Var.
1: Tabii bir 5 dakika da olabilir, bir 10 dakika da olabilir. Bazen bir çocuğun krizi 1 saat bile sürebilir. Yani bu çok dirençli çocuklarda biz bunu özellikle sınır kontrolü, işte dürtü kontrolü olmayan çocuklarda biz bunu yaşayabiliyoruz. Ama aile şunu söylüyor 6-7 hafta sonra. Hocam ilk başladığı gibi süreç uzun sürmüyor. Yani o 1 saatler 40 dakikalara, 30 dakikalara, 10-15 dakikalara kadar düşüyor. Bu arada geçmişte gördüğümüz süper dadılar, mola paspasları falan asla önerdiğimiz şeyler değil. Biz hep diyoruz çocuğun yanında kalmak. Ben buradayım, seni duyuyorum, bu duygunun farkındayım ve sana yardımcı olmak için buradayım.
0: Ben şu iki cümlenin ekmeğini çok yedim mesela çocukları büyütme sürecinin içerisinde. Çılgınlar gibi bağırıyor mesela 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu, hadi bitecek 4, 5, 6, 7. Üniversite çağında hala sendrom içerisinde, geçecek bir şey değil. Demek ki bununla yaşamayı o ya da bu şekilde öğreneceğiz. Evet. Hayat en kötü kafana vura vura öğretiyor zaten. O küçük yaşlarında... karşısına geçip mesela sen bağırdığında seni anlamıyorum, sen ağla, ağlaman bittiğinde seninle konuşuruz mesela. Öyle deyip beklediğimde çocuk kısa süre içerisinde kendini bir sıfırlıyor. Hatta bununla alakalı çok tatlı bir kız çocuğu da var. Kızım bağırdığında seni anlamıyorum diyor. Ağlaman bitsin, ağladıktan sonra konuşalım, tamam mı diyor. O da tamam diyor. Ağlamaya devam ediyor. Ne için ağlayacağını unutuyor belki de o çocuk o sıra. Sonrasında annesiyle iletişime geçmeye başlıyor. Doğru bir şey mi bu?
1: Tabii ki. Yani
0: ağladığında duymuyorum, bir sebep verdim. Evet. Sonrasında da konuşacağım ağlaman
1: şimdi
0: bittiğinde.
1: Şimdi ben seni anlamıyorum.
0: Sebep var, sonuç var.
1: Aynen, şu an ben seni anlamıyorum ama ağlaman bittiğinde konuşuruz. O zaman anlaşabiliriz.
0: Çok ekmeğini yedim, çok
1: evet.
0: Şey yaradı gerçekten.
1: Yani biz işte bazen danışanlarım diyor ki hocam şey dedi diyorlar ki evet şimdi biraz daha ağlayacağım, biraz daha ağlamaya ihtiyacım
0: var. Ya.
1: 5-6 yaşlardan bahsediyoruz.
0: Çok tatlı oluyor gerçekten. Çok güzel. Şimdi birazcık evliliğin ilerleyen süreçlerinden bahsettik ya. Ufaktan da bir toparlamamız gerekiyor. Ben çok iyi, güzel hissediyorum. Ahmet Bey'in de yayını inşallah devreye girecek saat başında. Saat 4'te. Biz de buçuğa yaklaştık mı acaba sevgili yönetmenim, canım benim? Tamamdır, toparlıyorum o zaman. Aa, buçuk olmuş saat. 3:30 olmuş saat bu arada. Tamamdır. O zaman ufaktan bir toparlayalım ya da bir yayın sözü daha alalım.
1: Nasıl istersiniz?
0: Belki Merve'nin programında bu konunun devamı mı? Tam anlamıyla ele alalım mı bunu? Tamam mı? Evlilik sürecinde küçüklükte ne problem yaptık? Çünkü çok fazla konuya girdik. Evet. Küçük çocuklar falan.
1: Bir de bugün
0: falan.
1: Hiçbir soru görmedik. Hiçbir değil mi? Bir bugün ikimiz de çok spontane girdi.
0: Kesinlikle.
1: İyi.
0: Birkaç tane aslında sorunun ışığında şekillenen, evet, bir durum oldu. O zaman ne zaman? Haftaya mı yapıyorsun programı? İlk fırsatta mesela haftaya Merve Sersoy'un gerçekleştireceği programda küçüklükte anne baba olarak çocuklarda neyi sorunlu yapıyoruz da ilerleyen çağlarda evliliklerinde aynen problemler ortaya çıkıyor.
1: Tamam.
0: Sabırsızlıkla bekleyeceğim kesinlikle bu yayını.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Tamam mı, her şeyden önce? Şimdi biz yayınımızı ufaktan kapatacağız ama bizim her yayın sonu biliyorsun bir balkon konuşmamız var. Kamerayla seni baş başa bırakacağım. Seni dinleyen anneler ya da bu tarz konularda uzmanlığı olup çocukları gerçekten çok seven, kendine henüz meslek seçimi anlamında herhangi bir adım atamayan, üniversite sınavını kazananlar ya da seneye tekrar girmek isteyenler için öyle böyle nasıl diyeyim güzel kapsamlı bir konuşma yap ki hepimiz ampul gibi aydınlanalım.
1: Ay, umarım.
0: Balkon konuşması kamerayla seni baş başa bırakıyorum. Hadi Damla.
1: Şimdi öncelikle meslek seçimi için arkadaşlara şunu tavsiye etmeliyim. Kesinlikle yapacağınız işi sevmeniz gerekiyor. Yani çocuklara tahammülünüz olup olmadığını zaten işte bu yaşlarda anlayabilirsiniz. Bu kısmı çok kıymetli. Bunu bir iş olarak yapacaksınız. Hayatınızın bir parçası olacak. Lütfen o kısmı göz ardı etmeyin derim. Annelere de şunu söylüyorum. Çocukluk bir gelişim, devam eden bir farklılık, gelişimsel süreç. Yani her an çocuğunuzun huyu, davranışı, işte duygu durumu değişebilir. Sizler lütfen sakin kalıp çözüme odaklanın. Krize değil, çözüme odaklanmak işimizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki profesyonel destek gerektiriyorsa durumlar, artık günlük rutinlerinizi çok fazla etkilemeye başladıysa, burada da profesyonel bir destek almaktan asla çekinmeyin diyorum.
0: Değil mi ya? Profesyonel desteğe ihtiyaç olmak illaki sorunlu olduğunuz anlamına gelmiyor. Artık hani psikologlara gitme durumunda ben deli miyim ki? Dönemi kapandı bence. Artık başa çıkamayacağımız her durumda her şeyin bir işin uzmanı var. Doğru mudur?
1: Kesinlikle. Yani kesinlikle ben hep bunu söylüyorum. Nasıl bir işte başımız ağrıdığında, bir midemiz ağrıdığında işin içinden çıkamıyorsak, herkes için fayda etmiyorsa bir doktora başvurabiliyoruz. Aslında çoğu zaman da somatik belirtiler dediğimiz şey, bedende olan şey bir psikolojik rahatsızlık barındırabiliyor ya da bir psikolojik değişimsel bir süreç barındırabiliyor. Bir yas süreci barındırabiliyor. Bir İşte şehir değişikliği barındırabiliyor. Bir aileyle yaşadığınız bir olumsuz bir temas barındırabiliyor. Somatik belirtiler dediğimiz şeyin birçoğunun altında psikolojik belirtiler var.
0: Aslında soyut bir meslek baktığında hani gözle görülür bir şey.
1: O yüzden
0: değil,
1: görünmüyor zaten.
0: Ne yazık ki bu sebeple göz ardı edebiliyoruz ama şöyle de bir şey var mesela. Ben stresli olduğum zaman da sırtımda kulunçlar oluşur mesela.
1: Evet.
0: Sırtım tutulur, boynum tutulur. Somatik çok iyi belirti. Bilirim.
1: Evet.
0: Bir arkadaşım var mesela. Direkt mide sancısı yaşamaya başlar ve o gün olumsuz bir şey yaşadığını biliriz biz mesela.
1: Evet.
0: Aslında fiziksel olarak vücuda da yansıyan bir şeyler var.
1: Kesinlikle.
0: İş o ki o ruhumuz hastayken değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Çok öncesinde fark edip bir uzmanla işbirliği yapmak, sonrasında da fiziksel problemleri yaşamamak adına
1: kesinlikle
0: adım atmak
1: yani
0: gerekiyor.
1: Düşünce çok derya deniz bir şey. Yani zihnimiz bunu hep söyleriz. Bizim yönettiğimiz şekilde ilerler. Yani biz çok aptal bir şey de dönüştürebiliriz onu. Çok zeki bir şey de dönüştürebiliriz. Biraz işte bizim onu yönetme becerimize bağlı. Yönetme becerisini kazanmak için de bir uzmandan destek almak çok olabilir. Dediğim gibi hani biz bunu tatile giderek yapıyoruz. İşte bir kahve için. Bunların hepsi terapi niteliği taşıyabilir.
0: Kurtarmak
1: kısa
0: için.
1: Vadede. Evet.
0: Evet.
1: Ama uzun vadede bir kalıcı değişiklik bekliyorsak düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerekiyordur.
0: Kökten bir değişikliğe ihtiyacımız
1: aynen
0: var.
1: Hayatımızın geri kalanı için güzel bir ışık olabilir.
0: Harika, çok güzel. Şimdi öncelikle yeni yerin hayırlı olsun
1: çok
0: demek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve yayını kapatırken de senden bir söz istiyorum. Sen böyle bir anket yapsan mesela. mesela ankette en çok istenen şeyle alakalı böyle güzel bir söyleşi düzenlesek.
1: Olur.
0: Hanımlarla birlikte biz iştirak etsek.
1: Çok
0: buradan
1: sevinirim.
0: Duyurusunu yapsak. Hatta böyle bir şey yaptığında inşallah tekrardan konuk alırız. Çünkü sizin konularda bu konuyu konuştuk bittik gibi bir durum yok.
1: Yok. Evet.
0: O kadar çok konu başlığı var ki.
1: Evet.
0: Bak mesela Merveciğimle program yapacaksınız yakında. Evet. Gerçekten çok da merakla bekleyeceğim o günkü programı da. Onun sözünü versen en kısa süre içerisinde.
1: Tabii ki, tabii ki. Hatta bu programla alakalı yazanları da ilk görüşmeyi, ön görüşmeyi ücretsiz yapalım, olur mu? Ben yardımcı olayım.
0: Eksen Danışmanlık ve Damla Ertürk Instagram sayfasına bu programı izleyip yazan kişilere ne yapıyoruz?
1: Ücretsiz ön görüşme yapıyoruz.
0: İşte bu kadar. Daha da ne olsun? Patron çıldırdı. Son dakika çok güzel bir mesajla ve duyuruyla da kapatmış olduk.
1: Bırakayım ben inşallah. Yine Eksen Danışmanlık storiesine bırakalım.
0: Kısa zamanda istiyoruz. Hı-hı.
1: Ağırlıklı konu neyse bunun bir planlamasını, organizasyonunu yapalım inşallah.
0: Ben bir tane konu başlığı çıkacağına inanmıyorum.
1: Ben de inanmıyorum.
0: O kadar seri yapabiliriz. Konu başlığı çıkacak ki çocuklara yaklaşımlar vesaire vesaire her şey çıkacak. Ya bu program burada bitmez yani öyle söyleyeyim bitemez. Öyle bir durum gerçekleşiyor. Kesinlikle bir söyleşi bekliyorum. Sözünü de aldık.
1: Evet.
0: En kısa zamanda bunu yapalım.
1: Teşekkür
0: öyle
1: ederim.
0: Küçük çaplı bir buluşmada olmasın. Çünkü hepimizin ortak problemleri var.
1: Evet.
0: Ama evlilik adına da bir şeyler yapmanı istiyorum. Çünkü evlilik adına da insanların
1: İnşallah.
0: Çok problemleri
1: onların çift danışmanlarımız
0: var.
1: Yapsın. Ben onların alanına girmeyeyim.
0: Selvercim Ankara'dan çık çık gel ve bu söyleşiyi inşallah düzenle diyorum. O zaman çocuklar adına
1: evet,
0: sendeyiz. Doğru mudur?
1: Aynen öyle. Bu arada çift, yetişkin, işte ergen yazabilirler. Çünkü biz bir ekibiz. Çift çalışan danışmanlarımız var. Ergen çalışan danışmanlarımız var. İşte disleksi çalışan uzmanlarımız var. Sadece hızlı okuma çalışan, sadece dikkat çalışan uzmanlarımız var. Biz aslında birim birim ayrılıyoruz.
0: Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Aslında sadece çocuklar üzerine
1: evet,
0: uzmanlığım
1: evet.
0: var diyerek sen
1: bu benim
0: sadece
1: uzmanlığım.
0: Kendi uzmanlığını simgeliyorsun.
1: Evet.
0: Eksen danışmanlık olarak hani
1: geniş bir yer
0: dair
1: her şey.
0: Nasıl bir problemlerimiz varsa ya da içinden çıkmak istediğimiz durumlar varsa her durumda Eksen danışmanlığa kesinlikle gönül rahatlığıyla
1: tabii ki
0: ulaşabilirsiniz diyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Ayaklarına
1: çok
0: sağ
1: güzel
0: ol.
1: Bir karşılaşma oldu geçen hafta
0: kesinlikle,
1: yıllar sonra.
0: Aynen öyle.
1: Çok da keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bugün de öyle oldu. Ayaklarına sağlık. İnşallah başarılarınız böyle katlanarak artsın, çoğalsın. Hayalindeki her şey gerçekleşsin. Söyleşiyi de dört gözle bekliyorum. Ben de duyuracağım inşallah. Ben yayını kapatıyorum. Biz yine sohbetimize devam edeceğiz zaten. Efendim yine bitiremediğimiz bir bölüm oldu. Yönetmenimle göz teması kurmuyorum. Sebebi bir sonraki yayın için hazırlık yapılacak olması tabii ki. Evet biz bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum. Belki sezon finaliyle bir araya geliriz. Hiç belli olmaz. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler.
1: Hoşçakalın.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
3: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, daha önceki aflardan yararlanmak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanacak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere bir model geliştirdik. Dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık ifadelerini kullandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yazın tatile çıkacaklara rezervasyon konusunda mağduriyet yaşamamaları için işletmeyle sözlü değil elektronik posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alındı. Toprak Mahsulleri Ofisi 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarına 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya kare kod aracılığıyla müşterilere sunulması uygulaması başladı. Türkiye'nin fiber internet abone sayısı bir yılda 2 milyon kişiye artarak bu yılın ilk çeyreğinde 11,3 milyona ulaştı. YouTube, Türkiye'de çocuk ve gençlerin daha güvenli kullanımını hedefleyen gözetimli çocuk hesapları özelliğini devreye aldı. Ebeveynlere güçlü kontrol imkanları sunan sistemde shorts kullanım süresi sınırlama, 3 farklı içerik seviyesi, ara verme hatırlatıcıları ve kişileştirilmemiş reklam gibi yenilikler yer alıyor. Dünya genelinde sosyal medya kısıtlamalarının hız kazandığı dönemde Türkiye'ye özel sunulan bu özellik dijital güvenlikte yeni bir dönemi işaret ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projesi için başvuruların başladığını duyurdu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, siyasi partilerin son bir yıllık üye artış verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Anahtar Parti'nin bir yılda %235 büyümesi, milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur. Bu artış, toplumda güçlü bir karşılık bulduğumuzu ve doğru bir yolda ilerlediğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı. Kayseri Sanayi Odası'nda yapılacak seçimlerde mevcut Başkan Mehmet Büyüksimici yeniden aday olacağının mesajını verdi. Büyüksimici, inanıyoruz ki hayata geçirmeye başladığımız ve tamamlamayı arzu ettiğimiz önemli projelerimiz var. Kayseri sanayisine kazandıracağımız yeni değerler var ve birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var dedi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy yapılacak seçimlerde aday olacağını vurguladı. Gülsoy, inşallah önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin gür sesi olmayı sürdürecek, Kayseri ekonomisine değer katacak yeni ve vizyoner projeleri imza atmaya devam edeceğiz dedi. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yeni dönem için yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Bağlamış, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden aday olduğumu bir kez daha ifade ediyor, desteklerinizi, güveninizi ve dualarınızı bekliyorum dedi. Kayseri'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarının arasında yer alan Aladağlar Milli Parkı ile Kapuzbaşı Şelalelerinde yaz sezonunda ziyaretçilere sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Yayın tekrarı.
2: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Öz.

0: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
1: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayseri'den Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyorum ve konuya ve konuğuma sizinle tanıştırmak adına çok hızlı bir giriş yapıyorum. Çünkü azıcık bir rötar yapmış olabiliriz. Sevgili Damla Ertürk bizlerle efendim. Kendisi çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Hem de çok sürpriz bir iş yeriyle şu an bugün konuğum olarak karşımda. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Gayet iyiyim.
1: Harika. Keyifli,
2: böyle heyecanlı süreçlerimiz var.
1: İlk söylediğinde ben de çok heyecanlanmıştım. Evet. Böyle şartların olgunlaşıp böyle bu kadar yoğunun içerisinde bugünün ve bu saat aralığının boşluk olması da kesinlikle bir tevafuk diye
2: evet,
1: düşünüyorum.
2: Evet, gerçekten tevafuk.
1: Ne kadar güzel oldu hakikaten.
2: Evet, biraz yaz süreci. Yaz sürecinde tabii insanlar hava sıcak olduğu için daha böyle 3-4'ten sonra seanslarını ayarlamak istiyorlar.
1: Harika.
2: Öyle olunca da aslında dün doluyduk. Bugün ani bir işte 12'de online seansımızın boşalması, işte 1.30-3.30 arası bir boşalma, çift seans iptali.
1: Harika, daha güzeli yok
2: ani
1: yani.
2: Ani bir planla hakikaten bugün buradayız. Gayet de keyifli oldu. Olacağına eminim. Çünkü daha önce de tecrübe ettik ve benim için çok keyifliydi.
1: Evet, çok keyifli bir yayındı ama bugün çok daha ev sahibi bir yayın gibi olacak senin için değil mi?
2: Evet.
1: Kendi markanı simgeleyen, duruşunla çok güzel bir şekilde temsil eden bir hanımefendi olarak.
2: Teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: Güzel bir yayına daha imza atacağız.
2: Evet.
1: Öncelikle önceki yayını izlemeyen ya da seni yakinen tanımak isteyenler için Damla Ertürk kimdir diyerek başlayalım mı?
2: Tabii ki başlayalım. Damla Ertürk çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Aynı zamanda bir okul öncesi öğretmeni. Ben mesleğe işte çocuklarla çalışmaya aslında okul öncesi öğretmeni olarak başladım. Ama hani insan o kendini arayış zamanı, işte varoluşsal sancılar vesaire, bunlar beni bugün bir çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı olmaya itti. Çünkü hani bir süre sonra fikirleriniz değişebiliyor. İşte yaşantınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebiliyorsunuz. Hı hı. Ben çocuklarla çalışmayı hep çok sevdim. Ve alanımla alakalı başka bir bölgeye geçmek istedim. Yaptığım şey eğitimdi. Bir de gelişimi merak ettim. Çünkü az çok ona da hakimdim ama işte terapi noktasında tabii ki bir yetkinliğim yoktu. Tekrar bir İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü okuyup bu alanda da ihtisas yapıp çeşitli eğitimlerimi alıp şu an karşınızda çocuk gelişim uzmanı olarak bulunuyorum.
1: Harika, çok güzel aslında.
2: Çok
1: hani
2: teşekkürler.
1: Bölümlerimizi seçtikten sonra bazen seçtiğimiz bölüme ait hissetmiyoruz kendimizi ya.
2: Evet.
1: Ve çoğu zaman yeni bir üniversiteye geçmek için de o cesareti ya da o zaman kaybı olarak bakıyoruz bazen. Hı-hı. Mevcut üniversiteyi bitireyim, ondan sonra mesleğimde devam edeyim deyip sonrasında mutsuz bir hayat,
2: evet,
1: istenmeyen bir iş olarak devam edebiliyoruz.
2: Evet.
1: Seni öncelikle cesaretinden ötürü kutluyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Gözde büyümemesi mi gerekiyor? Şimdi sen bir alan okumuştun, aslında bir yetkinliğin vardı, işine hali hazırda başlamıştın ya da başlayabilirdin.
2: Evet.
1: Sonrasında o üniversiteyi bitirme fikri tekrardan o zaman kaybı olarak gelmemiş olması sende hangi düşüncenin getirisi ya da sonucu oldu?
2: Yani şöyle, bence heyecanlandıran bir şey olmalı. Yani hani gerçekten sabah kalkıp işe gitmek için bir heyecan olmalı.
1: Hı hı.
2: Hala öğretmenlikte bu

0: heyecanını yaşayabiliyorum. Bunu işte sınıfın içine girdiğimde ya da kurum danışmanlıklarımda çocuklarla bu heyecanı yaşadığımı görüyorum ama bir süre sonra bazı prosedürler insanı yorabiliyor. Ya da işte öğretmenken mesela çocuklar geliyordu. Ben şimdi o çocuğun gelişiminde bir farklılık olduğunu hissedebiliyorum. Ama bir yetkinliğim olmadığı için bir tanı koyamıyorum. Gerçi şu anda yaptığımız tanı koymak ama koymak değil ama ön tanı koymaktan bahsediyorum. Aslında bir uzmana yönlendirmekten bahsediyorum. Şimdi öğretmenken bunu yapamıyorum. Ama biliyorum bir gelişimsel farklılık var ve yönlendirmelerde eksik kalınca, aileye bunu anlatamayınca kendimi böyle o sorumluluğun altında eziliyormuş gibi hissediyordum. Aslında bu biraz daha ben bir şey yani bana ait bir şey.
1: Sınırlarının olması biraz rahatsız etti seni değil mi? Yani bir çocuk evet. Olunca okul öncesi öğretmeni çok çok kıymetli bir şey.
0: Evet, evet.
1: Bu farklılıkları anneler de fark edebiliyorlar ama evet. Öğretmenler çok başka bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bilişsel yetenekler, motor becerileri bunların hepsindeki farklılıkları en yakından görebilecek en kıymetli varlıklar. Hakikaten en kıymetli varlıklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz okul evet, öncesi öğretmeni
0: kesinlikle.
1: Olarak.
0: Öğretmenler çocuklar için çok kıymetli bir basamak. Özellikle okul öncesi öğretmenleri.
1: İlk öğretmen
0: evet,
1: değil mi?
0: Çok kıymetli
1: bir
0: basamak.
1: Bebek zamanları evet. Böyle bebek mi çocuk kesinlikle. Mu belli değil zamanlarında.
0: Bir de bu erken teşhis ve erkenden hani problem varsa öğrenip ona uygun bir işte yol haritası çizmek çocuk için de çok kıymetli ve aile için de çok kıymetli. Yani bunlar bazen çok işte bizim hani çok genel geçer saydığımız duygusal problemler de olabiliyor. Bazen işte bizim yani çok rahatlıkla çok kısa terapi süreçleriyle atlatabildiğimiz davranış bozuklukları da oluyor. Ama bazen işte çok uzun süre işte gelişimsel farklılık göstermiş ve mesela burada terapi sürecinin çok uzun olacağı büyük gelişimsel farklılıklar da olabiliyor.
1: Peki az önce şeyden bahsettin. Çok kısa süre içerisinde birkaç terapiyle birlikte atlatılabilecek aslında kısa sürede çözülebilecek problemlerden bahsettin.
0: Evet.
1: Örnek verilecek olursa çünkü ailenin kabusu olabiliyor bazen bu farklılıklar, değişiklikler. Hı-hı. Birkaç örnek verecek olursan.
0: Tabii ki yani mesela bir kardeş kıskançlığı. Bu bir aslında duygusal bir sıkıntıdır. Bir tepkisel bir durumdur. Yani çocuk orada belki başka şey söylemek istiyordur.
1: Hı-hı.
0: Duygusu çok farklıdır. Varoluşsal sancılar yaşıyor olabilir. Bir kardeş dünyaya gelmiştir ve buna tepki olarak kardeşini kıskanır, kardeşine vurur gibi durumlar olabilir. Öfkeler, ani patlamalar olabilir. Mesela kaka tutma olabilir.
1: Aa.
0: Evet tabii. Şu an aklıma bunlar geliyor.
1: Normalden yaptığından farklı davranışlar aslında.
0: Aynen aynen. Günlük rutine etkileyecek ama böyle yani çok büyük krizlerden bahsetmiyorum. Günlük yaşam becerilerini gerçekleştiren ama günlük yaşam becerilerini gerçekleştirirken ufak tefek krizler yaşadığınız, çocuklarınızla çatışmanıza sebep olan,
1: hı hı.
0: Ya ben bu konuda çözümsüz kaldım. Artık yani ne yapsam beni dinlemiyor, ne yapsam yola gelmiyor ya da işte hatta gelmeden buraya arkadaşımla bunun sohbetini yaptım. 10 gündür kabız mesela çocuk.
1: Aa.
0: Bunun altında duygusal bir sebep olabilir. Biz öncelikle bir fiziksel araştırma istiyoruz. Yani bir doktor kontrolü istiyoruz. Ardından bir klinik gözlem yapıyoruz. Zaten klinik gözlem dediğimiz şey yapılandırılmış oyun terapi odasında yaptığımız şey. Bir çocuğun o odaya girerkenki ruh hali bile bizim çok rahat okuyabildiğimiz bir durum aslında. Aldığı oyuncaklar, onları konuşturması, bize eşlik etmesi, bizimle kurduğu göz teması, bunların hepsi bizim için çok ciddi işaretler.
1: Anlattığın şeyler sihir gibi baktığında değil mi? İçeriye girdiğin andan itibaren hani tanımadığın bir çocuğun ruh hali, davranışları,
0: evet.
1: Orada bir arabayı alması ya da iki tane bir kız bir erkek karakteri alıp böyle kavga ettirmeye başlaması.
0: Evet.
1: Aslında çocuğun iç dünyasını çok rahat bir şekilde oyun terapisiyle değil mi?
0: Aynen.
1: Ortaya çıkaran şeyler.
0: Bazen bunların hiçbirini yapmıyorlar bile.
1: Ya.
0: Yani tabii canım yani sadece gerip kenara oturması bile. Yani orada sizinle bir güvenli bağ oluşturmadığının işareti bu da. Ve bu güvenli bağ oluşturana, yani bu güvenli bağı birlikte oluşturana kadar bu süreci devam ettiriyoruz. Önce bir güvenli bağ gerekiyor çünkü çocuğun bize inanıp, bize güvenip bize oyununa katması gerekiyor.
1: Peki içeri girdiğinde herhangi bir oyuncağı ya da bir kuma uzundaki kuma böyle bir parmak daldırıp dolaştırmayan çocuklar için ne yapıyorsun? Bekliyor musun önce?
0: Tabii bekliyoruz.
1: Kendini rahat hissetmesini.
0: Bu biraz tekniğimi anlatmam olur.
1: Yani bir beklemek, o bağ kurmaktan bahsediyorsun ya çok önemli
0: evet,
1: bir şey
0: tabii
1: aslında.
0: Bekliyoruz. Tabii bekliyoruz.
1: Harika.
0: Çocuğun kendini açmasını bekliyoruz. Zaman zaman yansıtmalar da yapıyoruz. Benim bunu aslında günlük rutinlerde annelere de çok öneriyorum ben. Ben kendim de yapıyorum ve işte hani demin de dedin ya, sihirli bir şey. Evet. Yaptığımız şey çok soyut. İnsanların çoğu bize geldiklerinde bir değişim olacağını aslında çok da inanmıyorlar.
1: Göremediğimiz şeylere güvenme duygumuz yok ne yazık ki.
0: Bu bir davranış değişikliğine döndüğünde evet diyorlar, hani hocanın söyledikleri doğruymuş.
1: Ama onun için de sabırlı bir süreç lazım,
0: evet,
1: değil mi?
0: En az bir 6 hafta 8 hafta.
1: Sihirden girdik, sihirli bir değnek de bekliyor bazen, değil mi? Sana gelen insanlar.
0: Tabii.
1: Sorulardan bir tanesini de girecek olursak, kardeş kıskançlığından çok güzel bir şekilde girdin. 4 yaşında bir erkek çocuğu, yeni doğmuş bir kız kardeşi var. Kız kardeşi geldiğinden bu yana ne okula gitmek istiyor, evde sürekli ağlama krizleri vesaire, kardeşini evet çok seviyor, sarılıyor ama o aralarındaki bağı halledemedik diye yazmış bir adet danışanımız. Bizim inşallah en kısa süre içerisinde de sonuca kavuşur. Ama şöyle de bir şey var. Geleneksel yapı içerisinde kardeş kıskançlıklarını biz çok çok normal algılarız. Çünkü büyüklerimizden böyle gördük. Ama küçük yaşta dokunulacak ufak bir, değil mi, böyle bir omuz atmayla ilerleyen yaşlarda iki rakibe dönüşecek iki kardeşi çok kısa sürede halledilebilir bir hale getiriyoruz.
0: Yani burada ebeveyn tutumları çok kıymetli. Mesela biz ebeveynler şunu yapabiliyoruz bazen. İşte o seni çok seviyor. Neden ağlıyorsun? Ağlayacak bir şey yok. Yani orada çocuğun bir duygusu var. Hani biz ağlayacak
1: duyu
0: bir şey yok
1: saymış mı oluyoruz
0: aynen
1: orada?
0: Aynen öyle. Yani bir taraftan kişiyi de yok saymış oluyoruz. Yani senin duygun kıymetsiz, önemsiz. Bunda ağlayacak ne var ki? Ben ağladım. Ağlamana gerek yok.
1: Demek ki benim nezdimde bir sorun sekmesinde bir durum
0: burada
1: bu.
0: Burada bir sorun var. Evet, ağlıyorsun. Bu durum seni üzüyor olabilir. Seni üzen şey ne, onu konuşabiliriz. Ya da çocuk bunu konuşmak istemiyorsa bekleyin sabırla. Çocuk ağlarken onun yanında olun. Ben buradayım, senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. İstediğinde sarılabiliriz. Ten teması çok kıymetli. Özellikle bu 20 saniye dediğimiz kısım gerçekten kanıtlanmış. Çok kıymetli. Biraz daha yanında olduğunu hissetmek ve bence kardeş kıskançlığında aslında çocuğu sürece dahil etmek, sorumluluklar vermek. Ama şöyle bir sorumluluk değil, sen abisin, sen ablasın, sen biliyorsun, o hiçbir şey bilmiyor, sen yap hadi gibi değil de gel bunu birlikte yapalım kardeşin için. Kardeşin için ne yapmak istersin?
1: Birlikte yıkayalım mı? Hadi bezini getir, altını
0: bana yardımcı olabilirsin. Benim için şunu getirebilirsin. Ya da kardeşin için şunu yapabilirsin. İstersen. Bu nokta kıymetli.
1: Ya da gözlemleyerek ufak bir böyle kısa bir süre 5-10 saniyelik bir baş başa bırakıp ben gelene kadar kardeşinin buradan düşmemesini sağlayabilir misin? Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra.
0: Evet, becerebileceği sorumluluklar. Becerebileceği sorumluluklar verilebilir ama yaşından daha büyük sorumluluklar da bu sefer
1: çocuk başaramadığında daha da
0: aynen
1: değil mi,
0: içsel bir huzursuzluk oluşturabilir. Biraz bir hassas bir terazi. Ama hani duygu yansıtma çok kıymetli. Az önce onu söyleyecektim. Yani şu an ağlıyorsun. Şu an seni üzen bir şey var. Şu an benimle konuşmak istemiyorsun. Ne zaman istersen ben burada hazırım. Seni bekliyorum. Yani burada çocuğa verdiğimiz duygu şu aslında. Ben buradayım, senin için varım, sen kıymetlisin, ben seni her zaman dinlerim. Her zaman senin için burada beklerim. Yani biz onu yok saymıyoruz, o duygusunu yok saymıyoruz. Ağlıyorsun, evet ağlayabilirsin. Bu durum seni üzdü, üzebilir. Yani duyguyu yok saymak, dediğim gibi kişiyi yok saymak. Çünkü her şey gerçekten insani, bunun yaşla alakası yok. Öfke de bizden bir duygu. Nefret de bizden bir duygu, sevgi de bizden bir duygu. Yani bizi çocukluğumuzda işte sakin kalmayı, öfkelenmemeyi, gerilmemeyi çok nasihat ederdi büyüklerimiz. Ama aslında o da bir duygu. Ne kadar bizde, bize zarar veriyor mu, etrafımıza zarar veriyor mu? Burada bir şey yapılabilir ya da bir destek alınabilir. Rutinde bir zarar var mı bize ve etrafımıza veren? Şimdi bu çocuğumuz için de konuşacak olursak, kardeş kıskançlığı rutinde, günlük yaşamda çocuğun sosyal becerilerinde bir gerileme yaratıyor mu? Aileyle, ebeveynle arasındaki sevgi bağını zedeliyor mu? Kardeşiyle arasındaki sevgi bağının oluşmasına engel mi? Bu ne kadar sürüyor bu çatışmalar? Rutinde sürekli bu çatışmaları yaşıyorlar mı? Günlük hayatı etkiliyor mu? Bu kısımlar önemli. Buralarda bir uzman desteği gerekebilir. Ama bunlara gerek kalmadan bu söylediklerimi yaptığınızda işe yarıyorsa, çocuk görüldüğünü hissettiğinde, duygularını rahatça açabiliyorsa ve rahatlama sağlayabiliyorsa burada sıkıntı yok. Sizler de bunları halledebilirsiniz.
1: Çok güzel. Yeni nesil anne ve babaların daha bilinçli olduğunu düşünüyor
0: musun? Kesinlikle. Yani şunu çok görüyorum. insanların bu gelişim sistemiyle alakalı, çocuğun gelişimiyle alakalı bildikleri bir şey yok.
1: Hı hı.
0: Haklılar, bize geliyorlar uzmanlara. Ama o kadar açıklar ki, mesela ben ilk görüşmelerimde şunu söylüyorum. Haftada bir gün 45-50 dakika, hani bu çok büyük bir şey değil. Ben burada evet bir duygu regülasyonu sağlarım. İşte terapi süreçlerini çocuğumuza uygun olarak yapılandırır, devam ettiririm ama
1: evde de sürdürülmesi lazım.
0: Aynen, sürdürülebilir bir şey aslında bu. Yani bunun olması gerekiyor. Sizlere de bir aile danışmanlığı vereceğim bu süreçte. Sizler sürece ne kadar dahil olabilirsiniz? Hep diyorum, yani burada sürece dahil olmayacaksanız, hocam biz hiçbir şey yapmayacağız derseniz, bir vakit ve nakit kaybı bana kalırsa. Yani bu konuda dürüst olmak gerekir.
1: Yani aile danışmanıyla kesinlikle işbirliği içerisinde olacak.
0: Kesinlikle öyle olmalı.
1: Yoksa bir yola çıkmanın bir anlamı yok anladığım
0: kadarıyla.
1: Aynen
0: öyle. Yani bazen bizler de insanız. Gelişimle alakalı bir bilgimiz olsa da olmasa da farklı davranabiliriz. O anda sabrımız tükenebilir, işte sesimiz yükselebilir. Çocuğu anlamayabiliriz. O anda duygusunu okuyamayabiliriz. Bizler de insanız, bunlar çok insani. Bunları aslında biraz daha hayatımıza entegre etmeyi öğretiyoruz aile danışmanlığında da.
1: Çok güzel, bize öğretilmeyeni aslında, değil mi? Ya biz bence son araya giden nesiliz. Öyle diye düşünüyorum. Mesela ağladığımızda ağlama terlik geliyor. Ağlama şöyle oluyor, ağlama böyle oluyor. Yine kendimizi iyi yetiştirdik diye düşünüyorum. İyi ayakta kalmışız.
0: Erken farkındalık.
1: Değil mi? Evet, en azından. Hani biz bunu gördük, sen de onu yaşayacaksın diyen ne yazık ki insanlar de var.
0: Evet.
1: Biz onlardan olmaktan çıktık her şeyden önce. Bu arada da birazcık alerjik reaksiyonlarım var. Sesimde ufak alçalma ve yükselmeler olursa lütfen mazur görünüz efendim. Bundan kaynaklı. Şimdi az önceki aileye gidecek olursak, çocuğa sen ya da benlik duygusunu hissettirmekten bahsettik. Evde yapacağımız ufak şeyler var. Mesela anneler ne yapıyorlar? Ya çocuğa koymana gerek yok tabak çatal. Benim tabağımdan yer. Ya ben mesela buna çok yeni neslin şeyiyle tilt oluyorum. Değil mi? O masada çocuk dökse evet. de saçsa da mama sandalyesinde de olsa onun önünde bir tabak. Ne bileyim cam falan olmayacak tabii ki,
0: evet,
1: ama ona zarar vermeyecek şekilde. Kaç yaşından itibaren çocuğa o tabak çatal önüne
0: ek
1: koyun?
0: Gıdaya geçtiyse. Yani
1: diyorsun.
0: Tabii ki ek gıdaya geçtiyse kendine ait bir
1: 6 aydan
0: bir,
1: sonra o mama sandalyesinde
0: bazen 4-4,5 ayda da olabiliyor bu. 4-4,5 ayda ek gıdaya geçen çocuklarımız var. Artık bu sene de zaten okul yaşı da değişti. Gelişim sandığımızdan çok daha hızlı. 2 yaş itibariyle anaokuluna başlayabiliyor çocuklar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet. Önceden teoride şöyle kabul edilirdi. 0-2 yaş bebek sayılırdı. 0-1 yaş artık bebeklik çağı.
1: Ne diyorsun?
0: Evet.
1: Bir yaşıma daha girdim bugün resmen. Çok şaşkın.
0: 2 yaş itibariyle okul çağı, okul öncesi dönem dediğimiz döneme girmiş oluyorlar çocuklar. 6 yaşta da zaten 1'e başlıyorlar.
1: Ama yeni nesil gerçekten gümbür gümbür çok enteresan bir şekilde
0: şöyle
1: geliyor.
0: Şöyle Gülcan'cığım, bizim ben hep bunu söylüyorum.
1: Mukayese yetenekleri de aşırı iyi.
0: Bizim bir haftada aldığımız dış uyaranı çocuklar, bu şimdiki çocuklar kesinlikle bir günde alabiliyorlar. Ya şöyle düşünsene, bizler
1: bizi beğenmeyecekler yakında, gerçekten çok kaygılıyım.
0: İşte güncel kalmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Gerçekten güncel kalmamız gerekiyor. Şimdi bizler çocukluğumuzda bizim için sosyal ortam ailelerimize gittiğimiz akşam oturmalarıydı.
1: Evet.
0: Dışarı çıktığımız, gün boyu işte dışarıda oynadığımız oyunlardı. Şimdi ben anaokuluna gitmedim.
1: Ben de
0: okul öncesi eğitim
1: kırmızı önlükleri vardı Damla. Gerçekten çok özeniyordum ama 5 yaşında okumaya başladığım için, çok da istediğim için direkt mavi önlüklerle ben ilkokula 5
0: evet.
1: yaşında başlayan
0: şimdiki
1: neden
0: çocuklar
1: oldum.
0: En az 3 yaşta başlıyorlar. Neredeyse yani büyük bir kısmı 3 yaşta başlıyor.
1: Kıymetli buluyorum okul
0: kesinlikle.
1: Öncesi eğitim kesinlikle.
0: Yani düşünsene sabah işte 8.30'da 9'da okula başlayıp 16.30'da 17'de bütün gün bir eğitim sisteminde hani onun gelişimine uygun oyunlaştırılmış bir uyarana sahip çocukla bizim çocukluğumuz bir mi? Tabii ki değil. Sadece bu da değil. Yani bugün ben hep bunu da söylerim danışanlarıma, derim ki bizim annelerimiz birbirleriyle yaptıkları kulis sonrası alıp verdiklerini konuşurlardı. Birbirleriyle böyle infilüz ederlerdi birbirlerini.
1: Değil mi? Önceden öyleydi, doğru.
0: Ama şu an ben Japonya'da bir kadının taktığı çantayı bulabiliyorum, erişebiliyorum. İnternet sitesinden alabiliyorum mesela, yani hani erişim çok daha kolay. beni bir sosyal medya hesabı influence edebiliyor mesela yani.
1: Kesinlikle sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte evet, aslında evet. Değil mi? Hani artık biz her önceden şöyle bakıyorduk evet. Hayata, gördüğümüz kadardı hayat. Evet. Şimdi çocuklar, evren öyle bir şey değil acayip.
0: Biz çok gereldik. Şimdikiler ulusal.
1: Teşekkür ederim hakikaten. Araya gittiğimizin bir resmi daha. Sevgili yönetmenimden ben bir de canlı yayın için link istiyorum. Ulaşamayanlar varmış atılan mesajlara istinaden. Ufak bir böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi çok güzel çocukluk süreci. Biz yayın öncesi bazı konulardan bahsettik evet. Biliyorsun. Onlara da girmek. Erkek ve kız çocuğunu yetiştirmede hala anne ve babalar farklılıklar gösteriyorlar mı sence?
0: Evet.
1: Kız çocuğuna ayrı, erkek çocuğuna ayrı tarifi uyguluyor muyuz gözlemlerinden yola çıkarak?
0: Yani bir kere mesela etiketler var. Danışanlar hep etiketlerle geliyor. Erkek çocuğu çok yaramaz olur hocam. Erkek çocuğu çok hareketli olur hocam diye geliyorlar. Bunun cinsiyetle bir alakası yok. Yani çocuğun aldığı uyaranla, varsa bir dürtüsellik durumuyla, işte ya o anki duygu durumuyla ya da heyecanlandığı bir durumla.
1: Çok özür dilerim. Estağfurullah. Bazen dış etkenlerden kaynaklı böyle bir çocuğun yaramaz ya da sınır tanımaz. Hı hı. Ailesi ya da anne babası çok kuralcıdır ama anneanne babaanne yanına gittiğinde acayip hiç kuralların olmadığı bir ortama giriyor vesaire. Hani anne karnında bu çocuğun bu geni de taşıyor olabilir mi? Çok hareketli, sınır tanımaz halleri. Kesinlikle dışa uyaranlar mı diyorsun? Az önceki yüz ifadenden bunu anladım.
0: Çocuk şöyle gelir aslında. Genetik faktörler ve çevresel faktörler. Yani ikisi de etkileyici olur. %50.
1: O kadar.
0: Ama evet, doğduktan sonraki bizim davranışlarımız gelişimde oldukça etkili. Tabii ki genetik faktörlerle geliyorlar. Yani bir gen geçişi var. Bunu hani inkar edemeyiz.
1: Ya, aynı babası, aynı dedesi dediğimiz
0: evet,
1: şeyler.
0: Evet, ama şu noktada bence etikete ihtiyacımız yok. Yani evet, babasına çekmiş olabilir. Babasının çocukluğu çok hareketli olabilir. Burada tabii ki getirdiği bir genetik faktör vardır. Hı-hı. Bunu inkar edemeyiz.
1: Ama
0: bu çocuk doğdu. Yani biz bu çocuğa hiç sınır koymadık. Sürekli ne isterse verdik. Doyumsuz bir çocuk etiketi. Mesela geliyorlar, doyumsuz hocam, ne versem daha fazlasını istiyor diyor. Yani burada bizim davranışlarımız nasıl? Yani evet, genetik faktörlerle geldi ama boşta bir çerçeve olarak geldi. Biz bu çerçeveyi nasıl doldurduk? Bu kısmı da çok kıymetli.
1: Bu da yine bizim anne babalar olarak çocuklukta yaşadığımız ya da yaşayamadığımız tabii. Şeylerle alakalı olabilir mi? Ben görmedim, çocuğum görsün mantığıyla.
0: Ya bu etkili çok mi? Etkili. Şu da etkili. Biz aslında anneliğin ne olduğunu mesela biliyor muyduk Gülcan? Yani hani hayır. Doğumdan önce. Bizim kodlarımızda yatan annelerimizin anneliği vardı.
1: Evet.
0: Yani biz anneliği ilk annelerimizde gördük. Şimdi çocuğumuz doğduğunda da o ilk öğretilerimizi koyabiliyoruz ortaya. Değişmek, geliştirmek, araştırma yapmak, işte farkındalık oluşturmak biraz daha bireysel.
1: Hı hı.
0: İkinci çocuğumuzda aynı anne miyiz?
1: Hayır.
0: Değiliz.
1: Her çocuğa ayrı.
0: Bunu söyle. Hocam işte ikisi de benim çocuğum, ikisi de kardeş ama anneliğimiz farklı. İlkinde hiç annelik tecrübemiz yoktu.
1: İlk çocuk kitap çocuğu oluyor. Araya gidiyor diye düşünenlerdenim ben açıkçası. Ama yine bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor çocuklar ama ikinci çocukta artık çok daha kontrolcülükten uzak. Çok daha rahat. Mesela benim şahsım adına bir çıkarım yapacak olursam, oğlum çok aşırı korumacı olarak büyüttüm. Böyle ellerini bir yere koyduğunda falan direkt ellerini yıkayan, temizleyen falan. Eğer öyle yaparsam çocuğumun hiç hastalanmayacağına inandığım bir üstün güçlerim vardı. Ama ne zaman ki doktora götürdüm, doktor dedi bu çocuk hiç bir mikropla karşılaşmadı diye sordu. Dedim ki cam önüne dokunuyor, böyle oluyor. İşte ellerini neyle yıkıyor? O sıralar bütün mikropları, bakterileri öldüren, şu an doktorların kullandığı bir şey vardı ya, aile başlayan bir sıvı. Ondan kullanıyorum ya dedi, bu çocuk ameliyata girmeyecek, birazcık rahat mı olsan dedi. Doktordan o şeyi duyduktan sonra benim anneliğe bakış açım çok daha farklılaşmaya başladı.
0: Evet.
1: Bu kitaptan uzaklaşıp azıcık rahat mı yapsak ya da ilk çocukta biz ne dersek diyelim, içgüdüsel olarak
0: yani
1: mı yaklaşıyoruz?
0: Çok kitabi değil. Şimdi burada bir harita çizmem çok uygun olmaz. Çünkü bireysel farklılıklar
1: genel
0: dediğimiz şey var.
1: Genel bir tavsiye evet. De bulunacak olursan.
0: Tabii ki çocuğumuzu okumak öncelikli. Benim genel tavsiyem bu olabilir. Yani çocuğumuzu okumak çok kıymetli. Buraya baktığımız zaman kültürel farklılıklar, coğrafi farklılıklar bile aslında bir bireyin yetişmesinde oldukça etkili. İşte bizler kültürümüzden getirdiklerimizi, ailemizden öğrendiklerimizi, bu coğrafyanın getirdiklerini birbirimize böyle iletim yoluyla, iletişim yoluyla aktarıyoruz.
1: Aktarma durumu
0: söz konusu. Bu kısmı kıymetli. Ama hani genel çerçeveden bakacak olursak bence 50-50. Yani ben çok geleneksel bir anne değilim ama çok da tabir bir anne de değilim. Yani ben bir uzmanım evet ama anneliğim uzmanlık değil. Yani annelikte çok hissi davranabiliyorum. Orada işte çocuğuma göre davranabiliyorum. O ana göre davranabiliyorum. Onun duygusunu okumak orada kıymetli. Gerçekten şu an çocuğum bana ne söylemek istiyor? Yani vermek istediği mesaj ne? Biz böyle oturup iletişebiliyoruz kolayca sözlerle ama çocuklar bunu sözlerle yapamıyorlar.
1: Evet.
0: Oyun dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Ve ben mesela danışanlarıma bunu söylüyorum. Diyorum ki terapötik oyun. Hocam terapötik oyun nedir diyorlar.
1: Evet biz anlat.
0: Bu hani bu klinik gözlemde yaptığımız ya da oyun terapisinde yaptığımız şey değil. Ama ben şunu söylüyorum. Günlük bir 15 dakika, 20 dakika ne kadar vaktiniz varsa bu 10 dakika da olabilir. 20 dakikayı da geçmeyebilir. Çok kısa bir süreden bahsediyoruz aslında.
1: Evet.
0: Tamamen çocuğun yönlendirdiği, orada sizi oynattığı, oyuncağı size kendinin verdiği. Şöyle başlayabiliriz. İşte hadi oğlum, şu an senin istediğin şekilde bir oyun oynayalım. Ben bu oyunda sana katılacağım, sana eşlik edeceğim. Ne oynamak istersin? Oyuncağını seçti. İstediğin oyunu kurabilirsin. Ne kuracağını çok merak ediyorum. Hangi oyun içerisinde olacağız? Bana da sürpriz olacak. Başlattık. Mesela yönergeleri o verdi. Oyuncakları o seçti. Oyunu o kurdu. Biz zaten yönlendirmeye başlıyor çocuklar.
1: Evet.
0: Biz oyunun içinde oluyoruz sadece ama o tamamen duygularını yansıtıyor. Orada rahatça oyununu oynuyor. Sizi yönlendiriyor ve bir duygu regülasyonu sağlıyor. Terapötik oyun dediğim şey aslında bu kadar basit. Kolay bir şey.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Peki bu oynanılan oyun ilerleyen yaşlarda çocukların hangi becerilerini destekliyor mesela?
0: Burada ilgilerini görebilirsiniz. Yani sürekli futbol oynamak isteyen bir çocuk, sürekli topla oynamak isteyen bir çocuk, sürekli arabalara ilgisi olan bir çocuk.
1: Hı hı.
0: Yani sürekli rakamlardan bahseden bir çocuk, sürekli harflerden bahseden bir çocuk mutlaka size done verir geleceği ile.
1: Alacağımızı alakalı. Alabiliriz aslında tabii, tabii. Bu oyunlar içerisinde.
0: Çok
1: duyup geçmemek lazım.
0: Aynen öyle. Yani evet,
1: terapisi yapılmış oyunun değil
0: aynen,
1: mi yani?
0: Aynen. Ve her gerçekten muhteşem bir şey. Özellikle deneyimsel oyun terapisi dediğimiz teknik çocuğun bizzat içinde bulunduğu, terapistin de dahil olduğu, benim çok kullandığım, çok sevdiğim muhteşem bir tekniktir.
1: Harika, çok güzel. Seninle konuşurken ben gelen sorulara da aslında şöyle bir göz atıyor, bakıyorum vesaire. Gece tuvalet eğitimini tamamladıktan sonra gece tuvalet problemi devam eden bir takipçim yazmış. Oyun terapisiyle bu üstesinden gelinebilir bir hale geliyor mu?
0: Gelinebilir. Bu arada tuvalet deyince tuvalet benim uzmanlık alanım. Yani biz oyun terapistleri, çocuk gelişim uzmanlarında kendilerine ait bir uzmanlık alanı olur. Bu
1: Aa.
0: Bir tabii kardeş kıskançlığı olabilir. Ya da işte duygu kontrolü daha genel adıyla bu olabilir. Mahremiyet olabilir. Tuvalet olabilir.
1: Hı hı.
0: İşte floor time tekniği olabilir gibi böyle tekniklerimiz vardır. Bizim ve uzmanlık alanı aldığımız kısımlar vardır. Tuvalet ve mahremiyet benim uzmanlık alanı.
1: 9 yaşında bir erkek çocuğu bu arada. Gece tuvalet problemi varmış.
0: Yani burada önce ben fiziksel süreçlerin mutlaka takip edilmesini isterim. Bir fiziki muayene, bir çocuk doktorunun muayene etmesini hı hı. isterim. Sonra gece kuruluğuna mutlaka bakarım. Sonra duygusal süreçlerine bakarım. Yani bu nelerden sonra oluyor? Günlük yaşamına bakarım.
1: Her
0: duygusal
1: gün mü oluyor?
0: Süreçlerine
1: yoksa
0: bakarım.
1: Bazı
0: tabii orada bir
1: mi?
0: Takip gerekir. Burası biraz daha aslında yani başlı başına bir ebeveynden anamnez alacağım, bir bebeklik öyküsü alacağım, hatta bir doğum öyküsü alacağım bir süreç. Yani şu an konuşmak biraz çok alelade ve geçiştirici olur. Ama tuvalet
1: o
0: eğitiminde...
1: O zaman süreç olarak oyun terapisi uygun mu?
0: Evet evet uygun oyun terapisi.
1: Uygun. O zaman bir çocuk doktoruna gidip çocukların tetkik yapıldıktan sonra...
0: Aynen. Fiziksel, işte psikomotor bir farklılık yoksa buna sebep olan, bir rahatsızlık yoksa işte bir mikrop durumu, hani o zaman onlar...
1: Enfeksiyon mesela
0: aynen,
1: bir şey yoksa...
0: Doktorların uzmanlık alanı o tarz bir şey yoksa, bir hastalık süreci geçirmediyse, bazen hastalık süreçlerinden sonra da böyle işte ağır tedaviler aldığı, antibiyotik iğnelerin vurulduğu zamanlardan sonra da çocuklar bu tarz durumlar yaşayabiliyorlar. Bu tarz durumlar yoksa
1: çok etken var değil mi?
0: Evet, psikolojik süreçler mutlaka değerlendirilmeli.
1: O zaman fiziksel süreçleri tamamlayıp fiziksel durumda herhangi bir durum yoksa bu noktada siz giriş yapıyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Bir Instagram sayfanı söyler misin bu arada?
0: Tabii ki. ÇGU çocuk gelişimi uzmanı Damla Ertürk. ÇGU Damla Ertürk. ÇGU'yu açıyorum, insanlar bilmiyorlar çünkü. ÇGU Damla Ertürk benim sayfam, eksen danışmanlıkta merkezimizin sayfası.
1: Harika, çok güzel. Şimdi Eksen Danışmanlık diye söylemişken bir isim hikayesi ve kurulma hikayesinden de ufak bir giriş yapalım istiyorum. Sonrasında konuşacağımız çok tatlı konular var. Şimdi çocukluk bölümüne girdik. İlerleyen dönemlere doğru şöyle hızlı bir geçiş yapacağız. Ama Eksen Danışmanlık, neden ismi Eksen? Kendi işletmeni kurmaya, kendi yerini açmaya hangi durum seni tetikledi genel anlamıyla? Bize şöyle birkaç cümle, şöyle bir sebebini bildikten sonra hani genel anlamda birkaç cümleyle diye bir.
0: Eksen merkez demek aslında ve bence psikolojik süreçler, yani zihin yönetme becerisi bir insanın merkezi. Yani bir insan zihnini yönetmeyi beceriyorsa, bütün psikolojik süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetmeyi beceriyorsa, hayatında başaramayacağı, yönetemeyeceği hiçbir şey yok. Benim aldığım, en azından bu benim kendi düşüncem. Eksen aslında oradan geliyor. Çünkü hayatın
1: altın dolu
0: merkezi.
1: İsimlere bayılıyorum ben. Gerçekten hikayesi olacak bence.
0: Evet,
1: bir şey.
0: Evet. Bu bir aile şirketi olmuş aslında. Eşim, evet, eşim mühendislik, Eksen mühendislik, onun kısmı. Eksen danışmanlık da benim koordinatörlüğünü yaptığım kısım. Yani ben dediğim gibi çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Aile danışmanlığım olmasına rağmen, işte yetişkin terapi eğitimlerim olmasına rağmen yetişkin çalışmayı ya da çift çalışmayı hiç düşünmedim. Yani benim alanım çocuk. Ben çocuklarla çok mutluyum.
1: Şimdi çocuklarda, çocuklar sana geldiği zaman genelde anneler getiriyor değil mi?
0: Evet, evet.
1: Anneler daha çok işbirliğine yatkın olduğu için çocukların senin 4-5 seans gelin diyorsan o sürecin sürdürülebilirliği oluyor.
0: Çok kıymetli.
1: Ama çevremde aile danışmanlarıyla işbirliği yapan yetişkin şöyle bir düşündüğümde ilk seferinde gidiyor mesela. İkinci de zorla, eşin zorlamasıyla erkekler gidiyorlar. Sonrasında bende bir problem yok kafasına gelip hani etiketlenmekten korkuyor,
0: evet,
1: insanlar galiba.
0: Evet.
1: Çocukluktan gelen travmalarımız olabilir burada, evet, Damla. Ama ne yazık ki insanlar o problemleriyle ya şey gibi, ikinci seans sanki bölüm canavarı gibi benim için. Ya gözlemlerimden itibaren söylüyorum.
0: Evet.
1: Yoksa senin uzmanlık alanı tabii ki.
0: Estağfurullah. Tecrübeler çok kıymetli.
1: İkinci seanstan sonra bende bir problem yok ya. Ben devam etmek istemiyorum. Hani çünkü yüzleşmekten korkuyor insanlar bence.
0: Evet.
1: Hatalarıyla.
0: Çift terapisinde de şu oluyor. Çift terapisi.
1: Çift terapisinden bahsediyorum,
0: evet,
1: ben de. Anlamışsın.
0: Şöyle, ben aile danışmanlığı yaptığım için. Çünkü yani çocukların
1: çok güzel bir alan seçmişsin kendini.
0: Çocukların terapi sürecinde tabii annelerin, babaların davranışları terapi sürecini zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Yani o gün, işte iki gün önce çok sesli bir kavga, çocuğun duyduğu, işte şahit olduğu bir kavga. Zaten geldiğinde mutlaka terapi sürecinde ben bunu anlayabiliyorum. Oyun terapisinde özellikle çok ele veriyorlar çocuklar. Mutlaka aile danışmanında diyorum ki bu hafta farklı bir şey yaşadınız mı? Şimdi orada anne ve baba bir suçlu arıyor. Yani aslında çift terapisi bu değil. Yani bir suçlu aramıyoruz biz. Bütün ilişkilerimize aslında böyle bakarsak.
1: Bakış açımızı mı değiştirmemiz lazım?
0: Aynen öyle. Yani hiçbir ilişkide bir suçlu yok. Evet, bir neden var, bir sebep var. İşte insanların yapmış olduğu bir davranış var. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ama suçlu değil. Yani bence bir suçlu kabul etmek doğru değil. Şu noktada ısrarcıysa bu davranışın yanlış olduğunda, ısrarla bildiği halde bu yanlışı yapmak istiyorsa, orada bir suçlu aramaktan da ziyade biraz bizim sınırlarımızı koymamız ve korumamız kıymetli. Ya bu evlilik birliği içerisinde de yapılabilecek bir şey. Şimdi biz çocuğumuzun yanında kavga etmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu bağırışın, çağırışın, bu yüksek sesin zaten hani çok etkileyen bir şey. Ben eşime farazi söylüyorum. Ben eşime ısrarla bu durumu söylüyorum. Israrla yapıyor. İletişimi kesiyorum. Yani çünkü bu doğru bir iletişim şekli değil. Sen benim burada olmamı istiyorsun ama buraya ben gelmeyeceğim. Benim sınırım bu. Yani bir olmayacak, iki olmayacak, üç olmayacak ama kabul edecek. Yani insanlar sınır ve kararlılık gördüğünde, zihin çünkü böyle çalışıyor. Az önce de konuştuk ya. Yani sürekli gördüğünü zihin artık duyarsızlaşıyor bir süre,
1: evet,
0: sonra ve önemsizleştiriyor. Evet.
1: Şimdi çok doğru bir şey.
0: Sınırda kararlılık çok kıymetli. Benim bazı sınırlarım var. Benim bazı düşüncelerim var ve ben bu noktada çok kararlıyım. Zaten bu bizim işimize yarayan ve bizi olumlu bir yere taşıyacak bir şey. O yüzden ben buradayım. Sen de buna 1, 2, 3 saygı duyup buraya geleceksin. Şimdi biz çift, yani aile danışmanlığında da çiftlerle böyle konuştuğum zaman Bazen diyor ki işte erkekler, hocam sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlıyorum, işte çocukların yemeğini hazırlıyorum, onlara bakıyorum, parka götürüyorum falan. Yani ben diyor haklıyım diyor, ben başka ne yapmış, yani bu kadar iyi bir adam ne yapmış olabilir ki? Sinirlendiğimde de kendimi kontrol edemiyorum diyor mesela erkek. Ama hani bu sanki bir çok böyle yaptıkları çok büyük bir şeymiş gibi. Yani bu çocuk ikimizin çocuğu. Evet. Zaman zaman yedirmek, parka götürmek annenin görevi olduğu kadar babanın da görevi aslında. Yani aslında çocuğumuzla bağ kurmak bu. Çocuğumuza bir armağanda bulunmak değil, bir armağan vermek değil, ona bir iyilik yapmak değil. Bu bir bağ kurma şekli aslında. Burada bir suçu da aramıyoruz. Sizi öfkelendiren başka bir şey var. Bunun temelini bulun diyorum. Yani sizi öfkelendiren, asıl öfkelendiren şey neydi?
1: Aslında az önce anlattığın örnekte ufak trinkler var baktığında. Erkek kahvaltı hazırlamayı, çocuğa bakmayı ya da çocuğa duş aldırmayı helal olsun. Ya benim oğlum da bu şey, eşim bugün çocuğun altını değiştirdi. Kahvaltı yaptı bugün. Bunun normalden farklı bir şey olarak evet. adlandırılması ve hani çeyizimizde getirmediğimiz bir çocuk var. Ortak üretim bir aynen gerçeklik öyle. Var yani aynen. ortada. Erkeğin yaptıkları lütuf gibi gösterilmemeli. Bence bu bakış açısı değiştiği zaman her şey halli olacak.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü erkek normalden farklı bir şey yaptığını söylüyor. Etrafa bakıyor. Erkek meclisinde herkes ne diyor? İşte benim o yemek bilmem ne saatte yanıma gelecek. Ben eve gider gitmez terliklerim ayağıma gelir. Öteki taraf diyor çayım gelir falan filan. Yok, orada sadece kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evdeki ilişkileriniz böyle değil. Artık yeni nesil içerisinde kadınlar da çalışıyor, erkekler de çalışıyor.
0: Aynen.
1: Bir kadının hem çalışıp hem evde tüm işleri üstlenmesi, bir de üstüne çocuğu varsa o çocukla ilgilenmesi çok zor bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Mesela ya şu çocuğa bir baksa gerçekten çok rahatlayacağım. Sadece kahvemi sıcak içmek istiyorum diye. Hakikaten dert yanan o kadar çok arkadaşım var ki benim.
0: Evet.
1: Çok çok üzülüyorum.
0: Evet.
1: Yani erkeğin çocuğuyla ilgilenmesi bir lütuf değil, zaten olması gereken.
0: Burada sağlıklı, yani karşılıklı iki tarafın sağlıklı bir bakış açısı önemli. Şu kısmı da onu konuşurken söylemek istiyorum. Yani kadının da bu zaten senin yapman gereken, bunu yapacaksın gibi bir tavırda yaklaşması da irite edebilir.
1: Üsluplarımız da sıkıntılı.
0: Evet, çok kıymetli. Yani burada bence karşılıklı nezaket, karşılıklı teşekkür, karşılıklı minnet. Yani bunlar kıymetli şeyler. Yani bir kadın da bunu yaptığında bir erkek teşekkür edebilmeli. Yemek çok güzel olmuş, eline sağlık diyebilmeli. Ya da bir baba çocuğunu yıkadığında, anne o sırada kahvesini içtiğinde, ya ne kadar iyi oldu, kahvemi sıcak sıcak içtim, teşekkür ederim diyebilmeli bence. Yani zaten çiftlerin ilişkisinde problem yaratan temel sebep karşılıklı beklentiler ve beklentilerin karşılanmaması. Bu artık bir sinir harbine dönmeye başlıyor. Sinir harbine döndüğünde de sanki ortada bir sevgi yokmuş ve bir düşman varmışçasına davranışlar ortaya
1: çıkıyor.
0: Rakibe
1: dönüşüyor değil mi?
0: Aynen,
1: yani
0: davranışlar ortaya çıkabiliyor. Ya da yok sayma. Yani.
1: Ya aslında söyledin yani karşılıklı talepler var, istekler var ama o ya da bu sebeplerden ötürü biz bunların karşı taraftan konuşmadan anlaşılmasını bekliyoruz.
0: Evet, bu da pek mümkün değil. Çok güzel bir yere parmak bastın.
1: Anne baba, aslında anne babalarımız ve büyüklerimizden görmüş olduğumuz süreci evet. ilerletiyoruz. Çünkü kadın konuşmazdı. Erkek acaba anlar mıydı?
0: Evet.
1: Hani o düşüncelerle, acabalarla ilerleyen bir şey sevgili Selver Yazıcı, selamlar olsun buradan kendisine. O da daha çok senin aksine yetişkinlerle genelde çift terapiler üzerine, o da uzmanlık alanını seçmiş. Hakikaten böyle senin gibi cesur yüreklerden bir tanesi. Sen çocukları seçmişsin. Uzmanlık olarak tuvalet geçiş gerçekten çok zor bir şey. O şöyle bir şey söylemişti. Sen bu duruma nasıl bakıyorsun? Senin bakış açın ne? Çünkü doğru bir tane değil.
0: Kesinlikle.
1: Bakış açısı çok farklı. O burada yayın yaparken sevgili yönetmenim Merve'cim de hatırlar. Çiftler bence şey diye söylemiştim ben. Aile danışmanlığı sadece evliliğimiz çatırdamaya başlayıp bir problem yaşadığımızda gitmemiz gereken bir yermiş gibi. Şu an hepimizin kafasında bu var.
0: Evet.
1: O da dedi ki ben de öyle düşünmüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Nişanlılık arefesinde daha birbirine nazın geçiyor ve bir şey konuşabiliyorken
0: evet.
1: çiftlerin birlikte gelip evlilikten beklentilerim bu.
0: Hı hı.
1: Kız öyle söylüyor. Erkek diyor ki benim de bu. İkisi karşılıklı aşağı yukarı bir şeyler söylüyor. Şimdi iki taraf da birbirinden beklentilerini söylediğinde orayı ihlal etmek ya da etmemek adına cicim ayılarında bence başlaması lazım bunu.
0: Edilebiliyor, evet.
1: Sen de böyle düşünüyor musun?
0: Kesinlikle böyle düşünüyorum. Şöyle Gülcan, hocamız çok doğru söylemiş. Bana göre yine dediğin gibi. Şimdi yetişkinler, biz yetişkinler de yani zaman zaman sosyal yaşam süreçlerimizde başa çıkamadığımız bazı duygular için terapi alıyoruz. Mesela burada bir evlilik birliği yok. Birebir işte evlilik diye adlandırdığımız bir ilişki biçimi yok ama bu sosyal yaşam içerisinde aslında hep bir iletişim ve ilişki içerisindeyiz. Şimdi burada işte anne babamızla olan iletişimimizde bir destek almak varken yani neden ya da işte gelişimsel farklılıklarımız, bazı uyanışlar yaşadık, emin olamadık ya da hayatımıza bir yön vermeyi düşünüyoruz, emin olamadık, bir profesyonel destek almayı uygun buluyoruz ama neden evliliğimizde bunu uygun bulmuyoruz? Çünkü o dediğin şey, hani cicim ayları süreci başlatacak ve tolere edecek.
1: Sınır koyma zaman. Aynen. Değil mi?
0: Sonra işte mesela şu da çok yaygındır. Çocuk olsun, düzelir. Çocuk olunca sanki düzelecek.
1: Araya giden
0: gibi.
1: Bir sürü çocuk ondan
0: mesela
1: sonra.
0: Mesela biz şunu da çok yaşıyoruz. Diyor ki hocam size gelmeden önce mesela işte tatile götürdüm. Hani tatile gittik, tatil
1: evet,
0: yaptık.
1: Erkek aslan.
0: Bir tatil, bir haftalık bir tatil, belki 10 günlük, 15 günlük bir tatil ilişkiyi nasıl kurtarabilir ki? Tatile giden insanlar, aynı
1: tatil dönüşü de hep zaten birinci ya da ikinci bebek haberiyle de geliniyor. Yani problemler katlanarak artmıyor
0: yani
1: baktığında.
0: Bunu konuşup çözmedikçe mekan değişikliği kısa vadede bir çözüm sunabilir. Evet. Kısa vadede o mutluluğu tekrar yakalamış olabilirsiniz ama dönüp geldiğinizde bir realite var. Yani tekrar bu yaşamın içerisinde aynı duygularla var olacaksınız. Burada aslında biraz ihtiyacımız ne? Ona bakmak lazım. Yani bir tatilse ihtiyacımız, bir mekan değişikliği ve ferahlamaysa bu da bir çözüm olabilir ama kısa vadede çözüm olur dediğim gibi. Ama asıl ihtiyacım ne? Bu ilişkide ben neredeyim? Beklentilerim neler? Bunları nasıl birlikte işte bir işbirliği içerisinde halledebiliriz? Biraz oraya bakmak lazım. Yine çocuğa geleceğim. Hadi buraları gelelim. Çözmedikçe dünyaya gelen çocuk bizim davranışlarımızdan ve ilişki biçimimizden çok çok etkileniyor.
1: Ve kendi kopyamızı büyütüyoruz
0: aynen,
1: değil mi?
0: Aynen, bu çok klişedir. Bir çocuğun 3 ebeveyni var. Hep bütün uzmanlar bunu söyler. Anne, baba ve anne babanın arasındaki ilişki. Çok klişe ve çok gerçek bir şey gerçekten. Yani hani diyorum ya hani çocukların duygusunu okuma, işte halini gözlemleme. Onlar da bizim duygumuzu okuyabiliyorlar. Yani çok hani bir iletişim şekli yokmuş gibi, sözlü bir iletişim yokmuş gibi ama bakışlarımız... İşte duruşumuz, bir iç çekişimiz de aslında bir iletişim. Hem çocuğumuza karşı hem partnerimize karşı.
1: Bir takipçimin yazdığı yine soruyla devam etmek istiyorum ben. Yeni evliler sonrasında çocukları olmuş. Çocukları olduktan sonra mesela baba istenmeyen bir çocuk, vakitsiz bir çocuk, planlanan bir çocuk olmadığı için bir süre sonra diyor, eşimin diyor çocuğumla aramdaki ilişkiden kaynaklı olarak kendini evet bir kıskançlık yaşadığını çok net bir şekilde hissediyorum. Hatta birkaç cümle içerisinde işte bu çocuk olmasaydı bizim ilişkimiz çok daha iyi giderdi gibisinden cümleler de kurmuş kendisine. Ve bu süreci yönetemediği ve çok mutsuz olduğu alakalı bir ne yazık ki olumsuz bir mesaj yazmış.
0: Evet.
1: Bu noktada o kadın ne yapabilir?
0: Yani Gülcan'cığım bu kendi başına çözebileceği bir süreç değil. Anlaşılan hani yeni bir şey değil. Çocuk kaç yaşında bilmiyorum ama bir hamileliğin böyle geçmesi bile. Yani zaman zaman işte kaka tutan çocuklarda soruyorum planlı bir gebelik mi? Bazen danışanlara bu komik geliyor. Diyorum ki ben sizin evlilik yaşınız... İşte eşinizin ve sizin evlilik yaşınız, evlilik kararınız, çocuğun planlı bir gebelik ya da plansız bir gebelik olması bile bizim için çok büyük bir dönem. Şimdi burada babanın kabul etmediği bir çocuk, yani daha doğrusu plansız sürpriz olan bir çocuktan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Anne bu duyguları hamileliği boyunca yaşadı. Bu hani tepkisel duruma maruz kaldı ve annenin işte yani karında bir çocuk var, tamamen annenin duygularıyla besleniyor, annenin işte fiziksel olanaklarından faydalanıyor, annenin beslenmesinden faydalanıyor, tamamen anne geçişli bir aslında insan dünyaya getiriyoruz.
1: Evet.
0: Yani annenin aldığı tüm duygu çocuğa geçiyor, bu çok net hamilelikte. Şimdi anne bir kabul süreci yaşarken, bunun bir kaygısını yaşarken bunun çocuğa geçmemesi mümkün mü? Değil. Burada anne kendi için sormuş ama ilerleyen dönemde çocuk için de davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir.
1: Ne gibi?
0: Yani bir öfke durumu olabilir. Çocuk kaka tutabilir. İşte ani patlamalar yaşayabilir. İçine kapanık olabilir. Yani bunların hepsi olağan şeyler.
1: Ay çok kötü gerçekten.
0: Yani burada destek almak kıymetli. Yani burada evet hani tavsiyeler verelim. Tabii kendini rahatlatması, artık sürecin hani süreç o değilse geçmişte kaldığına biraz daha zihnini inandırması ve çocuğu yetiştirme sürecinde babayı dahil etmesi, aralarında bir bağ kurması olumlu yönde etkiler, süreci değiştirir.
1: Kadın için çok yorucu şeyler değil mi? Bir kesinlikle. De mesajın devamında şey de vardı, bir aile danışmanına gidip az önce söylediğim hikaye gibi ilk gidişten sonra bir daha gitmeyi reddetmiş mesela. Bende bir problem yok, ben devam etmek istemiyorum. Ben zaten kendimde olup olmayan ya da doğru davranışların, olumsuz davranışların ne olduğunu biliyorum kafasıyla ilerlemiş. Tekrar da devam etmek istememiş.
0: Evet, yani şöyle olabiliyor bazen, sürpriz bir gebelik olabiliyor. İşte erkekler ya da kadınlar da bazen kabul etmeyebiliyor ama bir süre sonra şey diyor, evet başta çok şaşırmıştım, hiç istememiştim, inanmamıştım ama sonrasında işte kucağıma aldıktan sonra, onu gördükten sonra ya da işte karnım büyüdükten sonra, yani bu erkekte eşimin karnı büyüdükten sonra, bebeğimi kucağıma aldıktan sonra, doğumdan sonra, bunların hepsi işte ortadan kalkabiliyor bu düşünceler. Yerini daha sağlıklı düşünceler alıyor. Çocuğunun varlığını ve sevgisini kabul etmeye başlıyor. Çocuğuyla bir bağ kurmaya başlıyor. Burada etki ortadan kalkar. Ama hani bu süreç devam ediyorsa, güvenli bir bağ oluşmamışsa babayla, hem anneyle olan ilişkisini zedeler hem de çocukla.
1: Çok zorlayıcı bir süreç. Biz tekrardan bir Instagram sayfanı söyleyelim, ulaşmak isterse bu arkadaş seninle bir iletişime geçsin lütfen.
0: Tabii ki ÇGV Damla Ertürk.
1: Damla Ertürk Eksen Danışmanlık, hangisine yazarsanız inşallah problemlerinizden kısa süre içerisinde düşersiniz. Siz de şöyle bir sistem yapsanız mesela. Bir seansa ilk başlangıçtan sonra minimum 4-5 seans gelmek zorundasın. Gelmezsen şu kadar tazminat sana. Yani böyle bir işbirliği yapılsa. Hakikaten yani atıyorum bir şeker hastalığı, evet tamamen duygu üzerine bağlı ama yani o ya da bu şekilde o 3-4 seans içerisinde ufacık bir şey alsa, bir şeyin farkında olsa o bile bir şey.
0: Yok, paket satan merkezler var. Ben paket satmayı asla doğru bulmuyorum. Yani şimdi sürecimiz, yapılandığımız süreçler bellidir. 12 haftadır. Yani hani 12 hafta bu 12 artı 2 olabilir, 12 eksi 2 olabilir. Bireysel farklılıklar var dedim ya, çocuğun kendi dinamikleri, gelişim süreçleri tabii ki değişebilir. Ama hani öngörülen süre, ben hep şunu söylerim, 6-8 haftada bir davranış değişikliği artık gözlemlemeye başlarız. Bunu şunun gibi düşün, bir yumurtanın kaynama süresi ortalama 10-15 dakikadır. Yani 15 dakika sonra artık yumurta pişmeye başlar gibi. Hani böyle tecrübelerimden de kaynaklı böyle bir süre söylerim. Bunun pekişmesi de 12 haftayı bulur. Tabii bu her dediğim gibi çocuk için geçerli değil. Çocuğa göre işte gözlemlerimden
1: tabii
0: sonra,
1: canım,
0: testlerden
1: kişiye göre
0: sonra
1: değişir her şey.
0: Aynen, bir süre veririm ortalama ama hani bunu şöyle yaparlar. İşte seans ücretim 2000 lira ama paket alırsanız, 12 haftalık peşin ödeme yaparsanız 1500 lira ve paket satarlar ve kişiyi 12 hafta oraya bağlarlar. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası.
1: Acaba şu bakış açısıyla mı ilerliyor? Çünkü maddi olanaksızlıklardan kaynaklı olarak ne yazık ki tedaviyi sürdüremeyen insanlar var. Hani o maddi kaygı kafadan uzaklaşıp hani rakam da istenilen boyuta geldiğinde insanlar daha mı huzurlu gidiyorlar
0: orada
1: acaba?
0: Belki kişinin tercihi olabilir. Hani şöyle
1: kişiden kişiye değişebilir hani bir yaklaşım mı acaba?
0: Toplu alımda indirim vesaire söylenir ya. Hani bu ticari kısmı bence.
1: İndirimle olayım. Bir şey almak beni çok mutlu ediyor mesela.
0: Yani mesela senin bakış açın burada olabilir ama ben hiçbir zaman yani danışanı 12 hafta buraya bağlamak, çünkü gerçekten de faydasız olduğunu düşünüyorsa bence ücret iadesiyle bırakılmalı ya da gelmek istemiyorsa ücret iadesiyle.
1: O zaman sen de paket yap. Bu bakış açısıyla deyin ki başlayın, bir sürecin içerisine girelim.
0: Ben onu uygun buluyorum.
1: Mutlu ya da fayda görmezseniz ücretlerinizin iadesi gerçekleşecek. Hani o iç huzurla ya da o rahatlıkla ben çok daha rahat gelebilirim
0: kişiye
1: mesela.
0: Kişiye göre değişebilir. Evet. Tabii bunu kişi talep edebilir. Kişi talep ederse bunda herhangi bir his yok. Yani olabilir. Ben ticari kısımla inan hiç ilgilenmiyorum Gülcan. Zaten bu işi seçmekteki aslında sebebim
1: duygu
0: de.
1: Duygu insanı olduğum belli yani zaten.
0: Gerçekten bence bu sektör hizmet sektörü ve kesinlikle ticari bir kaygıyla bakılmamalı. Ticari kaygıyla baktığı an terapisti de etkiler. Yani şimdi yaz geldi, seanslar düşer. Bu çok nettir. Bunu her uzman rahatlıkla söylemelidir. Şimdi burada bir ticari kaygın varsa Patlarsın bence yani. Çünkü girdiğin terapilerde de çok faydalı olmazsın. Aklında sürekli bir ticari kaygı varsa onunla yaşıyorsan bu bence sıkıntılı bir süreç.
1: Bence ticari kaygı şöyle olmalı. İnsanların hani mesela bana da yazmışlar. Rakamlar ulaşılabilir rakamlar mı?
0: Evet.
1: Yani rakamların ne kadar olduğu ya da ben problemi hani şey atıyorum 2 seanslık param var.
0: Evet.
1: 2 seansta beni iyileştirebilir misin?
0: Yani bu
1: aslında
0: mesela,
1: bu boyut burada başlıyor.
0: O kişiye göre değiştiriyor. Değil mesela mi? Yetişkin çalışan hocalarımız var ve mesela öğrenciler gelebiliyor bazen bu hocalarımıza. Şimdi onların bahsettiğinden biliyorum. Mesela diyor ki bu danışanım 2 ayda 1 geliyor. 2 aylık sürecini 45 dakikaya sığdırmak çok mümkün değil.
1: Çok zor.
0: Ama mutlaka bir etki, olumlu etki ediyordur. Hani o 2 ayda 1 gelebiliyor. Bence bu sağlıklı değil.
1: Ama 2 ayda 1
0: çocukta sağlıklı
1: bir...
0: değil en azından.
1: Tabii canım 2 ayda 1.
0: Yetişkinde belki olabilir ama.
1: Bak sen ne diyorsun? 12 haftalık bir süreç demek.
0: Evet.
1: Ki haftada her hafta yenilenmesi gereken bir şey.
0: Tabii.
1: Bir de 2 ayda 1 gedilen bir seanstan ötürü yani evde de anne ve babayla sen bir işbirliği içinde olamazsın ki.
0: Evet.
1: O davranışların haftada bir dokunulup bir tekrarlanması
0: çok
1: lazım.
0: Çok anlık krizler yaşayabiliyor çocuğum ve çocukta gelişim süreci çok hızlı. Yani en hızlı olduğu dönem çocuk çağı zaten.
1: Bir yeni nesil çocuklar çok daha enteresan.
0: Aynen.
1: Bir de cevap vermen
0: aynen
1: gerekiyor. Eğer cevap veremezsen herhangi bir durum içerisinde seni de yetersiz görmeye başlıyor.
0: Kesinlikle.
1: Bilgi konusunda bu kadın ya da bu adam yeterli değil ki bana neyin bilgisini verecek
0: verebilir
1: diyebilecek şu an tipler karşımızda. Biz yaptık onları. Gerçekten çok enteresan. Şimdi
0: evet,
1: tamam çocukluk versiyonunu o ya da bu şekilde konuştuk. Yine kafanızda sorular varsa Damla Ertürk diye Instagram'a yazabilir ya da Eksen Danışmanlık'tan kendisine ulaşabilirsiniz. Sorularınızı keyifle cevaplayıp sonrasında da bir işbirliği içerisine girebilirsiniz. Şimdi yetişkinlik sürecinde, şimdi biz çocuklukta nasıl hatalar yapıyoruz da evlilikte problemler yaşıyoruz. Mesela evlilikte ev işlerine yardım etmeyen bireyler oluyor.
0: Hı hı.
1: Bazen kadınlarda da olabiliyor. Kadınlar ev işi yapmak istemeyebiliyorlar.
0: Evet.
1: Biz neyi yanlış yapıyoruz? Evlilik nedir ya da?
0: Yani bir kere kesinlikle karşılıklı bir sorumluluk sürecidir. Ama keyif almak önemlidir. Yani burada hani şimdi herkesin karşılıklı sorumlulukları var. Bir erkek çalışıp işte para getirip bu anlamda maddi anlamda geçimi sağlıyorsa günlük yaşam becerilerinde de kadının bu anlamda destek olması lazım.
1: O zaman örnek örnek gidelim. Erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
0: Hı hı.
1: Bunun altını dolduralım şimdi önce. Erkek çalışıyor. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Güzel.
0: Ben çok gelenekselim o konuda yalnız.
1: Devam et. Tamam. Ben senin bakış açınla ilerlemek istiyorum zaten. Tamam.
0: Yani bence şöyle, erkek çalışıyor, kadın çalışmıyor.
1: Çalışmıyor derken kadın da evde çalışıyor. Evet, hani
0: hayır,
1: şu
0: hayır,
1: an
0: maddi anlamda
1: feministler şey yapmasınlar. Öyle değil.
0: Yine maddi anlamda bir getirisi yok manasında
1: evet
0: söyleyeyim. Bir kere erkek çalışıyor diye paranın yönetimi tamamen erkekte olmamalı bence. Yani burada yaşamı birlikte sürdürüyorlar. Evet, parayı erkek kazanıyor olabilir ama erkek o parayı kazanırken işte kadın da onun sabah kahvaltısını hazırlıyor, öğle yemeğini hazırlıyor, çamaşırını hazırlıyor, ütüsünü yapıyor. Mesela burada bir katkı var aslında.
1: Evet.
0: Yani hani erkek tek başına bu
1: insan üstü bir katkı var. Kesinlikle.
0: Aynen. Çocukların hani işte büyütürken tüm gün en azından baba işte kadınla ilgileniyor. Burada bir para yönetimini bence çiftler mutlaka birlikte yapmalı.
1: Hı hı.
0: Yani bir alacak verecek işte satın alınacak bir market alışverişini bile beraber yapmak ciddi bir yakınlaşma aslında. Yani hani ihtiyaçlarını belirleyip birlikte beraber almak, orası bir sıcak bir
1: değil
0: bağ.
1: Değil mi? Benim
0: ama
1: sevdiğim
0: tabii
1: çikolatayı o an keşfedebilirim mesela.
0: Aynen, kesinlikle.
1: Mutlu etmek için gelirken şu çikolatayı da seviyordu
0: bir
1: bizim altın
0: ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Düşünseniz hani birbirinizin ihtiyaçlarını gideriyorsunuz ya da ikiniz için ortak olan bir şeyi, hani olmadığında bir sorun yaratacak bir şeyi İkiniz birlikte giderebiliyorsunuz. Yani bu nokta çok kıymetli. Sorumluluk almak çok kıymetli. Çünkü hani burada işte beyefendi sabah kalkıp erken saatlerde gidip akşam geç saatlere kadar çalışıyor ve yoruluyor. Bu bir gerçek. İşte hani kadın bütün gün hani hiçbir iş yapmadan bence doğru değil. İşte çocukların da bakımını üstlenmeden günlerini geçiriyorsa, yani burada da aslında sağlıklı bir süreç yok. Çünkü kişinin bir kere her şeyden önce kendi ihtiyaçlarını gidermesi için, yani sağlıklı bir gelişim için, sağlıklı bir yaşam için buna ihtiyacımız var.
1: Hı hı.
0: Yani bizler işte sabah kalkıp kahvaltımızı hazırlayıp yiyoruz. üstümüzü temizliyoruz, kendi kişisel bakımımıza özen gösteriyoruz. Sorumlu olduğumuz çocuklarımız var,
1: evet.
0: Eşimiz var. Burada ortak bir sorumluluktan bahsediyorum aslında. Yani gelenekselim
1: yazılı
0: deyince,
1: olmayan kurallar
0: aynen,
1: var aslında.
0: Yazılı olmayan kurallar var. Yani karşılıklı beklentilerimizi konuşarak çözmek. Yani işte hani iletişim kurmak. Gerçekten açıkça söylemek, beklentilerini ifade etmek, onun beklentilerine saygı göstermek, yerine getirmeye özen göstermek, bununla alakalı bir çabasının olduğunu hissettirmek, fark ettirmek, söylemek, bunlar kıymetli şeyler.
1: Şey böyle 70'lerin sonu, 80'lerin başı, 90'a kadar, 90'dan sonra herkes kendini kurtardı zaten. Kayıp giden bir süreç var ya 70 ile 90'lar arasında. İletişim kurmayı bilmiyor muyuz biz?
0: Yani bilmiyoruz evet. Yani bunu ben zamanında ben de çok
1: en
0: yapıyordum.
1: En büyük problemimiz bu bence evlilik
0: şöyle,
1: içerisinde.
0: Şöyle hani bence evlilikte bu değil. Evlilikte bir ilişki içerisinde ve bir iletişim içerisinde olmak zorundayız. Hı-hı. Yani alındığımız, küstüğümüz, bize uygun gelmeyen şeyler olabilir. Bunu mutlaka ifade etmeliyiz. Yalnız şu da var. Yani ben kişilik olarak mesela bir söylerim güzelce, iki söylerim güzelce, üç söylerim güzelce. Baktım olmuyor. Ben biraz geri çekilirim. Bu benim kendi kişisel duruşum. Ben mesela bana sorulduğunda...
1: Ama diyalog ve iletişim için
0: şundan,
1: üç tane deneme
0: yapıyorsun benim. Evet, şundan da bahsediyorum.
1: Haklı olsan da olmasan mı herhangi bir konuda?
0: Yani bazen haksızken kendimi haklı bulabiliyorum ama işin sonucunda eğer haksızsam mutlaka özür diliyorum.
1: Yani bu ama hani o iletişimi her koşulda kurmak için sen bir adım atıyorsun.
0: Tamam. Şöyle, farz edelim ki hiç adım atmadım. Hı-hı. Ben şu an onu konuşmak istemiyorum. Burada bir zaman istiyorum. Diyorum ki... Yani bunu genelde söylüyorum yani kendimden örnek vererek. Benim şu an bunu konuşmaya ihtiyacım yok. Benim şu an susmaya ihtiyacım var. Kendimi dinlemeye ihtiyacım var.
1: Her zaman bu tonda ve bu naiflikte mi söylüyorsun?
0: Söyleyebiliyorum tabii. Bence bu kısmı önemli aslında.
1: Değil mi?
0: Evet yani hani bağırmayla işte ses yükseltmeyle hiçbir şey çözülmüyor.
1: Aile danışmanlarının ev hayatlarını aşırı merak ediyorum. Her zaman böyle marshmallow kıvamında mılar?
0: Yani tabii ki yani, bizim de sınırlarımızın sinirlerimizin tükendiği
1: sinirleniyor
0: zamanlar
1: musun
0: tabii
1: mesela?
0: Ki var. Tabii ki sinirleniyorum. Bu da çok insani bir şey. Tabii ki sesim yükseliyor. Bu da çok insani bir
1: ne
0: şey.
1: Ne kadar bir desibel falan mı? Ne
0: ya
1: kadar
0: yükselebiliyor?
1: Çok zor değil
0: ama
1: mi?
0: Ama tabii ki benim de sesim yükseliyor. Tabii ki çok kararlı ve sert bir tonda konuştuğum oluyor.
1: Yani ya biz çok evlilikte mesela şu an seninle iletişim kuracağız. Psikolojide değilim demek yine. Ya bir yürü git gözüm görmesin şu an sesini duymak istemiyorum.
0: Ben ama çok doğru olduğunu
1: genelde
0: düşünüyorum.
1: Genelde böyle oluyor.
0: Yani bence çünkü
1: ama
0: kişi...
1: Ama çok rahatlatıcı.
0: Şimdi yürü git dediğimizde kişiye bir hakaret. Seni görmek istemiyorum dediğimizde kişiye yönelttiğimiz
1: öncesinde
0: bir şey.
1: Olmuştur bir şeyler bakmasın.
0: Ay ben konuşmak istemiyorum. Ben şu an konuşmaya uygun bulmuyorum. Yani gerçekten şu an kendimi
1: üç
0: dinlemek
1: denemeden
0: istiyorum.
1: Sonra kepenkleri kapatıyorsun sen.
0: Yani
1: doğru
0: evet,
1: mudur?
0: Evet.
1: Sihirli cümleleri açılsam açıl diyorsa eğer o kapa...
0: Ama karşıdaki kişi çok önemli. Yani karşıdaki kişi bu sabrı gösteriyorsa, sizin o kendinize gelme halinizi bekliyorsa ve sonrasında da iletişime açıksa gerçekten bir şeyleri çözebilirsiniz.
1: İletişim kurulamayacak bir insan. Konuşsan konuşmuyor, duvarla konuşsan sıva dile gelecek ama onda bir şey yok. Diyalog kurulamıyor, ne yapacak?
0: Mutlaka bir hassas olduğu bir durum vardır diye düşünüyorum. Dinlediği biri mutlaka vardır. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklarız. Yani aslında yalnız kalmak ve kendinle birlikte olmak da bir sosyallik.
1: Ben iletişim kuramadığı için mektup yaz, duygularını söyle dediğim arkadaşım olduğunu biliyorum.
0: Mektup yazmak
1: bu kadar.
0: Bizim aile danışmanlığında bizim için bir tekniktir zaten.
1: Teknikleri biliyorum da aile danışmanı değilim galiba sadece.
0: Yani mektup yazmak çok etkilidir.
1: Çok evet. Sıkıntılı bir şey. Düşünsene diyalog kuramıyorsun. Bir evin içerisindesin. Aylarca konuşmayan arkadaşım var. Hali hazırda konuşmayan evet. Arkadaşım bile var. Çünkü diyalog kuramıyor eşiyle evet. Mesela.
0: Ya ben mesela çocukla geldiğimizde ilk görüşmeyi yaptığımızda diyorum ki çocuğunuzun en güçlü bulduğunuz üç yönü, en güçsüz bulduğunuz ya da olumlu üç yönü, olumsuz üç yönü. Hı-hı. Şimdi anne bir etiketle geldiyse baba, bir etiketle geldiyse olumsuzları sayıyor. Hatta üçü geçiyor bu.
1: Evet.
0: Olumlularda takılıyor.
1: Aa.
0: Ya da işte anne aslında hiçbir şey olmadığını düşünüyor baba da. Ama işte etrafın baskısıyla, öğretmen baskısıyla, büyüklerin baskısıyla geldiyse o gün oraya işte bütün olumluları sayıyor. Hani orada biraz anlıyoruz ki herhangi bir problem olduğunu düşünmüyor.
1: Evet.
0: Bir gelişimsel farklılık olduğunu düşünmüyor. Sadece bunu da yaptım. Evet. Buradan da bir şey çıkmadı. Bak benim dediğim gibi hiçbir şey yok demek için de bazen gelebiliyorlar. Orada da bütün olumluları sayıyor. Olumsuzlar da hiçbir şey söyleyemiyor. biraz işte yaşadığımız dinamiklerle çok alakalı.
1: Ya bir de anne ne kadar bir çocuğunu tanıyacak olsa da, bir yetişkin bir bireyin annesinden bahsediyorum. Yani aynı evi paylaştığı eşi kadar hiç kimse çok daha yakinen tanıyamaz. Kesinlikle. Mesela. Bazen içinden çıkamadığımız durumlarda ne yapıyoruz? Gidip yetişkinlerden akıl alıyoruz. Ya ben ne yapsam ne olur? Evet. Düşünsene, bir kadın olarak atıyorum 10-15 senelik evliliğin içerisinde içinden çıkamadığın bir durumu gidip annesine sorduğunda, annesi sadece yanında olduğu o lise ya da üniversite çağına kadar ki süreçte tanıdığı o X kişisiyle alakalı sana bir tavsiyede bulunabilir. İşte bu noktada biz içinden çıkamıyorsak bence durumları hakikaten bir uzmanla paylaşır.
0: Çünkü objektif bakar uzman. Evet. Yani hani ben şunu doğru bulmuyorum.
1: Anne ister istemez bir yanına davranır ya da düzelsinler diye şimdi iyi
0: biz,
1: tavsiye vermeyebilir.
0: Biz bu süreci ikimiz yaşadık. İşte hani seninle biz yaşadık Gülcan bu süreci. Bu problemi de biz yaşadık. Şimdi benim annem tabii ki benim tarafımdan bakar. Ya da benim arkadaşım tabii ki. Bu arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Çok samimi olduğun arkadaşın hani çok objektif biri değilse, ki bu çok nadirdir.
1: Evet, evet.
0: Seni haklı bulur. Belki süreci değerlendirmez bile. Ama uzman da
1: gaza bile getirebilir,
0: evet,
1: değil mi?
0: Ama uzman da böyle bir ihtimal yok. Yani uzman orada bir haklı ya da suçlu aramıyor. Biz hiçbir terapide çocuklar için geldiğinde de işte anneler kendilerini suçlayabiliyorlar. Burada bir suçlu ya da haklı aramıyoruz biz. Hiçbir zaman bir suçlu ve haklı aramıyoruz.
1: Ya anneler annelikleriyle alakalı kendilerini çok acımasız eleştiriyorlar diye düşünüyorum. Yani ben kafasını yastığa koyduğunda mesela o gün çok kızdı ya da pop işine bir tane şaplak vurduk çocukların, tamam mı? O yatakta onun gözyaşısı dökülecek. Gece uyurken o masum yavrunun gidip yanağı bir öpülecek. Bir günah çıkartılacak kendi içerisinde. Biz niye bu kadar acımasız eleştiriyoruz?
0: Fiziksel teması hiç uygun bu.
1: Aman yemedim bir işlerlik falan da anlaşılmış değil kardeşiniz. Şunları şahit ediyorum.
0: Biz hani yemişiz.
1: Geleneksel ağırlıklı bir aile danışmanısın.

0: Ne yani diyeceğiz? Şey. Çocuk bir öfke patlaması az içerisinde AVM'yi başımıza yıkıyor.
1: Evet.
0: Kaç yaşında? 6-7 yaşında bir çocuk.
1: Ve anlamsız bir öfke patlaması içerisinde.
0: Ha, evet.
1: Anlamsız olduğunu biz biliyoruz.
0: Evet.
1: Ama şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Yani evet, şu an buna üzülüyorsun, farkındayım. Birlikte biz bunu aşabiliriz. Ben sana yardımcı olabilirim. Gerçekten zor görünüyor ama duygu yansıtmayı öğrendiğinde ve insanlar içselleştirdiğinde, bu bir alışkanlık olduğunda, inanın işler çok kolaylaşıyor. Şimdi biz geçmişte annelerimizden ne gördüysek onu yaptık. Yaparak alışkanlık haline getirdik. Hı hı. Burada hep şunu diyorum ki içinizde bir zil sesi olsun ve söylediklerim aklınıza gelsin. Yani o kriz anında sakin kalın, bir düşünün. Zaten bu arada sinir sistemi, yani yetişkinlerde ya da çocuklarda sinir sistemi uyarıldığı anda, yükseldiği anda anlayışa kapalı. Yani o anda sizi duymuyor zaten. Siz istediğiniz kadar konuşun. Bir çözüm üretin, geçecek
0: değil. Kaç saniyeye
1: değil.
0: İhtiyacımız var?
1: Ya orada kişisel, dediğim gibi, süreçler değişebilir. Var. Tabii bir 5 dakika da olabilir, bir 10 dakika da olabilir. Bazen bir çocuğun krizi 1 saat bile sürebilir. Yani bu çok dirençli çocuklarda biz bunu, özellikle sınır kontrolü, işte dürtü kontrolü olmayan çocuklarda biz bunu yaşayabiliyoruz. Ama aile şunu söylüyor 6-7 hafta sonra. Hocam, ilk başladığı gibi süreç uzun sürmüyor. Yani o 1 saatler 40 dakikalara, 30 dakikalara, 10-15 dakikalara kadar düşüyor. Bu arada geçmişte gördüğümüz süper dadılar, mola paspasları falan asla önerdiğimiz şeyler değil. Biz hep diyoruz, çocuğun yanında kalmak. Ben buradayım, seni duyuyorum, bu duygunun farkındayım ve sana yardımcı olmak için buradayım.
0: Ben şu iki cümlenin ekmeğini çok yedim mesela, çocukları büyütme sürecinin içerisinde. Çılgınlar gibi bağırıyor mesela, 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu, hadi bitecek 4, 5, 6, 7. Üniversite çağında hala sendrom içerisinde, geçecek bir şey değil. Demek ki bununla yaşamayı o ya da bu şekilde öğreneceğiz. Evet. Hayat en kötü kafana vura vura öğretiyor zaten. O küçük yaşlarında... karşısına geçip mesela, sen bağırdığında seni anlamıyorum, sen ağla, ağlaman bittiğinde seninle konuşuruz mesela. Öyle deyip beklediğimde çocuk kısa süre içerisinde kendini bir sıfırlıyor. Hatta bununla alakalı çok tatlı bir kız çocuğu da var. Kızım, bağırdığında seni anlamıyorum diyor. Ağlaman bitsin, ağladıktan sonra konuşalım, tamam mı diyor. O da tamam diyor. Ağlamaya devam ediyor. Ne için ağlayacağını unutuyor belki de o çocuk o sıra. Sonrasında annesiyle iletişime geçmeye başlıyor. Doğru bir şey mi bu?
1: Tabii ki. Yani
0: ağladığında duymuyorum, bir sebep verdim. Evet. Sonrasında da konuşacağım ağlaman
1: şimdi
0: bittiğinde.
1: Şimdi ben seni anlamıyorum.
0: Sonuç var.
1: Aynen. Şu an ben seni anlamıyorum ama ağlaman bittiğinde konuşuruz. O zaman anlaşabiliriz.
0: Çok ekmeğini yedim. Çok
1: evet.
0: Şey yaradı gerçekten.
1: Yani biz işte bazen danışanlarım diyor ki hocam şey dedi diyorlar ki, evet şimdi biraz daha ağlayacağım. Biraz daha ağlamaya ihtiyacım var.
0: Yok ya.
1: Ağlamak 5-6 yaşlardan bahsediyoruz.
0: Çok tatlı oluyor gerçekten. Çok güzel. Şimdi birazcık evliliğin ilerleyen süreçlerinden bahsettik ya. Ufaktan da bir toparlamamız gerekiyor. Ben çok iyi, güzel hissediyorum. Ahmet Bey'in de yayını inşallah devreye girecek saat başında. Saat 4'te. Biz de buçuğa yaklaştık mı acaba sevgili yönetmenim, canım benim? Tamamdır, toparlıyorum. Aa, buçuk olmuş saat. 3:30 olmuş saat bu arada. Tamamdır. O zaman ufaktan bir toparlayalım ya da bir yayın sözü daha alalım.
1: Nasıl istersiniz?
0: Belki Merve'nin programında bu konunun devamı. Tam anlamıyla ele alalım mı bunu? Tamam mı? Evlilik sürecinde küçüklükte ne problem yaptık? Çünkü çok fazla konuya girdik.
1: Evet.
0: Küçük çocuklar falan.
1: Bir de bugün
0: falan.
1: Hiçbir soru görmedik. Hiçbir, değil mi? Bir bugün ikimiz de çok spontane girdik.
0: Kesinlikle.
1: İyi.
0: Birkaç tane aslında sorunun ışığında şekillenen, evet, bir durum oldu. O zaman ne zaman, haftaya mı yapıyorsun programı? İlk fırsatta mesela haftaya Merve Sersoy'un gerçekleştireceği programda küçüklükte anne baba olarak çocuklarda neyi sorunlu yapıyoruz da ilerleyen çağlarda evliliklerinde aynen problemler ortaya çıkıyor.
1: Tamam.
0: Sabırsızlıkla bekleyeceğim kesinlikle bu yayını.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Tamam mı, her şeyden önce? Şimdi biz yayınımızı ufaktan kapatacağız ama bizim her yayın sonu biliyorsun bir balkon konuşmamız var. Kamerayla seni baş başa bırakacağım. Seni dinleyen anneler ya da bu tarz konularda uzmanlığı olup çocukları gerçekten çok seven, kendine henüz meslek seçimi anlamında herhangi bir adım atamayan, üniversite sınavını kazananlar ya da seneye tekrar girmek isteyenler için öyle böyle, nasıl diyeyim, güzel kapsamlı bir konuşma yap ki hepimiz ampul gibi aydınlanalım.
1: Ay, umarım.
0: Balkon konuşması, kamerayla seni baş başa bırakıyorum, hadi Damla.
1: Şimdi öncelikle meslek seçimi için arkadaşlara şunu tavsiye etmeliyim. Kesinlikle yapacağınız işi

0: sevmeniz gerekiyor. Yani çocuklara tahammülünüz olup olmadığını zaten işte bu yaşlarda anlayabilirsiniz. Bu kısmı çok kıymetli. Bunu bir iş olarak yapacaksınız. Hayatınızın bir parçası olacak. Lütfen o kısmı göz ardı etmeyin derim. Annelere de şunu söylüyorum. Çocukluk bir gelişim, devam eden bir farklılık, gelişimsel süreç. Yani her an çocuğunuzun huyu, davranışı, işte duygu durumu değişebilir, gelişebilir. Sizler lütfen sakin kalıp çözüme odaklanın. Krize değil, çözüme odaklanmak işimizi kolaylaştıracaktır. Tabii ki profesyonel destek gerektiriyorsa durumlar, artık günlük rutinlerinizi çok fazla etkilemeye başladıysa, burada da profesyonel bir destek almaktan asla çekinmeyin diyorum.
1: Değil mi ya, profesyonel desteğe ihtiyaç olmak illaki sorunlu olduğunuz anlamına
0: Kesinlikle.
1: gelmiyor. Artık hani psikologlara gitme durumunda ben deli miyim ki? Dönemi kapandı bence. Artık başa çıkamayacağımız her durumda her şeyin bir işin uzmanı var. Doğru mudur?
0: Kesinlikle.
1: Gidelim
0: Yani
1: ya.
0: kesinlikle ben hep bunu söylüyorum. Nasıl bir işte başımız ağrıdığında, bir midemiz ağrıdığında işin içinden çıkamıyorsak, ağrı kesici fayda etmiyorsa bir doktora başvurabiliyoruz. Aslında çoğu zaman da somatik belirtiler dediğimiz şey, bedende olan şey bir psikolojik rahatsızlık barındırabiliyor ya da bir psikolojik değişimsel bir süreç barındırabiliyor. Bir yas süreci barındırabiliyor. Bir İşte şehir değişikliği barındırabiliyor. Bir aileyle yaşadığınız bir olumsuz bir temas barındırabiliyor. Somatik belirtiler dediğimiz şeyin birçoğunun altında psikolojik belirtiler var.
1: Aslında soyut bir meslek baktığında hani gözle
0: Evet.
1: görülür bir
0: O
1: şey değil
0: yüzden
1: ama
0: görünmüyor zaten.
1: ne yazık ki bu sebeple göz ardı edebiliyoruz ama şöyle de bir şey var mesela. Ben stresli olduğum zaman da sırtımda kulunçlar oluşur mesela.
0: Evet.
1: Sırtım tutulur,
0: Bu
1: boynum
0: da
1: tutulur
0: somatik
1: çok
0: bir
1: iyi
0: belirti.
1: bilirim. Bir
0: Evet.
1: arkadaşım var mesela direkt mide sancısı yaşamaya başlar ve o gün olumsuz bir şey yaşadığını biliriz biz mesela.
0: Evet.
1: Aslında fiziksel olarak vücuda da yansıyan bir şeyler var. İş
0: Kesinlikle.
1: o ki o ruhumuz hastayken değil
0: Aynen
1: mi? Çok
0: öyle.
1: öncesinde fark edip bir uzmanla işbirliği yapmak, sonrasında da fiziksel problemleri yaşamamak adına adım
0: Kesinlikle.
1: atmak
0: Yani düşünce
1: gerekiyor.
0: çok derya deniz bir şey. Yani zihnimiz hani bunu hep söyleriz. Bizim yönettiğimiz şekilde ilerler. Yani biz çok aptal bir şey de dönüştürebiliriz onu. Çok zeki bir şey de dönüştürebiliriz. Biraz işte bizim onu yönetme becerimize bağlı. Yönetme becerisini kazanmak için de bir uzmandan destek almak çok olabilir. Dediğim gibi hani biz bunu tatile giderek yapıyoruz. İşte bir kahve için. Bunların hepsi terapi niteliği
1: Günü
0: taşıyabilir.
1: kurtarmak
0: Kısa
1: için.
0: vadede. Evet.
1: Evet.
0: Ama uzun vadede bir kalıcı değişiklik bekliyorsak düşünce sistemimizi değiştirmemiz gerekiyordur.
1: Kökten bir değişikliğe
0: Aynen.
1: ihtiyacımız var, değil mi?
0: Hayatımızın geri kalanı için güzel bir ışık olabilir.
1: Harika, çok güzel. Şimdi öncelikle yeni yerin hayırlı olsun
0: Çok
1: demek
0: teşekkür
1: istiyorum.
0: ederim.
1: Ve yayını kapatırken de senden bir söz istiyorum. Sen böyle bir anket yapsam mesela, ankette en çok istenen şeyle alakalı böyle güzel bir söyleşi düzenlesen.
0: Olur.
1: Hanımlarla birlikte biz iştirak etsek,
0: Çok
1: buradan duyurusunu
0: sevinirim.
1: yapsak, hatta böyle bir şey yaptığında inşallah tekrardan konuk alırız. Çünkü sizin konularda bu konuyu konuştuk bittik gibi bir durum
0: Yok,
1: yok. O
0: evet.
1: kadar çok konu başlığı var ki. Bak
0: Evet.
1: mesela Merveciğimle program yapacaksınız yakında.
0: Evet.
1: Gerçekten çok da merakla bekleyeceğim o günkü programı da. Onun sözünü versen en kısa süre
0: Tabii
1: içerisinde.
0: ki, tabii ki. Hatta bu programla alakalı yazanları da ilk görüşmeyi, ön görüşmeyi ücretsiz yapalım, olur mu? Ben yardımcı olayım.
1: Eksen Danışmanlık ve Damla Ertürk Instagram sayfasına bu programı izleyip yazan kişilere ne yapıyoruz?
0: Ücretsiz ön görüşme yapıyoruz.
1: İşte bu kadar. Daha da ne olsun? Patron çıldırdı. Son dakika çok güzel bir mesajla ve duyuruyla da
0: Kutuyla
1: kapatmış
0: bırakayım ben
1: olduk.
0: inşallah. Yine eksen danışmanlık storiesine
1: Eksi
0: bırakalım.
1: zamanda istiyoruz.
0: Ağırlıklı konu neyse bunun bir planlamasını, organizasyonunu yapalım
1: Ben
0: inşallah.
1: bir tane konu başlığı çıkacağına inanmıyorum.
0: Ben de
1: O
0: inanmıyorum.
1: kadar çok
0: Seri
1: konu başlığı
0: yapabiliriz.
1: çıkacak ki çocuklara yaklaşımlar vesaire vesaire her şey çıkacak. Ya bu program burada bitmez yani öyle söyleyeyim bitemez. Öyle bir durum gerçekleşiyor. Kesinlikle bir söyleşi bekliyorum. Sözünü de aldık. En
0: Evet.
1: kısa zamanda bunu yapalım.
0: Teşekkür
1: Öyle
0: ederim.
1: küçük çaplı bir buluşmada olmasın. Çünkü hepimizin ortak problemleri var.
0: Evet.
1: Ama evlilik adına da bir şeyler yapmanı istiyorum. Çünkü evlilik adına da insanların
0: İnşallah.
1: çok
0: Onların çift
1: problemleri var.
0: danışmanlarımız yapsın. Ben onların alanına girmeyeyim. Ama
1: Selvercim,
0: çocukla
1: Ankara'dan
0: alakalı.
1: çık çık gel ve bu söyleşiyi inşallah düzenle diyorum. O zaman çocuklar adına
0: Evet.
1: sendeyiz, doğru mudur?
0: Aynen öyle. Bu arada çift, yetişkin, işte ergen yazabilirler. Çünkü biz bir ekibiz. Çift çalışan danışmanlarımız var, ergen çalışan danışmanlarımız var, işte disleksi çalışan uzmanlarımız var, sadece hızlı okuma çalışan, sadece dikkat çalışan uzmanlarımız var. Biz aslında birim birim ayrılıyoruz.
1: Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Hı. Aslında sadece çocuklar üzerine uzmanlığım var diyerek sen sadece kendi uzmanlığını simgeliyorsun.
0: Evet.
1: Eksen danışmanlık olarak hani geniş bir yelpazede dair.
0: Her şey.
1: Nasıl bir problemlerimiz varsa ya da içinden çıkmak istediğimiz durumlar varsa her durumda eksen danışmanlığa kesinlikle gönül rahatlığıyla
0: tabii ki ulaşabilirsiniz
1: diyorum. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
1: Ayaklarına
0: çok
1: sağlık.
0: Çok güzel bir karşılaşma oldu geçen hafta
1: kesinlikle,
0: yıllar sonra.
1: Aynen öyle.
0: Çok da keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok teşekkür
1: Bugün
0: ederim.
1: Bugün de öyle oldu. Ayaklarına sağlık. İnşallah başarılarınız böyle katlanarak artsın, çoğalsın. Hayalindeki her şey gerçekleşsin. Söyleşiyi de dört gözle bekliyorum. Ben de duyuracağım inşallah. Ben yayını kapatıyorum. Biz yine sohbetimize devam edeceğiz zaten. Efendim yine bitiremediğimiz bir bölüm oldu. Yönetmenimle göz teması kurmuyorum. Sebebi bir sonraki yayın için hazırlık yapılacak olması tabii ki. Evet, biz bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum. Belki sezon finaliyle bir araya geliriz. Hiç belli olmaz. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Sevgiler.
0: Hoşçakalın.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
2: Yayın tekrarı. Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.
1: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyorum ve konuya ve konuğuma sizinle tanıştırmak adına çok hızlı bir giriş yapıyorum. Çünkü azıcık bir rotary yapmış olabiliriz. Sevgili Damla Ertürk bizlerle efendim. Kendisi çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Hem de çok sürpriz bir iş yeriyle şu an bugün konuğum olarak karşımda. Hoş geldiniz efendim.
0: Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Gayet iyiyim.
1: Harika.
0: Keyifli, böyle heyecanlı süreçlerimiz var.
1: İlk söylediğinde ben de çok heyecanlanmıştım. Evet. Böyle şartların olgunlaşıp böyle bu kadar yoğunun içerisinde bugünün ve bu saat aralığının boşluk olması da kesinlikle bir tevafuk diye
0: evet,
1: düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten tevafuk.
1: Ne kadar güzel oldu hakikaten.
0: Evet, biraz yaz süreci. Yaz sürecinde tabii insanlar hava sıcak olduğu için daha böyle 3-4'ten sonra seanslarını ayarlamak istiyorlar.
1: Harika.
0: Öyle olunca da aslında dün doluyduk. Bugün ani bir işte 12'de online seansımızın boşalması, işte 1.30-3.30 arası bir boşalma, çift seans iptali.
1: Harika, daha güzeli yok
0: ani
1: yani.
0: Bir planla hakikaten bugün buradayız. Gayet de keyifli oldu. Olacağına eminim. Çünkü daha önce de tecrübe ettik ve benim için çok keyifliydi.
1: Evet, çok keyifli bir yayındı ama bugün çok daha ev sahibi bir yayın gibi olacak senin için değil mi?
0: Evet,
1: kendi
0: evet,
1: markanı hı-hı simgeleyen, duruşunla çok güzel bir şekilde temsil eden bir hanımefendi olarak.
0: Teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Güzel bir yayına daha imza atacağız.
0: Evet.
1: Öncelikle önceki yayını izlemeyen ya da seni yakinen tanımak isteyenler için Damla Ertürk kimdir diyerek başlayalım mı?
0: Tabii ki başlayalım. Damla Ertürk çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı. Aynı zamanda bir okul öncesi öğretmeni. Ben mesleği işte çocuklarla çalışmaya aslında okul öncesi öğretmeni olarak başladım. Ama hani insan o kendini arayış zamanı, işte varoluşsal sancılar vesaire, bunlar beni bugün bir çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı olmaya itti. Çünkü hani bir süre sonra fikirleriniz değişebiliyor. İşte yaşantınızda bazı değişiklikler yapmak isteyebiliyorsunuz. Ben çocuklarla çalışmayı hep çok sevdim. Ve alanımla alakalı başka bir bölgeye geçmek istedim. Yaptığım şey eğitimdi. Bir de gelişimi merak ettim. Çünkü az çok ona da hakimdim ama işte terapi noktasında tabii ki bir yetkinliğim yoktu. Tekrar bir İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü okuyup bu alanda da ihtisas yapıp çeşitli eğitimlerimi alıp şu an karşınızda çocuk gelişim uzmanı olarak bulunuyorum.
1: Harika, çok güzel aslında.
0: Çok
1: hani
0: teşekkürler.
1: Bölümlerimizi seçtikten sonra bazen seçtiğimiz bölüme ait hissetmiyoruz kendimizi ya.
0: Evet.
1: Ve çoğu zaman yeni bir üniversiteye geçmek için de o cesareti ya da o zaman kaybı olarak bakıyoruz bazen. Hı-hı. Mevcut üniversiteyi bitireyim, ondan sonra mesleğimde devam edeyim deyip sonrasında mutsuz bir hayat, evet, istenmeyen bir iş olarak devam edebiliyoruz.
0: Evet.
1: Seni öncelikle cesaretinden ötürü kutluyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Gözde büyümemesi mi gerekiyor? Şimdi sen bir alan okumuştun, aslında bir yetkinliğin vardı, işine hali hazırda başlamıştın ya da başlayabilirdin.
0: Evet.
1: Sonrasında o üniversiteyi bitirme fikri tekrardan o zaman kaybı olarak gelmemiş olması sende hangi düşüncenin getirisi ya da sonucu oldu?
0: Yani şöyle, bence heyecanlandıran bir şey olmalı. Yani hani gerçekten sabah kalkıp işe gitmek için bir heyecan olmalı.
1: Hı hı.
0: Hala öğretmenlikte bu heyecanı yaşayabiliyorum. Bunu işte sınıfın içine girdiğimde ya da kurum danışmanlıklarımda çocuklarla bu heyecanı yaşadığımı görüyorum ama bir süre sonra bazı prosedürler insanı yorabiliyor. Ya da işte öğretmenken mesela çocuklar geliyordu. Ben şimdi o çocuğun gelişiminde bir farklılık olduğunu hissedebiliyorum. Ama bir yetkinliğim olmadığı için bir tanı koyamıyorum. Gerçi şu anda yaptığımız tanı koymak ama koymak değil ama ön tanı koymaktan bahsediyorum. Aslında bir uzmana yönlendirmekten bahsediyorum. Şimdi öğretmenken bunu yapamıyorum. Ama biliyorum bir gelişimsel farklılık var. Ve yönlendirmelerde eksik kalınca, aileye bunu anlatamayınca kendimi böyle o sorumluluğun altında eziliyormuş gibi hissediyordum. Aslında bu biraz daha ben bir şey, yani bana ait bir şey.
1: Sınırlarının olması biraz rahatsız etti seni değil mi?
0: Yani
1: bir çocuk olunca okul öncesi öğretmeni çok çok kıymetli bir şey.
0: Evet, evet.
1: Bu farklılıkları anneler de fark edebiliyorlar ama öğretmenler çok başka bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bilişsel yetenekler, motor becerileri, bunların hepsindeki farklılıkları en yakından görebilecek en kıymetli varlıklar. Hakikaten en kıymetli varlıklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimiz okul öncesi öğretmeni
0: kesinlikle
1: olarak.
0: Öğretmenler çocuklar için çok kıymetli bir basamak. Özellikle okul öncesi öğretmenleri.
1: İlk öğretmen
0: değil mi? Evet, çok kıymetli bir basamak.
1: Bebek zamanları, böyle bebek mi çocuk
0: kesinlikle
1: mu belli değil zamanlarında.
0: Bir de bu erken teşhis ve erkenden hani problem varsa öğrenip ona uygun bir işte yol haritası çizmek çocuk için de çok kıymetli ve aile için de çok kıymetli. Yani bunlar bazen çok işte bizim hani çok genel geçer saydığımız duygusal problemler de olabiliyor. Bazen işte bizim hani çok rahatlıkla, çok kısa terapi süreçleriyle atlatabildiğimiz davranış bozuklukları da oluyor. Ama bazen işte hani çok uzun süre işte gelişimsel farklılık göstermiş ve mesela burada terapi sürecinin çok uzun olacağı büyük gelişimsel farklılıklar da olabiliyor.
1: Peki az önce şeyden bahsettin. Çok kısa süre içerisinde birkaç terapiyle birlikte atlatılabilecek, aslında kısa sürede çözülebilecek problemlerden bahsettin.
0: Evet.
1: Örnek verilecek olursa, çünkü ailenin kabusu olabiliyor bazen bu farklılıklar, değişiklikler. Hı-hı. Birkaç örnek verecek olursan.
0: Tabii ki. Yani mesela bir kardeş kıskançlığı. Bu bir aslında duygusal bir sıkıntıdır. Bir tepkisel bir durumdur. Yani çocuk orada belki başka şey söylemek istiyordur.
1: Hı-hı.
0: Duygusu çok farklıdır. Varoluşsal sancılar yaşıyor olabilir. Bir kardeş dünyaya gelmiştir ve buna tepki olarak kardeşini kıskanır, kardeşine vurur gibi durumlar olabilir. Öfkeler, ani patlamalar olabilir. Mesela kaka tutma olabilir.
1: Aa.
0: Evet tabii. Şu an aklıma bunlar geliyor.
1: Normalden yaptığından farklı davranışlar aslında.
0: Aynen aynen. Günlük rutine etkileyecek ama böyle yani çok büyük krizlerden bahsetmiyorum. Günlük yaşam becerilerini gerçekleştiren ama günlük yaşam becerilerini gerçekleştirirken ufak tefek krizler yaşadığınız, çocuklarınızla çatışmanıza sebep olan,
1: hı hı,
0: ya ben bu konuda çözümsüz kaldım artık, ne yapsam beni dinlemiyor, ne yapsam yola gelmiyor, ya da işte hatta gelmeden buraya arkadaşımla bunun sohbetini yaptım, yaptık. 10 gündür kabız mesela çocuk. Aa. Bunun altında duygusal bir sebep olabilir. Biz öncelikle bir fiziksel araştırma istiyoruz. Yani bir doktor kontrolü istiyoruz. Ardından bir klinik gözlem yapıyoruz. Zaten klinik gözlem dediğimiz şey yapılandırılmış oyun terapi odasında yaptığımız şey. Bir çocuğun o odaya girerkenki ruh hali bile bizim çok rahat okuyabildiğimiz bir durum aslında. Aldığı oyuncaklar, onları konuşturması, bize eşlik etmesi, bizimle kurduğu göz teması, bunların hepsi bizim için çok ciddi işaretler.
1: Anlattığın şeyler sihir gibi baktığında değil mi? İçeriye girdiğin andan itibaren hani tanımadığın bir çocuğun ruh hali, davranışları, evet. Orada bir arabayı alması ya da iki tane bir kız bir erkek karakteri alıp böyle kavga ettirmeye başlaması. Evet. Aslında çocuğun iç dünyasını çok rahat bir şekilde oyun terapisiyle değil mi?
0: Aynen.
1: Ortaya çıkaran şeyler.
0: Bazen bunların hiçbirini yapmıyorlar bile.
1: Ya.
0: Yani tabii canım, yani sadece gerip kenara oturması bile. Yani orada sizinle bir güvenli bağ oluşturmadığının işareti bu da. Ve bu güvenli bağ oluşturana, yani bu güvenli bağı birlikte oluşturana kadar bu süreci devam ettiriyoruz. Önce bir güvenli bağ gerekiyor çünkü. Çocuğun bize inanıp, bize güvenip, bize oyununa katması gerekiyor.
1: Peki içeri girdiğinde herhangi bir oyuncağı ya da bir kumavuzundaki kuma böyle bir parmak daldırıp dolaştırmayan çocuklar için ne yapıyorsun? Bekliyor musun önce?
0: Tabii bekliyoruz.
1: Kendini rahat hissetmesini.
0: Biraz tekniğimi anlatmam olur.
1: Yani bir beklemek, o bağ kurmaktan bahsediyorsun ya, çok önemli
0: evet,
1: bir şey
0: tabii
1: aslında.
0: Bekliyoruz. Tabii bekliyoruz. Harika. Çocuğun kendini açmasını bekliyoruz. Zaman zaman yansıtmalar da yapıyoruz. Benim bunu aslında günlük rutinlerde annelere de çok öneriyorum ben. Ben kendim de yapıyorum ve işte hani demin dedin ya, sihirli bir şey.
1: Evet.
0: Yaptığımız şey çok soyut. İnsanların çoğu bize geldiklerinde bir değişim olacağını aslında çok da inanmıyorlar.
1: Göremediğimiz şeylere güvenme duygumuz yok ne yazık ki.
0: Bu bir davranış değişikliğine döndüğünde evet diyorlar, hani hocanın söyledikleri doğruymuş.
1: Ama onun için de sabırlı bir süreç lazım değil mi?
0: En az bir 6 hafta 8 hafta.
1: Sihirden girdik, sihirli bir değnek de bekliyor bazen
0: değil mi?
1: Sana gelen insanlar.
0: Tabii.
1: Sorulardan bir tanesini de girecek olursak, kardeş kıskançlığından çok güzel bir şekilde girdi. 4 yaşında bir erkek çocuğu, yeni doğmuş bir kız kardeşi var. Kız kardeşi geldiğinden bu yana ne okula gitmek istiyor, evde sürekli ağlama krizleri vesaire, kardeşini evet çok seviyor, sarılıyor ama o aralarındaki bağı halledemedik diye yazmış bir adet danışanımız. Bizim inşallah en kısa süre içerisinde de sonuca kavuşur. Ama şöyle de bir şey var, geleneksel yapı içerisinde kardeş kıskançlıklarını biz çok çok normal algılarız. Çünkü büyüklerimizden böyle gördük.
0: Hı hı.
1: Ama küçük yaşta dokunulacak ufak bir, değil mi, böyle
0: evet,
1: bir omuz atmayla, hı hı, ilerleyen yaşlarda iki rakibe dönüşecek iki kardeşi çok kısa sürede halledilebilir bir hale getiriyoruz.
0: Evet. Yani burada ebeveyn tutumları çok kıymetli. Mesela biz ebeveynler şunu yapabiliyoruz bazen. İşte o seni çok seviyor. Neden ağlıyorsun? Ağlayacak bir şey yok. Yani orada çocuğun bir duygusu var. Hani biz ağlayacak
1: buyur
0: bir şey
1: yok.
0: Yok
1: saymış mı oluyoruz
0: aynen
1: orada?
0: Öyle. Yani bir taraftan kişiyi de yok saymış oluyoruz. Yani senin duygun kıymetsiz, önemsiz. Bunda ağlayacak ne var ki? Ben ağladım. Ağlamana gerek yok.
1: Demek ki benim nezdimde
0: aynen,
1: bir sorun sekmesinde
0: evet,
1: bir durum
0: var. Burada
1: bu,
0: bir sorun var. Evet, ağlıyorsun. Bu durum seni üzüyor olabilir. Seni üzen şey ne, onu konuşabiliriz. Ya da çocuk bunu konuşmak istemiyorsa bekleyin sabırla. Çocuk ağlarken onun yanında olun. Ben buradayım, senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. İstediğinde sarılabiliriz. Ten teması çok kıymetli. Özellikle bu 20 saniye dediğimiz kısım gerçekten kanıtlanmış. Çok kıymetli. Biraz daha yanında olduğunu hissetmek ve bence kardeş kıskançlığında aslında çocuğu sürece dahil etmek, sorumluluklar vermek. Ama şöyle bir sorumluluk değil, sen abisin, sen ablasın, sen biliyorsun, o hiçbir şey bilmiyor, sen yap hadi gibi değil de gel bunu birlikte yapalım kardeşin için. Kardeşin için ne yapmak istersin?
1: Birlikte yıkayalım mı? Hadi
0: evet,
1: bezini getir,
0: evet,
1: altını
0: bana yardımcı işte olabilirsin. Benim için şunu getirebilirsin. Ya da kardeşin için şunu yapabilirsin. İstersen. Bu nokta kıymetli.
1: Ya da gözlemleyerek ufak bir böyle kısa bir süre 5-10 saniyelik bir baş başa bırakıp ben gelene kadar kardeşinin buradan düşmemesini sağlayabilir misin? Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra.
0: Evet, becerebileceği sorumluluklar. Becerebileceği sorumluluklar verilebilir ama yaşından daha büyük sorumluluklar da bu sefer
1: çocuk başaramadığında daha da
0: aynen
1: değil mi,
0: içsel bir huzursuzluk oluşturabilir. Biraz bir hassas bir terazi. Ama hani duygu yansıtma çok kıymetli. Az önce onu söyleyecektim. Yani şu an ağlıyorsun. Şu an seni üzen bir şey var. Şu an benimle konuşmak istemiyorsun. Ne zaman istersen ben burada hazırım. Seni bekliyorum.
1: Hı hı.
0: Yani burada çocuğa verdiğimiz duygu şu aslında. Ben buradayım, senin için varım, sen kıymetlisin, ben seni her zaman dinlerim. Her zaman senin için burada beklerim. Yani biz onu yok saymıyoruz. O duygusunu yok saymıyoruz. Ağlıyorsun, evet ağlayabilirsin. Bu durum seni üzdü, üzebilir. Yani duyguyu yok saymak, dediğim gibi kişiyi yok saymak. Çünkü her şey gerçekten insani. Bunun yaşla alakası yok. Öfke de bizden bir duygu. Nefret de bizden bir duygu. Sevgi de bizden bir duygu. Yani bizi çocukluğumuzda işte sakin kalmayı, öfkelenmemeyi, gerilmemeyi çok nasihat ederdi büyüklerimiz. Ama aslında o da bir duygu. Ne kadar bizde? Bize zarar veriyor mu? Etrafımıza zarar veriyor mu? Burada bir şey yapılabilir ya da bir destek alınabilir. Rutinde bir zarar var mı? Bize ve etrafımıza veren. Şimdi bu çocuğumuz için de konuşacak olursak, kardeş kıskançlığı rutinde, günlük yaşamda çocuğun sosyal becerilerinde bir gerileme yaratıyor mu? Aileyle, ebeveynle arasındaki sevgi bağını zedeliyor mu? Kardeşiyle arasındaki sevgi bağının oluşmasına engel mi? Bu ne kadar sürüyor bu çatışmalar? Rutinde sürekli bu çatışmaları yaşıyorlar mı? Günlük hayatı etkiliyor mu? Bu kısımlar önemli. Buralarda bir uzman desteği gerekebilir. Ama bunlara gerek kalmadan bu söylediklerimi yaptığınızda işe yarıyorsa, çocuk görüldüğünü hissettiğinde, duygularını rahatça açabiliyorsa ve rahatlama sağlayabiliyorsa, burada sıkıntı yok. Sizler de bunları halledebilirsiniz.
1: Çok güzel. Yeni nesil anne ve babaların daha bilinçli olduğunu düşünüyor musun?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani şunu çok görüyorum. İnsanların bu gelişim sistemiyle alakalı, çocuğun gelişimiyle alakalı bildikleri bir şey yok. Haklılar, bize geliyorlar uzmanlara. Ama o kadar açıklar ki, mesela ben ilk görüşmelerimde şunu söylüyorum. Haftada bir gün 45-50 dakika, hani bu çok büyük bir şey değil. Ben burada evet bir duygu regülasyonu sağlarım. İşte terapi süreçlerini çocuğumuza uygun olarak yapılandırır, devam ettiririm ama
1: evde de sürdürülmesi lazım.
0: Aynen, sürdürülebilir bir şey aslında bu. Yani bunun olması gerekiyor. Sizlere de bir aile danışmanlığı vereceğim bu süreçte. Sizler sürece ne kadar dahil olabilirsiniz? Hep diyorum, yani burada sürece dahil olmayacaksanız, hocam biz hiçbir şey yapmayacağız derseniz, bir vakit ve nakit kaybı bana kalırsa. Yani bu konuda dürüst olmak gerekir.
1: Yani aile danışmanıyla kesinlikle işbirliği içerisinde olacak.
0: Kesinlikle öyle olmalı.
1: Yoksa bir yola çıkmanın bir anlamı yok anladığım
0: kadarıyla.
1: Aynen
0: öyle. Yani bazen bizler de insanız. Gelişimle alakalı bir bilgimiz olsa da olmasa da farklı davranabiliriz. O anda sabrımız tükenebilir, işte sesimiz yükselebilir. Çocuğu anlamayabiliriz. O anda duygusunu okuyamayabiliriz. Bizler de insanız, bunlar çok insani. Bunları aslında biraz daha hayatımıza entegre etmeyi öğretiyoruz aile danışmanlığında da.
1: Çok güzel, bize öğretilmeyeni aslında, değil mi? Ya biz bence son araya giden nesiliz. Öyle diye düşünüyorum. Mesela ağladığımızda ağlama terlik geliyor. Ağlama şöyle oluyor, ağlama böyle oluyor. Yine kendimizi iyi yetiştirdik diye düşünüyorum. İyi ayakta kalmışız.
0: Erken farkındalık.
1: Değil mi? Evet, en azından. Hani biz bunu gördük, sen de onu yaşayacaksın diyen ne yazık ki insanlar da var.
0: Evet.
1: Biz onlardan olmaktan çıktık her şeyden önce. Bu arada da birazcık alerjik reaksiyonlarım var. Sesimde ufak alçalma ve yükselmeler olursa lütfen mazur görünüz efendim. Bundan kaynaklı. Şimdi az önceki aileye gidecek olursak, çocuğa sen ya da benlik duygusunu hissettirmekten bahsettik. Evde yapacağımız ufak şeyler var. Mesela anneler ne yapıyorlar? Ya çocuğa koymana gerek yok tabak çatal. Benim tabağımdan yer. Ya ben mesela buna çok yeni neslin şeyiyle tilt oluyorum. Değil mi? O masada çocuk dökse de, saçsa da, mama sandalyesinde de olsa onun önünde bir tabak, ne bileyim cam falan olmayacak tabii ki, ama ona zarar vermeyecek şekilde. Kaç yaşından itibaren çocuğa o tabak çatal önüne koyuyor?
0: Gıdaya geçtiyse. Yani
1: diyorsun.
0: Tabii ki ek gıdaya geçtiyse kendine ait bir
1: 6 aydan
0: bir,
1: sonra o mama sandalyesinde
0: bazen 4-4,5 ayda da olabiliyor bu. 4-4,5 ayda ek gıdaya geçen çocuklarımız var. Artık bu sene de zaten okul yaşı da değişti. Gelişim sandığımızdan çok daha hızlı. 2 yaş itibariyle anaokuluna başlayabiliyor çocuklar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet. Önceden teoride şöyle kabul edildi. 0-2 yaş bebek sayılırdı. 0-1 yaş artık bebeklik çağı.
1: Ne diyorsun? Evet. Bir yaşıma daha girdim bugün resmen. Çok şaşkın.
0: 2 yaş itibariyle okul çağı, okul öncesi dönem dediğimiz döneme girmiş oluyorlar çocuklar. 6 yaşta da zaten 1'e başlıyorlar.
1: Ama yeni nesil gerçekten gümbür gümbür çok enteresan bir şekilde
0: şöyle
1: geliyor.
0: Şöyle Gülcan'cığım, bizim, ben hep bunu söylüyorum.
1: Mukayese yetenekleri de aşırı iyi.
0: Bizim bir haftada aldığımız dış uyaranı çocuklar, bu şimdiki çocuklar kesinlikle bir günde alabiliyorlar. Ya yani şöyle düşünsene, bizler
1: bizi beğenmeyecekler yakında, gerçekten çok kaygılıyım.
0: Güncel kalmamız gerekiyor. Evet. Gerçekten güncel kalmamız gerekiyor. Şimdi bizler çocukluğumuzda, bizim için sosyal ortam ailelerimize gittiğimiz akşam oturmalarıydı.
1: Evet.
0: Dışarı çıktığımız, gün boyu işte dışarıda oynadığımız oyunlardı. Şimdi ben anaokuluna gitmedim.
1: Ben de
0: okul öncesi eğitim
1: kırmızı önlükleri vardı Damla. Gerçekten çok özeniyordum ama 5 yaşında okumaya başladığım için, çok da istediğim için direkt mavi önlüklerle ben ilkokula 5 evet. yaşında başlayan
0: kişilerden oldum. Şimdiki çocuklar en az 3 yaşta başlıyorlar. Neredeyse yani büyük bir kısmı 3 yaşta başlıyor.
1: Kıymetli buluyorum okul öncesi eğitimi, kesinlikle.
0: Yani düşünsene, sabah işte 8.30'da 9'da okula başlayıp 16.30'da 17'de bütün gün bir eğitim sisteminde, hani onun gelişimine uygun oyunlaştırılmış bir uyarana sahip çocukla bizim çocukluğumuz bir mi? Tabii ki değil. Sadece bu da değil. Yani bugün ben hep bunu da söylerim danışanlarıma, derim ki bizim annelerimiz birbirleriyle yaptıkları kulis sonrası alıp verdiklerini konuşurlardı. Birbirleriyle böyle infilüz ederlerdi birbirlerini.
1: Değil mi? Önceden öyleydi, doğru.
0: Ama şu an ben Japonya'da bir kadının taktığı çantayı bulabiliyorum, erişebiliyorum. İnternet sitesinden alabiliyorum mesela, yani hani erişim çok daha kolay. Beni bir sosyal medya hesabı influence edebiliyor mesela yani.
1: Kesinlikle sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte, evet, aslında, evet, değil mi? Hani artık biz önceden şöyle bakıyorduk, evet, hayata, gördüğümüz kadardı hayat. Evet. Şimdi çocuklar, evren öyle bir şey değil hocam.
0: Biz çok gereldik. Şimdikiler ulusal.
1: Teşekkür ederim hakikaten. Araya gittiğimizin bir resmi daha. Sevgili yönetmenimden ben bir de canlı yayın için link istiyorum. Ulaşamayanlar varmış atılan mesajlara istinaden. Ufak bir böyle bir giriş yapmış olduk. Şimdi çok güzel çocukluk süreci. Biz yayın öncesi bazı konulardan bahsettik, evet, biliyorsun. Onlara da girmek. Erkek ve kız çocuğunu yetiştirmede hala anne ve babalar farklılıklar gösteriyorlar mı sence?
0: Evet.
1: Kız çocuğuna ayrı, erkek çocuğuna ayrı tarifi uyguluyor muyuz gözlemlerinden yola çıkarak?
0: Yani bir kere mesela etiketler var. Danışanlar hep etiketlerle geliyor. Erkek çocuğu çok yaramaz olur hocam. Erkek çocuğu çok hareketli olur hocam diye geliyorlar. Bunun cinsiyetle bir alakası yok. Yani çocuğun aldığı uyaranla, varsa bir dürtüsellik durumuyla, işte ya yani o anki duygu durumuyla, bazen ya da heyecanlandığı bir durumla.
1: Çok özür dilerim. Bazen dış etkenlerden kaynaklı böyle bir çocuğun yaramaz ya da sınır tanımaz. Hı hı. Ailesi ya da anne babası çok kuralcıdır ama anneanne babaanne yanına gittiğinde acayip hiç kuralların olmadığı bir ortama giriyor vesaire. Hani anne karnında bu çocuğun bu geni de taşıyor olabilir mi? Çok hareketli, sınır tanımaz halleri. Kesinlikle dışa uyaranlar mı diyorsun? Az önceki yüz ifadenden bunu anladım.
0: Çocuk şöyle gelir aslında. Genetik faktörler ve çevresel faktörler. Yani ikisi de etkileyici olur. %50.
1: O kadar.
0: Ama evet, doğduktan sonraki bizim davranışlarımız gelişimde oldukça etkili. Tabii ki genetik faktörlerle geliyorlar. Yani bir gen geçişi var. Bunu hani inkar
1: var
0: edemeyiz.
1: Ya, aynı babası, aynı dedesi dediğimiz,
0: evet,
1: şeyler.
0: Evet, ama şu noktada bence etikete ihtiyacımız yok. Yani evet, babasına çekmiş olabilir. Babasının çocukluğu çok hareketli olabilir. Burada tabii ki getirdiği bir genetik faktör vardır. Bunu inkar edemeyiz.
1: Ama ucundan.
0: Bu çocuk doğdu. Yani biz buna, bu çocuğa hiç sınır koymadık. Sürekli ne isterse verdik. Doyumsuz bir çocuk etiketi. Mesela geliyorlar, doyumsuz hocam, ne versem daha fazlasını istiyor diyor. Yani burada bizim davranışlarımız nasıl? Yani evet, genetik faktörlerle geldi ama boşta bir çerçeve olarak geldi. Biz bu çerçeveyi nasıl doldurduk? Bu kısmı da çok kıymetli.
1: Bu da yine bizim anne babalar olarak çocuklukta yaşadığımız ya da yaşayamadığımız, tabii, şeylerle alakalı olabilir mi? Ben görmedim, çocuğum görsün mantığıyla.
0: Yani bu etkili çok etkili mi? Şu da etkili. Biz aslında anneliğin ne olduğunu mesela biliyor muyduk Gülcan? Yani hani doğumdan önce. Bizim kodlarımızda yatan annelerimizin anneliği vardı.
1: Evet.
0: Yani biz anneliği ilk annelerimizde gördük. Şimdi çocuğumuz doğduğunda da o ilk öğretilerimizi koyabiliyoruz ortaya. Değişmek, geliştirmek, araştırma yapmak, işte farkındalık oluşturmak biraz daha bireysel.
1: Hı hı.
0: İkinci çocuğumuzda aynı anne miyiz?
1: Hayır.
0: Değiliz.
1: Her çocuğa ayrı.
0: Bunu söyle. Hocam işte ikisi de benim çocuğum, ikisi de kardeş ama anneliğimiz farklı. İlkinde hiç annelik tecrübemiz yoktu.
1: İlk çocuk kitap çocuğu oluyor. Araya gidiyor diye düşünenlerdenim ben açıkçası. Ama yine bir şekilde ayakta kalmayı başarıyor çocuklar ama ikinci çocukta artık çok daha kontrolcülükten uzak. Çok daha rahat. Mesela benim şahsım adına bir çıkarım yapacak olursam, oğlum çok aşırı korumacı olarak büyüttüm. Böyle ellerini bir yere koyduğunda falan direkt ellerini yıkayan, temizleyen falan. Eğer öyle yaparsam çocuğumun hiç hastalanmayacağına inandığım bir üstün güçlerim vardı. Ama ne zaman ki doktora götürdüm, doktor dedi bu çocuk hiç mi mikropla karşılaşmadı diye sordu. Dedim ki cam önüne dokunuyor, böyle oluyor. İşte ellerini neyle yıkıyor? O sıralar bütün mikropları, bakterileri öldüren, şu an doktorların kullandığı bir şey vardı ya, aile başlayan bir sıvı. Ondan kullanıyorum ya dedi, bu çocuk ameliyata girmeyecek, birazcık rahat mı olsan dedi. Doktordan o şeyi duyduktan sonra benim anneliğe bakış açım çok daha farklılaşmaya başladı.
0: Evet.
1: Bu kitaptan uzaklaşıp azıcık rahat mı yapsak, ya da ilk çocukta biz ne dersek diyelim, içgüdüsel
0: yani
1: olarak mı yaklaşıyoruz?
0: Çok kitabi değil. Şimdi burada bir harita çizmem çok uygun olmaz. Çünkü bireysel farklılıklar
1: genel
0: dediğimiz şey var.
1: Genel bir tavsiyede evet. bulunacak olursan.
0: Tabii ki çocuğumuzu okumak öncelikli. Benim genel tavsiyem bu olabilir. Yani çocuğumuzu okumak çok kıymetli. Buraya baktığımız zaman kültürel farklılıklar, coğrafi farklılıklar bile aslında bir bireyin yetişmesinde oldukça etkili. İşte bizler kültürümüzden getirdiklerimizi, ailemizden öğrendiklerimizi, bu coğrafyanın getirdiklerini birbirimize böyle iletim yoluyla, iletişim yoluyla aktarıyoruz.
1: Aktarma durumu.
0: Bu kısmı kıymetli. Ama hani genel çerçeveden bakacak olursak bence 50-50. Yani ben çok geleneksel bir anne değilim ama çok da tabir bir anne de değilim. Yani ben bir uzmanım evet, ama anneliğim uzmanlık değil. Yani annelikte çok hissi. Davranabiliyorum. Orada işte çocuğuma göre davranabiliyorum. O ana göre davranabiliyorum. Onun duygusunu okumak orada kıymetli. Gerçekten şu an çocuğum bana ne söylemek istiyor? Yani vermek istediği mesaj ne? Biz böyle oturup iletişebiliyoruz kolayca sözlerle, ama çocuklar bunu sözlerle yapamıyorlar.
1: Evet.
0: Oyun dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Ve ben mesela danışanlarıma bunu söylüyorum. Diyorum ki terapötik oyun. Hocam terapötik oyun nedir diyorlar.
1: Evet, biz anlat.
0: Bu klinik gözlemde yaptığımız ya da oyun terapisinde yaptığımız şey değil. Ama ben şunu söylüyorum. Günlük bir 15 dakika, 20 dakika ne kadar vaktiniz varsa. Bu 10 dakika da olabilir. 20 dakikayı da geçmeyebilir. Çok kısa bir süreden bahsediyoruz aslında.
1: Evet.
0: Tamamen çocuğun yönlendirdiği. Orada sizi oynattığı, oyuncağı size kendinin verdiği. Şöyle başlayabiliriz. İşte hadi oğlum, şu an senin istediğin şekilde bir oyun oynayalım. Ben bu oyunda sana katılacağım, sana eşlik edeceğim. Ne oynamak istersin? Oyuncağını seçti. İstediğin oyunu kurabilirsin. Ne kuracağını çok merak ediyorum. Hangi oyun içerisinde olacağız? Bana da sürpriz olacak. Başlattık. Mesela yönergeleri o verdi. Oyuncakları o seçti. Oyunu o kurdu. Biz zaten yönlendirmeye başlıyor çocuklar.
1: Evet.
0: Biz oyunun içinde oluyoruz sadece, ama o tamamen duygularını yansıtıyor. Orada rahatça oyununu oynuyor. Sizi yönlendiriyor ve bir duygu regülasyonu sağlıyor. Terapötik oyun dediğim şey aslında bu kadar
1: basit.
0: Kolay bir şey.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Peki bu oynanılan oyun ilerleyen yaşlarda çocukların hangi becerilerini destekliyor mesela?
0: Burada ilgilerini görebilirsiniz. Yani sürekli futbol oynamak isteyen bir çocuk, sürekli topla oynamak isteyen bir çocuk, sürekli arabalara ilgisi olan bir çocuk. Yani sürekli rakamlardan bahseden bir çocuk, sürekli harflerden bahseden bir çocuk mutlaka size done verir geleceğiyle.
1: Alacağımızı yani. Alabiliriz aslında
0: tabii, tabii.
1: Bu oyunlar içerisinde.
0: Çok
1: duyup geçmemek lazım.
0: Aynen öyle. Yani evet,
1: terapisi yapılmış oyunun değil mi
0: aynen,
1: yani?
0: Aynen. Ve her gerçekten muhteşem bir şey. Özellikle deneyimsel oyun terapisi dediğimiz teknik, çocuğun bizzat içinde bulunduğu, terapistin de dahil olduğu, benim çok kullandığım, çok sevdiğim muhteşem bir tekniktir.
1: Harika, çok güzel. Seninle konuşurken ben gelen sorulara da aslında şöyle bir göz atıyor, bakıyorum vesaire. Gece tuvalet eğitimini tamamladıktan sonra gece tuvalet problemi devam eden bir takipçim yazmış. Oyun terapisiyle bu üstesinden gelinebilir bir hale geliyor mu?
0: Gelinebilir. Bu arada tuvalet deyince, tuvalet benim uzmanlık alanım. Yani biz oyun terapistleri, çocuk gelişim uzmanlarında kendilerine ait bir uzmanlık alanı olur. Bu
1: Aa.
0: Bir tabii kardeş kıskançlığı olabilir. Ya da işte duygu kontrolü, daha genel adıyla bu olabilir. Mahremiyet olabilir. Tuvalet olabilir.
1: Hı hı.
0: İşte floor time tekniği olabilir gibi böyle tekniklerimiz vardır bizim. Ve uzmanlık alanı aldığımız kısımlar vardır. Tuvalet ve mahremiyet benim uzmanlık alanı.
1: 9 yaşında bir erkek çocuğu bu arada. Gece tuvalet problemi varmış.
0: Yani burada önce ben fiziksel süreçlerin mutlaka takip edilmesini isterim. Bir fiziki muayene, bir çocuk doktorunun muayene etmesini isterim. Sonra gece kuruluğuna mutlaka bakarım. Sonra duygusal süreçlerine bakarım. Yani bu nelerden sonra oluyor? Günlük yaşamına bakarım.
1: Her gün mü
0: süreçlerine
1: oluyor?
0: Yoksa bakarım. Tabii orada bir takip gerekir. Burası biraz daha aslında yani başlı başına bir ebeveynden anamnez alacağım, bir bebeklik öyküsü alacağım, hatta bir doğum öyküsü alacağım bir süreç. Yani şu an konuşmak biraz çok alelade ve geçiştirici olur. Ama tuvalet eğitiminde...
1: O zaman süreç olarak oyun terapisi uygun mu?
0: Evet evet uygun oyun terapisi.
1: Uygun. İki... O zaman bir çocuk doktoruna gidip çocukların tetkik yapıldıktan sonra...
0: Aynen. Fiziksel, işte psikomotor bir farklılık yoksa buna sebep olan... Hı-hı. Bir rahatsızlık yoksa işte bir mikrop durumu... Hani o zaman onlar...
1: Enfeksiyon mesela
0: bir şey yoksa... Doktorların uzmanlık alanı o tarz bir şey yoksa... Bir hastalık süreci geçirmediyse bazen hastalık süreçlerinin... sonra da böyle işte ağır tedaviler aldığı, antibiyotik iğnelerin vurulduğu zamanlardan sonra da çocuklar bu tarz durumlar yaşayabiliyorlar. Bu tarz durumlar yoksa...
1: Çok etken var değil mi?
0: Evet, psikolojik süreçler mutlaka değerlendirilmeli.
1: O zaman fiziksel süreçleri tamamlayıp fiziksel durumda herhangi bir durum yoksa bu noktada siz giriş yapıyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Bir Instagram sayfanı söyler misin bu arada?
0: Tabii ki. ÇGU çocuk gelişimi uzmanı Damla Ertürk. ÇGU Damla Ertürk. ÇGU'yu açıyorum, insanlar bilmiyorlar çünkü. ÇGU Damla Ertürk benim sayfam, Eksen Danışmanlık'ta merkezimizin sayfası.
1: Harika, çok güzel. Şimdi Eksen Danışmanlık diye söylemişken bir isim hikayesi ve kurulma hikayesinden de ufak bir giriş
0: tabii
1: yapalım
0: ki
1: istiyorum. Sonrasında konuşacağımız çok tatlı konular var. Şimdi çocukluk bölümüne girdik. İlerleyen dönemlere doğru şöyle hızlı bir geçiş yapacağız. Ama Eksen Danışmanlık, neden ismi Eksen? Kendi işletmeni kurmaya, kendi yerini açmaya hangi durum seni tetikledi genel anlamıyla? Bize şöyle birkaç cümle, şöyle bir sebebini bildikten sonra hani genel anlamda birkaç cümleyle diye bir.
0: Eksen merkez demek aslında ve bence psikolojik süreçler, yani zihin yönetme becerisi bir insanın merkezi. Yani bir insan zihnini yönetmeyi beceriyorsa, bütün bu psikolojik süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetmeyi beceriyorsa hayatında başaramayacağı, yönetemeyeceği hiçbir şey yok. Benim aldığım, en azından bu benim kendi düşüncem. Eksen aslında oradan geliyor. Çünkü hayatın
1: altın dolu
0: merkezi.
1: İsimlere bayılıyorum ben. Gerçekten hikayesi olacak bence.
0: Evet,
1: bir şey.
0: Evet. Bu bir aile şirketi olmuş aslında. Eşim, aa, evet, eşim mühendislik, Eksen mühendislik onun kısmı. Eksen danışmanlık da benim koordinatörlüğünü yaptığım kısım. Yani ben dediğim gibi çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Aile danışmanlığım olmasına rağmen, işte yetişkin terapi eğitimlerim olmasına rağmen yetişkin çalışmayı ya da çift çalışmayı hiç düşünmedim. Yani benim alanım çocuk. Ben çocuklarla çok mutluyum.
1: Şimdi çocuklarda, çocuklar sana geldiği zaman genelde anneler getiriyor değil mi?
0: Evet evet.
1: Anneler daha çok işbirliğine yatkın olduğu için çocukların senin 4-5 seans gelin diyorsan o sürecin sürdürülebilirliği oluyor.
0: Çok
1: ama çevremde aile danışmanlarıyla işbirliği yapan yetişkinler şöyle bir düşündüğümde ilk seferinde gidiyor mesela. İkincide zorla, eşin zorlamasıyla erkekler gidiyorlar. Sonrasında bende bir problem yok kafasına gelip hani etiketlenmekten korkuyor,
0: evet,
1: insanlar galiba.
0: Evet.
1: Çocukluktan gelen travmalarımız olabilir burada,
0: evet,
1: Damla. Ama ne yazık ki insanlar o problemleriyle ya şey gibi, ikinci seans sanki bölüm canavarı gibi benim için. Ya gözlemlerimden itibaren söylüyorum.
0: Evet.
1: Yoksa senin uzmanlık alanı tabii ki.
0: Estağfurullah. Tecrübeler çok kıymetli.
1: İkinci seanstan sonra bende bir problem yok ya. Ben devam etmek istemiyorum. Hani çünkü yüzleşmekten korkuyor insanlar bence.
0: Evet.
1: Hatalarıyla.
0: Çift terapisinde de şu oluyor. Çift terapisi.
1: Çift terapisinden bahsediyorum,
0: evet,
1: ben de. Anlamışsın.
0: Şöyle, ben aile danışmanlığı yaptığım için. Çünkü yani çocukların
1: çok güzel bir alan seçmişsin kendine.
0: Çocukların terapi sürecinde tabii annelerin, babaların davranışları terapi sürecini zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Yani o gün, işte iki gün önce çok sesli bir kavga, çocuğun duyduğu, işte şahit olduğu bir kavga. Zaten geldiğinde mutlaka terapi sürecinde ben bunu anlayabiliyorum. Oyun terapisinde özellikle çok ele veriyorlar çocuklar. Mutlaka aile danışmanında diyorum ki bu hafta farklı bir şey yaşadınız mı? Şimdi orada anne ve baba bir suçlu arıyor. Yani aslında çift terapisi bu değil. Yani bir suçlu aramıyoruz biz. Bütün ilişkilerimize aslında böyle bakarsak...
1: Bakış açımızı mı değiştirmemiz lazım?
0: Aynen öyle. Yani hiçbir ilişkide bir suçlu yok. Evet, bir neden var, bir sebep var. İşte insanların yapmış olduğu bir davranış var. Bilinçli ya da bilinçsiz. Ama suçlu değil. Yani bence bir suçlu kabul etmek doğru değil. Şu noktada... ısrarcıysa bu davranışın yanlış olduğunda, ısrarla bildiği halde bu yanlışı yapmak istiyorsa, orada bir suçlu aramaktan da ziyade biraz bizim sınırlarımızı koymamız ve korumamız kıymetli. Yani bu evlilik birliği içerisinde de yapılabilecek bir şey. Şimdi biz çocuğumuzun yanında kavga etmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Bu bağırışın, çağırışın, bu yüksek sesin zaten hani çok etkileyen bir şey. Ben eşime farazi söylüyorum. Ben eşime ısrarla bu durumu söylüyorum. Israrla yapıyor. İletişimi kesiyorum. Yani çünkü bu doğru bir iletişim şekli değil. Sen benim burada olmamı istiyorsun ama buraya ben gelmeyeceğim. Benim sınırım bu. Yani bir olmayacak, iki olmayacak, üç olmayacak ama kabul edecek. Yani insanlar sınır ve kararlılık gördüğünde, zihin çünkü böyle çalışıyor. Az önce de konuştuk ya, yani sürekli gördüğünü zihin artık duyarsızlaşıyor bir süre sonra ve önemsizleştiriyor. Evet.
5: Şimdi, doğru bir şey.
0: Sınırda kararlılık çok kıymetli. Benim bazı sınırlarım var, benim bazı düşüncelerim var ve ben bu noktada çok kararlıyım. Zaten bu bizim işimize yarayan ve bizi olumlu bir yere taşıyacak bir şey. O yüzden ben buradayım. Sen de buna 1, 2, 3 saygı duyup buraya geleceksin. Şimdi biz çift, yani aile danışmanlığında da çiftlerle böyle konuştuğum zaman bazen diyor ki işte erkekler, hocam sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlıyorum, işte çocukların yemeğini hazırlıyorum, onlara bakıyorum, parka götürüyorum falan. Yani ben diyor haklıyım diyor, ben başka ne yapmış, yani bu kadar iyi bir adam ne yapmış olabilir ki, sinirlendiğimde de kendimi kontrol edemiyorum diyor mesela erkek. Ama hani bu sanki bir çok böyle yaptıkları çok büyük bir şeymiş gibi. Yani bu çocuk ikimizin çocuğu. Evet. Zaman zaman yedirmek, parka götürmek annenin görevi olduğu kadar babanın da görevi aslında. Yani aslında çocuğumuzla bağ kurmak bu. Çocuğumuza bir armağanda bulunmak değil, bir armağan vermek değil, ona bir iyilik yapmak değil. Bu bir bağ kurma şekli aslında. Burada bir suçu da aramıyoruz. Sizi öfkelendiren başka bir şey var. Bunun temelini bulun diyorum. Yani sizi öfkelendiren, asıl öfkelendiren şey neydi?
5: Yani aslında az önce anlattığın örnekte ufak trinkler var baktığında. Erkek kahvaltı hazırlamayı, çocuğa bakmayı ya da çocuğa duş aldırmayı helal olsun. Ya benim oğlum da bu şey, eşim bugün çocuğun altını değiştirdi. Kahvaltı yaptı bugün. Bunun normalden farklı bir şey olarak evet. adlandırılması ve hani çeyizimizde getirmediğimiz bir çocuk var. Ortak üretim bir aynen gerçeklik öyle. Var yani aynen. ortada. Erkeğin yaptıkları lütuf gibi gösterilmemeli. Bence bu bakış açısı değiştiği zaman her şey hallolacak.
0: Kesinlikle.
5: Çünkü erkek normalden farklı bir şey yaptığını söylüyor. Etrafa bakıyor. Erkek meclisinde herkes ne diyor? İşte benim o yemek bilmem ne saatte yanıma gelecek. Ben eve gider gitmez terliklerim ayağıma gelir. Öteki taraf diyor çayım gelir falan filan. Yok, orada sadece kendi aranızda konuşuyorsunuz. Evdeki ilişkileriniz böyle değil. Artık yeni nesil içerisinde kadınlar da çalışıyor, erkekler de çalışıyor.
0: Aynen.
5: Bir kadının hem çalışıp hem evde tüm işleri üstlenmesi, bir de üstüne çocuğu varsa o çocukla ilgilenmesi çok zor bir şey.
0: Kesinlikle.
5: Mesela ya şu çocuğa bir baksa gerçekten çok rahatlayacağım, sadece kahvemi sıcak içmek istiyorum diye. Hakikaten dert yanan o kadar çok arkadaşım var ki benim.
0: Evet.
5: Çok çok üzülüyorum.
0: Evet.
5: Yani erkeğin çocuğuyla ilgilenmesi bir lütuf değil, zaten olması gereken.
0: Burada sağlıklı, yani karşılıklı iki tarafın sağlıklı bakış açısı önemli. Şu kısmı da onu konuşurken söylemek istiyorum. Yani kadının da bu zaten senin yapman gereken, bunu yapacaksın gibi bir tavırda yaklaşması da irite edebilir.
5: Üsluplarımız da sıkıntılı.
0: Evet, çok kıymetli. Yani burada bence karşılıklı nezaket, karşılıklı teşekkür, karşılıklı minnet. Yani bunlar kıymetli şeyler. Yani bir kadın da bunu yaptığında bir erkek teşekkür edebilmeli. Yemek çok güzel olmuş, eline sağlık diyebilmeli. Ya da bir baba çocuğunu yıkadığında, anne o sırada kahvesini içtiğinde, ya ne kadar iyi oldu, kahvemi sıcak sıcak içtim, teşekkür ederim diyebilmeli bence. Yani zaten çiftlerin ilişkisinde problem yaratan temel sebep karşılıklı beklentiler ve beklentilerin karşılanmaması. Bu artık bir sinir harbine dönmeye başlıyor. Sinir harbine döndüğünde de sanki ortada bir sevgi yokmuş ve bir düşman varmışçasına davranışlar ortaya çıkıyor.
5: Rakibe dönüşüyor değil mi?
0: Aynen, yani davranışlar ortaya çıkıyor. Ya da yok sayma. Yani.
5: Ya aslında söyledin, yani karşılıklı talepler var, istekler var ama o ya da bu sebeplerden ötürü biz bunların karşı taraftan konuşmadan anlaşılmasını bekliyoruz.
0: Evet, bu da pek mümkün değil. Çok güzel bir yere parmak bastın.
5: Anne baba, aslında anne babalarımız ve büyüklerimizden görmüş olduğumuz süreci evet. ilerletiyoruz. Çünkü kadın konuşmazdı. Erkek acaba anlar mıydı?
0: Evet.
5: Hani o düşüncelerle, acabalarla ilerleyen bir şey sevgili Selver Yazıcı, selamlar olsun buradan kendisine. O da daha çok senin aksine yetişkinlerle genelde çift terapiler üzerine, o da uzmanlık alanını seçmiş. Hakikaten böyle senin gibi cesur yüreklerden bir tanesi. Sen çocukları
0: teşekkür
5: seçmişsin.
0: Ediyorum.
1: uzmanlık olarak tuvalet geçiş gerçekten çok zor bir şey. O şöyle bir şey söylemişti. Sen bu duruma nasıl bakıyorsun? Senin bakış açın ne? Çünkü doğru bir tane değil.
0: Kesinlikle.
1: Bakış açısı çok farklı. O burada yayın yaparken sevgili yönetmenim Merve'cim de hatırlar. Çiftler bence şey diye söylemiştim ben. Aile danışmanlığı sadece evliliğimiz çatırdamaya başlayıp bir problem mi yaşadığımızda gitmemiz gereken bir yermiş gibi. Şu an hepimizin kafasında bu var.
0: Evet.
1: O da dedi ki ben de öyle düşünmüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Nişanlılık arefesinde daha birbirine nazın geçiyor ve bir şey konuşabiliyorken
0: evet.
1: Çiftlerin birlikte gelip evlilikten beklentilerim bu. Kız öyle söylüyor. Erkek diyor ki benim de bu. İkisi karşılıklı aşağı yukarı bir şeyler söylüyor. Şimdi iki tarafta birbirinden beklentilerini söylediğinde orayı ihlal etmek ya da etmemek adına cicim ayılarında bence başlaması lazım bunu.
0: Edilebiliyor, evet.
1: Sen de böyle düşünüyor musun?
0: Kesinlikle böyle düşünüyorum. Şöyle Gülcan, hocamız çok doğru söylemiş. Bana göre yine dediğin gibi. Şimdi yetişkinler, biz yetişkinler de yani zaman zaman sosyal yaşam süreçlerimizde başa çıkamadığımız bazı duygular için terapi alıyoruz. Mesela burada bir evlilik birliği yok. Birebir işte evlilik diye adlandırdığımız bir ilişki biçimi yok ama bu sosyal yaşam içerisinde aslında hep bir iletişim ve ilişki içerisindeyiz. Şimdi burada işte anne babamızla olan iletişimimizde bir destek almak varken yani neden ya da işte gelişimsel farklılıklarımız, bazı uyanışlar yaşadık, emin olamadık ya da hayatımıza bir yön vermeyi düşünüyoruz, emin olamadık, bir profesyonel destek almayı uygun buluyoruz ama neden evliliğimizde bunu uygun bulmuyoruz? Çünkü o dediğin şey hani cicim ayları süreci başlatacak ve tolere edecek.
1: Sınır koyma zamanı.
0: Aynen.
1: Değil mi?
0: Sonra işte mesela şu da çok yaygındır. Çocuk olsun, düzelir. Çocuk olunca sanki düzelecek.
1: Araya giden
0: gibi.
1: Bir sürü çocuk ondan
0: mesela
1: sonra.
0: Mesela biz şunu da çok yaşıyoruz. Diyor ki hocam size gelmeden önce mesela işte tatile götürdüm. Hani tatile gittik, tatil
1: evet,
0: yaptık.
1: Erkek aslan.
0: Bir tatil, bir haftalık bir tatil, belki 10 günlük, 15 günlük bir tatil. İlişkiyi nasıl kurtarabilir ki? Tatile giden insanlar, aynı
1: tatil dönüşü de hep zaten birinci ya da ikinci bebek haberiyle de giriliyor. Yani problemler katlanarak artmıyor
0: yani
1: baktığında.
0: Bunu konuşup çözmedikçe mekan değişikliği kısa vadede bir çözüm sunabilir. Evet. Kısa vadede o mutluluğu tekrar yakalamış olabilirsiniz ama dönüp geldiğinizde bir realite var. Yani tekrar bu yaşamın içerisinde aynı duygularla var olacaksınız. Burada aslında biraz ihtiyacımız ne? Ona bakmak lazım. Yani bir tatil ise ihtiyacımız, bir mekan değişikliği ve ferahlamaysa bu da bir çözüm olabilir ama kısa vadede çözüm olur dediğim gibi. Ama asıl ihtiyacım ne? Bu ilişkide ben neredeyim? Beklentilerim neler? Bunları nasıl birlikte işte bir işbirliği içerisinde halledebiliriz? Biraz oraya bakmak lazım. Yine çocuğa geleceğim.
1: Hadi
0: buraları
1: gelelim.
0: Çözmedikçe dünyaya gelen çocuk bizim davranışlarımızdan ve ilişki biçimimizden çok çok etkileniyor.
1: Ve kendi kopyamızı büyütüyoruz
0: değil
1: mi?
0: Aynen, bu çok klişedir. Bir çocuğun 3 ebeveyni var. Hep bütün uzmanlar bunu söyler. Anne, baba ve anne babanın arasındaki ilişki. Çok klişe ve çok gerçek bir şey gerçekten. Yani hani diyorum ya hani çocukların duygusunu okuma, işte halini gözlemleme. Onlar da bizim duygumuzu okuyabiliyorlar. Yani çok hani bir iletişim şekli yokmuş gibi, sözlü bir iletişim yokmuş gibi ama bakışlarımız... İşte duruşumuz, bir iç çekişimiz de aslında bir iletişim. Hem çocuğumuza karşı hem partnerimize karşı.
1: Bir takipçimin yazdığı yine soruyla devam etmek istiyorum ben. Yeni evliler sonrasında çocukları olmuş. Çocukları olduktan sonra mesela baba istenmeyen bir çocuk, vakitsiz bir çocuk, planlanan bir çocuk olmadığı için bir süre sonra diyor eşimin diyor çocuğumla aramdaki ilişkiden kaynaklı olarak kendini evet bir kıskançlık yaşadığını çok net bir şekilde hissediyorum. Hatta birkaç cümle içerisinde işte bu çocuk olmasaydı bizim ilişkimiz çok daha iyi giderdi gibisinden cümleler de kurmuş kendisine. Ve bu süreci yönetemediği ve çok mutsuz olduğu alakalı bir ne yazık ki olumsuz bir mesaj yazmış.
0: Evet.
1: Bu noktada o kadın ne yapabilir?
0: Yani Gülcan'cığım bu kendi başına çözebileceği bir süreç değil. Anlaşılan hani yeni bir şey değil. Çocuk kaç yaşında bilmiyorum ama bir hamileliğin böyle geçmesi bile. Yani zaman zaman işte kaka tutan çocuklarda soruyorum planlı bir gebelik mi? Bazen danışanlara bu komik geliyor. Diyorum ki ben sizin evlilik yaşınız, İşte eşinizin ve sizin evlilik yaşınız, evlilik kararınız, çocuğun planlı bir gebelik ya da plansız bir gebelik olması bile bizim için çok büyük bir dönem. Şimdi burada babanın kabul etmediği bir çocuk, yani daha doğrusu plansız sürpriz olan bir çocuktan bahsediyoruz. Evet. Anne bu duyguları hamileliği boyunca yaşadı. Bu hani tepkisel duruma maruz kaldı ve annenin işte yani karında bir çocuk var, tamamen annenin duygularıyla besleniyor, annenin işte fiziksel olanaklarından faydalanıyor, annenin beslenmesinden faydalanıyor, tamamen anne geçişli bir aslında insan dünyaya getiriyoruz. Evet. Yani annenin aldığı tüm duygu çocuğa geçiyor, bu çok net hamilelikte. Şimdi anne bir kabul süreci yaşarken, bunun bir kaygısını yaşarken bunun çocuğa geçmemesi mümkün mü? Değil. Burada anne kendi için sormuş ama ilerleyen dönemde çocuk için de davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir.
5: Ne gibi?
0: Yani bir öfke durumu olabilir. Çocuk kaka tutabilir. İşte ani patlamalar yaşayabilir. İçine kapanık olabilir. Yani bunların hepsi olağan şeyler.
5: Ay çok kötü gerçekten.
0: Yani burada destek almak kıymetli. Yani burada